0: gelen bir ülkesi. Hani bu açıdan tabii ki sadece Suriye açısından değil, diğer devlet açısından da çok yol göstericiliği olacaktır diyorum. Bu arada bir sürekli bahsi geçtiği için şunu da söyleyeyim. Şimdi bir anayasa hukukçusu olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Trump artık Ocak 2029'dan sonra yok. Amerikan anayasası uyarınca sadece iki dönem görev yapabilir ve ikinci döneminde. Amerikan anayasasını değiştirip tekrardan aday yapabilirler belki ama Amerikan anayasası dünyanın en zor değiştirilebilen anayasalarından biri. 1787'den beri sadece 27 defa değiştirildi. En sonunda 1992'de yanlış hatırlamıyorsam milletvekillerinin maaşlarıyla alakalı bir düzenleme yapıldı. Ondan sonra değişmedi. Yani kongrenin her iki kanadının 2/3'ü işte isteyecek, sonra eyaletlerin 4/3'ü onaylayacak. Yani Trump'ın şu an anayasayı değiştirip bir kez daha aday olması belki 1/1'den daha düşük bir ihtimal.
1: Bu arada buna rağmen Trump ben aday olacağım ifadesini de kullanmıştı ama...
0: Yok, siyasi olarak siyasi olarak tabii söylüyor. Ki yani kullanabilir ama hukuki olarak imkansıza yakın. Hani onu da belirtmekte fayda görüyorum. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Hazır Türkiye'nin bölgeyle alakalı rolü açısından. Tabii ülkemize de şu an bir son dönemde çıkarılan yasayla birlikte bir süreç var. Evet. Umarım bu hem ülkemiz için hem de çevre için çok hayırlara da vesile olur. Bu sorundan kurtuluruz. Terör belasından kurtuluruz. Ama
1: orada siz bir Amerika Birleşik Devletleri'ne başlık açınca az önce Tom Barak'tan da bahsettik ya, hatırlar mısınız? Bu hafta içinde yine çok konuşulmuştu. Tom Barak şöyle bir ifade paylaştı. Trump'la Erdoğan arasında geçtiğini iddia ediyor bu ifadenin. Trump Erdoğan'a diyor ki aslında siz niye Suriye'yi almadınız bu kadar elinizde imkan varken? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cevaben şöyle dediğini aktarıyor. Biz işte güçlü bir Suriye istiyoruz bölgede. Yani Trump'la Erdoğan arasında mesela böyle bir konuşmanın geçtiğini dahi söyledi Tom Barak.
0: Anladım ama bunun hani gerçek manada mı yoksa şaka yolu mu geçtiğini açıkçası ben pek şey yapmam. Çünkü hani bir devletin diğer bir devletin niye almadığınız şeklinde bilmiyorum, bana pek şey gelmiyor. Makul bir.
1: Yani Trump'ın bakış açısı ama bir daha önce de hatırlarsınız Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da ya Türkler bu işi halletti diye övgüler de dizmişti o sırada.
0: Evet. Ama hani şunu söylemekte fayda var. Bu işte Suriye'nin üniter federal olup olmayacağı, oradaki işte Türkler, Araplar, Kürtler, diğer işte insanların artık hangi ölçüde haklarına sahip olacakları. Bütün bunlar tabii orada terörsüz sürecin de kalıcı olup olmadığını şekillendirecektir. Ümit ediyorum ki Suriye'de yakın zamanda fiziki koşullar hukuki bir altyapıya da kavuşur. Çok daha demokratik bir yönetim oraya hakim olur. Böylelikle bu hem Türkiye'nin lehine olur hem de Türkiye bu konuda öncü de olabilir. Ben şey diyebiliyorum, Türkiye her zaman hem anayasa açısından hem diğer konularda çevre ülkelere destek de olmaya çalışıyor zaten. Ama dediğim gibi bu Türkiye'nin hem kendi içerisindeki hem de Suriye'deki demokratikleşme sürecinden bağımsız bir süreç değil. Belki hani şu an doğrudan Suriye'ye odaklanıldığı için Türkiye'deki çerçeve yasa ve diğer tartışmalara çok değinmenin bir manası olmayabilir ama hani bizde de yakın zamanda bu yasanın çıkması tabii çok hoş ama onunla alakalı da çok eleştirilecek şeyler var. Dolayısıyla Türkiye'de de hani bu yasal süreç, sonradan yapılacak yasal düzenlemeler, Suriye'nin kendi içerisindeki bu anayasal düzenini nasıl sağlayacağı, bütün bunlar tabii ki birbirleriyle bağlantılı noktalar. Ümit ediyorum ki hem ülkemiz açısından hem de Suriye açısından ileriki dönem çok daha demokratik, çok daha şiddet içermeyen bir siyasi sürece sahip olur.
1: Hocam bu eleştirilerinizi bu arada birazdan alırız. Suriye bahsini de biraz kapattıktan sonra Türkiye'ye de dönmüş oluruz
0: tabii,
1: tekrar.
0: Tabii.
1: Şunu da hakikaten önemli. Yani özellikle Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye mesela gidenlerden yine biri bendim. Oradan yayınlar yaptığımızı da hatırlıyorum. Özellikle şunun altı çok çiziliyor. Ya tamam Suriye kalkınacak, işte inşaatla kalkınır ama önemli olan meselelerden biri anayasası yok henüz Suriye'nin. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Demokratik bir düzene ihtiyacı var ve Türkiye bu noktada önemli bir örnek aslında teşkil ediyor diye. O gün dahi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dolayısıyla bu dikkat çektiğiniz nokta hakikaten önemli. Ya somut bir kalkınma gerekli ama bir yandan da dediğiniz gibi demokratikleşme açısından da Türkiye iyi örneklerden biri. İsterseniz şu atın kuyruğu meselesine
2: tabii,
1: bir bakalım Gaffar Bey.
2: Çok
1: hakikaten
2: güzel,
1: bu ifade ne demek çünkü? Evet evet. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet.
1: Tarihsel süreci nedir bu ifadenin?
2: Şimdi şöyle bakın. Türk devlet adamları, siyasetçilerimiz son yıllarda referanslarını Türk tarihinden alan bazı söylemler geliştiriyorlar. Bunu niye söylüyorum? Eskiden çok fazla batıya atıf yapılırdı. Batılı kaynaklara, batılı sözlere atıf yapılırdı. Şimdi Türk tarihinden de bazı simgeler, semboller bulunuyor. Sık sık onlara atıf yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Şimdi bu at kuyruğu bağlama çok önemli bir konu. Basit bir şey değil. Çok önemli bir metafor. Onu kısaca ben onu müsaadenizle aktarayım. Şimdi bakın. Bir defa konuşma nerede yapılıyor? Malazgirt'te yapılıyor. Yani 1071 Malazgirt Zaferimizin 955. yılındayız. 955 yıl önce Malazgirt Ovası'nda hani teknik tabirle bu topraklar bize yurt olmak üzere açıldı. Yani Müslüman Türkler bu topraklara geldiler, burayı yurt tuttular. Burası da onları bekliyordu bak, bunu da söyleyeyim. Nereden anlıyoruz? 1081'de Çaka Bey İzmir'de beylik kurdu. Çaka Bey bizim ilk amiralimiz. Tarih 1081, 10 yıl. Yani 10 yılda Malazgirt'ten, şimdi Malazgirt biliyorsunuz, yerini biliyorsunuz. Türkiye'nin doğu ucu değil mi? Anadolu'nun kapısı. E İzmir neresi? İzmir de batı ucu şu anda, Anadolu'nun batı ucu. Orada bir beylik kurdu. İşte Midilli'yi, Sakız'ı, Samos'u falan, Sisam'ı, oraları da fethetti. 10 yılda olması mümkün değil. Tek imkan var bunun için. Coğrafyanın sizi beklemesi. Yani sizin getirdiğiniz düzeni istemiş coğrafya.
1: Yani Malazgirt'ten girdik Anadolu'ya, Anadolu'nun bir ucunu 10 yıl gibi kısa bir süre dolaştık.
2: Yani bunun manası şu, yani büyük bir direnç olsa gidemezsiniz. Hı. Demek ki sizi kabul eden bir coğrafya var. Bu sizin dirlik düzen getirmenizle ilgilidir. Suriye konusuyla bağlayayım yani. Hı. Hani Suriye'de diyoruz ya bak, bizden ilham aldıkları için dirlik düzen geliyor diye. Evet, bizden ilham alanlara dirlik düzen geliyor. Bizim geldiğimiz yere de dirlik düzen geliyor. Bu çok kritik bir şey. Hani 1055 senesinde Selçuklu İmparatoru Tuğrul Bey Bağdat'a girdi, Bağdat'ı evet. aldı. 860 küsür sene bütün o coğrafya Türk egemenliğindeydi. Nasıl yönetildiğini o dönemi herkes biliyor. Şimdi onu kapatalım, Malazgirt'e dönelim.
1: Dönelim mesela 1071 Malazgirt, Sultan Arpaslan evet, atının kuyruğunu bakın, bağladı. Atının niye kuyruğunu bağladı? Bağlıyor.
2: Şimdi bu bağlamayı da güzel resmetmişler. Bağlama denen şey genelde bağlama, çermetme deniyor mesela şeyde. Kaşgarlı Mahmut öyle şey yapıyor. Divan Lugat Türk'te. Böyle tabir ediliyor. Bir ipek iplikle örmek gibi bir şey. Bazen de ucundan bağlanıyor. Şimdi bu Malazgirt'in bir özelliği var. Yani Sultan Alparslan çok sembollerle o savaşa hazırlanmış. Mesela manevi semboller var. Birincisi Ebu Nasr Muhammed, Sultan Alparslan'ın hocası. Diyor ki Cuma günü ve Cuma namazı vaktini seç diyor muharebe için. Neden? Çünkü bütün İslam coğrafyasında Cuma namazı kılınacak. Müslümanlar dua edecek ve senin için dua edecekler. O gücü arkana alacaksın diyor. Alparslan da öyle bir zaman seçiyor. Murat Nehri biliyorsunuz orada akıyor ovada, Malazgirt Ovası'nda. Ordu topluca abdest alıyor, kritik. Sonra Alparslan zırhının altına beyaz bir kıyafet giyiyor. O beyaz kıyafet de kefenidir. Yani burada öleceğim anlamında. Gerekirse öleceğim anlamında. Sonra da daha sonra atın kuyruğuna geleceğim. Bir hitapta bulunuyor askerlere. Diyor ki burada komutan yok, askerler de yok. Bu arada bir efsane değil bakın. Tarihçiler yazıyor. Net bir şey söylüyorum. Komutan yok, askerler de yok. Burada bir gazi var. Hepimiz gazileriz. Sizler de benim gibi gazaya çıktınız. İsteyen benimle gelsin, istemeyen dönsün diyor. İstemeyen dönsün diyor. Bak çok ilginç bir şey. Askerler kabul ediyorlar. Dua ediliyor. Sonra da atının kuyruğunu bağlıyor. At kuyruğu bağlamak şu demek. Türk geleneğinde ta İslamlık öncesinde de var, İslamlıktan sonra da var. Bu geri dönüş yok anlamına geliyor. Yani atınızın kuyruğunu bağladığınızda ölmek var, dönmek yok anlamına geliyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bunu söylüyor. Yani öyle bir yola girdik ki burada gerekirse canımızı vereceğiz, ölmek var, dönmek yok diyor. Biz bunu nereden biliyoruz? En eskisi, eski Hun dönemine ait bulgular, Pazırık kurganları vardır. Mesela Pazırık kurganlarında Türk savaşçılar atlarının kuyruğu bağlanmış vaziyette ya da kuyruğu kesik vaziyette gömülmüşler. Evet. Şöyle, savaşa giderken savaşçı atının kuyruğunu bağlıyor. Şayet şehit olursa, savaştan sağ dönemezse, eskiden at onunla beraber gömülürdü. Evet. Sonradan gömülmüyor İslamlıktan sonra. Bağladığı yerden kuyruk kesiliyor. Ona da tul at deniyor. Dul at anlamında. Yani bir savaşçının geriye kalan atı manasında kullanılıyor.
1: Şimdi bu ölmek var, dönmek evet, yok meselesini tabii. aslında tarihsel süreçte başka noktalarda da görüyoruz. Mesela 1456 Belgrad'da Fatih Sultan Mehmet sefere çıkmadan önce yine atının kuyruğunu evet. bağlıyor. Aynı Güzel. Şey Kanuni Sultan Güzel. Süleyman'da da görüyoruz. 1566 Zigetvar'da. Yine bunlar birkaç evet. örnek aslında. Evet. Dolayısıyla Türk tarihinde bu ifadenin anlamı var. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan niye şimdi böyle bir ifade kullandı?
2: Tamam, şimdi bunlardan gelerek düşün. Bakalım. Evet. Şimdi bir defa Göktürklerde de var. Tonyukuk abidesi, Tonyukuk anıtlarında yazıyor. Göktürklerde var. Söyledik ya, Kaşgarlı Mahmut'ta var. Dede Korkut'ta var. Bamsı Beyrek vardır. Bağnı Çiçekli. Muhteşem de bir aşk hikayesidir aynı zamanda. Hı hı. Bamsı Beyreğin atının kuyruğu da bağlanır dedi Korkut hikayesinde. Yani bu at kuyruğu bağlama

0: ölümüne gitme. O ideal için bütün tehlikeleri göze alma. Osmanlı da aynen devam etmiş. Bu minyatürler onu gösteriyor. Levli'nin minyatürlerinde işte Nakkaş Osmanlı hepsinde görüyoruz. Burada Fatih'in 1456 Belgrad Seferi. Yani detayda at kuyruğu bağlıdır. Aynı şekilde Kanuni. Burada Kanuni tabii artık yaralanmış. Sokullu onu attan indiriyor. Evet. Atın kuyruğu bağlıdır. Yani burada, bunlar hep yani düşünsenize 3-4 bin yıllık bir Türk geleneğinden bahsediyoruz, evet. Ve İslamlıkta da devam ediyor ve hep aynı manaya geliyor. Manası da hep aynı. Evet. İşte burada bakın eski şeyler, tasvirler var bakın. Burada gene şurada aynı şekilde bir Osmanlı süvarisi. Bu Nakkaş Osman'ın galiba.
1: Kuyruğun evet. bağlı olduğunu evet, görüyoruz evet. efendim.
0: Bu Memluk da. Süvarisi bak. Bu da Memluk. Evet. Çok enteresan yani. Bu Mısır'da hakim olan Türkler. Orada bir süvari görülüyor. Bu yabancıların Avusturyalı bir gravürcünün Türk süvarilerini resmetmesi. Bak orada da kuyruklar bağlı. Bu Japonya'da bir müzede bulunuyor. Hun döneminde Çinlilerin Hunları tasvir ettiği, Türk süvarilerini tasvir ettiği bir gravür. Orada da kuyruklar bağlı. Bu işte demin bahsettiğim Bamsı Beyrek, Dede Korkut'taki Bamsı Beyrek tasviri. Orada da atın kuyruğu bağlı. Gene burada da bir Osmanlı süvarisi tasviri. Hepsinde kuyruklar bağlı. Bu kuyruk bağlama işi, savaşa gidiyorum, kahramanca gidiyor. Gerekirse ölürüm. Yani ölmek var, dönmek yok.
1: Şu an terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci bizim için böyle bir süreç mi?
0: Konu sadece o değil. Sadece terörsüz Türkiye dediğiniz basit bir konu. Asıl konu Büyük Türkiye. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün önce bahsettiği konu. 3 gün önce dedi ki Büyük Türkiye süreci başlamıştır. Tüm ajanslar, yabancı ajanslar onu manşet olarak girdi. Manşet olarak girdi. Şöyleydi bak, şöyle seçtiler. Yabancılar o uzun konuşmadan iki şey seçtiler bakın. Bir, bu bölgede soykırımcılar cezasını çekecek. Soykırımcılar cezasını çekecek. Büyük Türkiye süreci başlamıştır. Şimdi birleştirin ikisini. Bir, Büyük Türkiye diye bir şey başlıyor. Büyük Türkiye nedir? Büyük Türkiye bir defa bu terörün bitmesi basit bir konu. Bakın tekrar ediyorum. Yani ekonomik olarak güçlü, askeri olarak güçlü, sistem olarak güçlü, bölgesinin de abisi olan yeniden yani şöyle sokak tabiriyle diyelim mekanın sahibi geldi. Yani mekanın sahibi olan Türkiye. Nasıl diyorum ya Tuğrul Bey'den sonra 863 yıl burada bizim egemenliğimiz vardı. Tekrar öyle bir Türkiye geliyor. Bugünün koşullarında o Büyük Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki atımızın kuyruğunu bağladık. Ölmek var, dönmek yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel tarihinde, siyasi tarihinde de biz bunu görebiliriz.
1: Mehmet Şahin Hocam şimdi en son, eklediniz.
0: Hemen bitireyim. En son Türkiye yüzyılı.
1: Türkiye yüzyılı.
0: Tabii. Türkiye yüzyılı diyebiliriz tabii ki. Peki. Teşekkürler. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ihanette Sayın Erdoğan'ın nasıl bir hareket tarzı izlediğini, ne yaptığını hatırlayın. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yakın tarihimizde, darbelerle örülen tarihimizde daha önce görmediğimiz bir şey gördük. Evet. O zamanki başbakan, yani bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, darbecilerin üstüne yürüdü. Ve şöyle dedi, gerekirse ölürüz dedi. Değil mi? Şimdi bu at kuyruğu
1: bağlama... Benim de aklıma şöyle bir ifade geldi. Topunuz gelin ifadesini hatırlar mısınız?
0: İşte topunuz gelin de yani o da bir meydan okuma ifadesi.
1: O dönemde yine öyle bir ifade de kullanılmıştı. Bütün aslında terör örgütlerini sayıp.
0: Tabii şöyle bir durum var. Yani demokratik siyaset... Böyle yapılmamalı. Arzu ettiğimiz şey bu değil. Yani ölmek üzerine yapılmamalı ama Türkiye maalesef başbakanını idam etmiş bir ülke. Yani Türkiye demokrasiye geçişte çok ağır imtihanlar vermiş bir ülke. Onun için de Türkiye'yi yöneten kişinin mangal yürekli olması lazım. Bu cümleyi kurması lazım. Hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi tehditlerle baş ederek ilerliyorsunuz. Bu at kuyruğu bağlama işi bugünkü siyasi anlamı budur. Terörsüz Türkiye'den daha ötesidir. Söylediğim gibi Büyük Türkiye idealiyle ilgili bir şeydir. Ve tarihimizde çok önemli bir köke, önemli bir sembole denk geliyor. Bu da bizim açımızdan gurur verici bir şey. Bakın burada bir prime time'da bir televizyon kanalında biz burada ta Hunlardan, Osmanlılardan bugüne kadar bu at kuyruğu bağlama işinin ne olduğunu anlatıyoruz. Türk çocukları da bunu görüyorlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde.
1: Evet, pekala. Çok teşekkür
0: ederim. Umarım yeterli olmuştur.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde öğrenmiş olduk. Görseller de çok güzel oldu.
0: Şimdi çok konuşursak tarihçiler mesaj atıyorlar. Benim babam da tarihçi, Bekir Hoca. Diyor ki orada hata yaptın diyor. Fazla konuşunca da hata yapıyoruz. Burada bitirelim.
1: Tadında bırakalım. Evet, pekala. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Gürkan Zengin, Büyük Türkiye'nin eşiğinde miyiz hakikaten? Böyle yorumluyor ama Gaffar Bey.
2: Bilemiyorum, onu görürüz. Yani Büyük Türkiye tarifinde ne anladığımıza bağlı bir şey. Türkiye'nin bir kapasite artırdığı gerçek. Ama iç tahkimat konusunda çok mu büyük durumdayız emin değilim. Yani iç cephenin güçlü olması büyük bir devlet olmanın önemli koşullarından bir tanesi.

0: ekonomik olarak kendi kendine yeterlik diye bir şey olmaz ama ekonomik kapasitenin ben Türkiye'nin kişi başı milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi güç parametreler, ekonomik güç parametreler anlamında hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani dünyanın en yüksek ilk 5 enflasyonuna niye sahip olsun Türkiye? Bu kadar bölgesel nüfuzunu artırmış bir ülke. Yani ben niye Romanya'dan daha düşük bir kişi başı milli gelirle yaşıyorum diye de soran insanlar var ve sorulur, ben de soruyorum. Bu kadar bölgesel nüfuz var, bu kadar değişik değişik bölgelerde askeri kapasite kullanabiliyorsunuz. Etrafınızda oyun bozan bir güç. Sünüz, bu tartışmasız bölge üstü bir güç olduğunuz tamam ama biraz içeriği, yani demokrasi, refah konularında ihmal eden bir Türkiye, bir hükümet mantığı görüyorum. Bunlar doğru işler değil. Buraları halletmek lazım. Bir halkla, milletle birlikte büyürsünüz. Devlet, ordu, ekonomi, zaten bir imparatorluk birikimiyle geliyorsunuz ama buralar böyle bir devlet aklının çok bakmadığı alanlar gibi geliyor bana. Dediğim gibi ekonomi başta olmak üzere. Ekonomi dışında askeriye de şurada burada fena değiliz, iyi gidiyoruz. Erişim alanlarımız çok arttı, hiç tartışmasız. Ama bu ekonomi işi, iç tahkimat meselesi, mesela bu siyasal gerilimler, siyasal kutuplaşmalar olmaz. Yani
1: Zedeliyor mu ya da ekonomi işi mesela o iç tahkimatı sağlamayı da?
0: İç tahkimat, ekonomi, onu her şey birbirini etkiler. Yani siyasetten bahsediyoruz, uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Birbirini etkilemeyen şeyler olmaz. Ekonomi gücünüz, devlet gücü dediğiniz zaman altında güç unsurları vardır. Tarihi birikim, coğrafyanız, ekonominiz, askeri gücünüz, iç cephenizin gücü, halkınızın memnuniyeti, mutluluğu, insanların birbirine böyle kötü gözle bakmaması, siyasi parti gruplarının bir vizyon etrafında buluşabilmesi, bunların hepsi yapının içindedir. Türkiye yüzyılı iyi bir resim, iyi bir hedef. Türkiye'nin hedefleri de olmalı. Zaten son 20-25 yılda hakkını verelim. AK Partili yıllarda büyük kazanımlardan bir tanesi dış politikada özgüven gelmiştir. Yani Türk milleti artık Avrupa ne diyor, Amerika ne diyor bilmem ne. Yani bunlara böyle, bunlara bakmayan bir millet de ortaya çıktı. Muhalefetin pek anlayamadığı, kavrayamadığı konulardan birisi budur. Hala Avrupa'dan, Batı'dan bir şeyler talep etmek, bir şeyler işte bize destek olun, ortak değerlerimiz falan. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'yle ortak değerimiz falan kalmadı. İsrail'in 70 bin insanı katlettiği bir yerde Amerika'ya mektup yazıp, New York Times'ta yazı yazıp ortak değerlerimiz falan diye konuşmayacaksınız. Konuşanlar oldu. Ya da İngiliz Başbakanından bizi burada yalnız bıraktınız diye konuşmayacaksınız. Öyle bir Türkiye yok artık. O toplum bunu artık kabul etmiyor. Bunlar doğru şeyler ama yani bu büyük kitlelerin yaşam, geçim derdi yaşıyor olması Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışmıyor. Yani
2: doğru,
0: bu lafları söyleyenler, bu dili kullananların,
2: ben aynı fikirdeyim sizinle.
0: Bu dili kullananların biraz buna bu milletin edeyim, geçim derdi meselesine gerçekten dikkat etmesi gerekir.
2: O başka bir bahis ama haklısınız.
0: Başka yani. İşte müfredat, eğitim, kalite üretimi, toplam kalite. Yani buralar bizim bugün 25 bin dolar, bizim 40 bin dolar milli gelirimiz olması lazım. Ülkenin kapasitesi buna müsait. Tarihi müsait. Gelişim alanları müsait. Bakın savunma sanayinde geldiği yere bakın. Ekonominin dünyanın en büyük, en yüksek enflasyonu 5. İlk 5 ülke. Bunu izah edemezsiniz. İlk 4 ülke izah edemezsiniz. Yani Avrupa'da %10 enflasyon yok. Bende %35 resmi rakamlarla, gerçeği 70-80 falan. Bunun gibi şeyler de var. Yani bunlar vizyonu yok mu ediyor? Yok etmez. Ya işte bu konular var. Ve bu konuları konuşmadan da öteki konular çok ikna edici olmuyor. Kitlelere erişmiyor. Özellikle de bu kutuplaşma meselesini Türkiye hiç çözemedi. Yani ya siyasal gerilim diyeyim, kutuplaşma demeyelim hadi ama siyasal gerilim. Bakın bu terörsüz Türkiye meseleleri, buralarda önemli doğru hamleler, doğru adımlar. Yani iç konsolidasyonu, iç tahkimatı sağlamak açısından. Ama siyasal alanda da makul bir dil kullanması lazım. İktidar ve muhalefet çevreleri birlikte. Bunları çok başaramadık biz gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Ha, başarırız. Hani oraya da gider, belki oraya sıra mı gelmedi bilmiyorum ama bunlar var. Bunlar yokmuş gibi konuşmayalım. Kendi gerçeğimizi, kendi hakikatimizi görelim, dile getirelim ki çözebilelim. Aksi halde Türk'ün Türkiye propagandası lafı var ya, bu doğru bir şey değil.
2: Yok yok, Türk'ün Türkiye propagandası lazım hocam. İstirham edeyim. Oraya itiraz ediyorum bak.
0: Gerçekse tamam.
2: Gerçekse eyvallah. Tamam. Çünkü şöyle.
0: Yani mesela şu kapasiteyi anlatmayalım mı milletimize? Anlatalım tabii.
2: Türk'ün Türkiye propagandasını da müsaade etmediler yıllarca.
0: O da doğru.
2: Yani
0: ona da ben katılıyorum.
2: Türklüğümüze dair şeyleri de konuşamadık.
0: Elbette. Ama onları açtık diye düşünüyorum ya, o kadar.
2: Eyvallah.
0: Millet görüyor zaten yani.
1: Mehmet Şahin'e soralım bence bu eleştiriyi. Efendim bir yanda Büyük Türkiye'den bahsederken bir yanda geçim derdinde olan insanlar var. Bu Büyük Türkiye mesela söylemi, o geçim derdinde olan insanlar ulaşıyor mu?
3: Şimdi ekonomide sıkıntılarımız var. Bunu hepimiz görüyoruz. Fakat bir şey göz ardı etmeyelim. Ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Dışarıdan gelenler bunu daha iyi görebiliyor. Biz 11 tane, 11'i bir tarafa bırakıyorum. 4 artı 2, yani 4 şehrimizi ve 2 ilçemizi baştan sona inşa ettik. Kapasitemizi görmemizde fayda vardır diye düşünüyorum. Daha ki dündü galiba. Dün 99 depreminde rahmetli Ecevit'in bir videosunu izledim. 3 gün sonra işte Yalova tarafına gidip oradan Ankara'ya çağrıda bulunan bir siyasi iradeden hızlı bir şekilde deprem bölgesine gelip 11 ilden bahsediyoruz. Ve bugün 500 bin konuttan bahsediyoruz. Her hafta oradayız. Yarın ben tekrar Kahramanmaraş'a geçeceğim. Onun için bunu ortaya koyacak bana ikinci bir ülke söyleyin. Eleştirilecek çok tarafımız var. Var yani, var. Yok, yok değil, var. Ama bana iki, yani hepinize soruyorum. İkinci bir ülke söyleyin ki bu yıkımın altından kalkacak Amerika dahil olmak üzere bir ülke söyleyin. Ben de diyorum eksikliklerimiz var. Çünkü ben birebir yaşadığım için o süreci. Birileri çok böyle sadece geldiler, gittiler. Ama ben orada devlet kurumlarının ve o süreçte yer alan insanların 100 milyar doların nasıl oraya harcandığını ve en zor dönemde harcandığını gördüğüm için, ayağa kalktığını gördüğüm için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim kapasitemiz çok güçlü. Biraz önce Gürkan Bey söyledi, savunma sanayi konusunda. Biz savunma sanayini rağmen yaptık.
1: Peki.
3: Düşmanlara rağmen değil, müttefiklerimize rağmen yaptık. İçerideki İrlandalılara rağmen yaptık. İçerideki hainlere rağmen yaptık. Yani kastettiğim, biliyorsunuz yani bunu herhalde isimlerini anmaya bile gerek yok. Şimdi bu da, bu ortaya koyduğunuz teknolojik devrim ve bunun dış politika yansıması da var. Şimdi konuşuyoruz Suriye'deki olanlar. Suriye'deki olanları konuşurken herhalde yani Türkiye'nin elektronik harp sanayindeki gelişmesinin etkisini göz ardı edemeyiz. Daha bir hafta önce Karabağ'daydım. İşte Hankendi'de, Hocalı'da, Şuşa'da. Yani orada insanlarla sohbet ettiğinizde görebiliyorsunuz. Onun sonucu orada gördük, Libya'da gördük, Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Belli alanlarda Türkiye kas yaptı. Hani bunu şöyle şunu söyleyebilirim. İster istihbarat alanında olsun, ister savunma sanayi alanında olsun ve devlet kapasitesi. Devlet olarak kapasiteyi kullanma. Bu gerçekten çok önemli ve örnek oluşturduğu için şimdi önümüzdeki süreçte bakıyorsunuz ya bizim de kalkınma. Yarın Suriye'de kalkınma süreci başlayacak. Kalkınma süreci başladığında Hindistan'dan tutun Almanya'ya kadar olan coğrafyada, İtalya'ya kadar olan coğrafyada belli alanları çıkıyorum. İşte gidip oranın petrol işletmesi bilmem hidrokarbon kaynaklarını falan kastetmiyorum. O devletin ayağa kaldırılması konusunda öne çıkan tek ülke Türkiye olarak ortaya çıkıyor. Eksikliklerimi göreceğiz. Görüyoruz tabii ki. Şu çok bizi etkilemesin. Elbette ki yani belki meclisi izleyenler bizim birbirimize çok sert cümleler kullandığımızı bazen karşı karşıya geldiğimizi görebiliyoruz. Şu anda bir parti bile biraz sonra konuşacağız. Ayrılma süreci yaşıyor. Onların tavırlarını da görüyoruz. Bazen ekranda tartışmalar da oluyor. Ben hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki baş başa kaldığımızda biz rakibiz, düşman falan değiliz. Kutuplaşmayı birileri abartıyor ama söz konusu devletin bekası ve önemli konular olduğunda bir birleşmenin olduğunu görüyoruz. Ben size bir resim anlatmak istiyorum. 476 rakamı çıktığında kimse beklemiyordu. Teröristli Türkiye konusunda biliyorsunuz işte en son yasa çıktığında 476 rakamını kimse beklemiyordu. Bir kısmı çekimse bir parti zaten biliyorsunuz baştan itibaren buna karşı bir politika takip ediyorum. Onu bir tarafa bırakıyorum. Bir şey benim hoşuma gitti, onu söyleyeyim. Demliler meclis kürsüsünün önüne gelip, divanın önüne gelip resim çekildiler. Ben de arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar müsaade edin çekilsinler. Bu nedir biliyor musunuz? Müsaade edin, çekilin. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu zamana kadar devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhine konuşma, tavır, her türlü şeyi görürken bu süreçte birlikte farkındaysanız vatandaş olduğu ülkenin meclisine sembollerine saygı duymak, ona sahip çıkma sürecinin ortaya konması. Bu çok önemli. Onun için o terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi sadece silah bırak olarak değil.

0: değil. Geçmişten bu yana inşa edilen kırılmanın tamiri ve yeni bir sürecin başlatılması. İşte biraz önce bahsettiğimiz o, elbette ki sadece o somut olarak seferden bahsetmiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Atın kuyruğunu bağlamak, buradaki kastedilen şey aynen şu. Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil. Bir süreç başlattık. Bu cümleyi çok sık kullanır Cumhurbaşkanımız. Evet. Mesele bu. Hani Türkiye burada kendi kapasitesini kullanma, tekrar söylemek istiyorum. Elbette ki belli alanlarda eksikliklerimiz var. Hani bu orta boy güçlerin, özellikle bizim gibi sürekli belli alanlara para yatırmak zorunda olan ülkelerin genel sıkıntılar olarak ortaya çıkabilir. Evet. Bizim eksikliğimizden de kaynaklanabilir. Biz bunun bilincindeyiz. Yani şunu söyleyemem. Elbette ki sıkıntılarımız var. Ama şunu iyi biliyorum. Yakın çevremize değil, biraz daha geniş baktığımızda bu devletin kendi kapasitesini kullandığında belli alanlarda çok güçlendiğini görüyoruz. Evet. Bunu biz görmüyoruz. Ben zaman zaman, belki işin içinde olduğumuz zaman fark edemiyoruz. Ben de o arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Biraz Yunanistan'ın basınını okuyun. Biraz Türkiye karşıtı faaliyette bulunan dış ülkelerdeki basınları okuyun. Onlar Türkiye'yi daha böyle iyi çizmeye çalışıyorlar. Daha ne olduğunu daha iyi görebiliyorlar. Onun için şunu, son cümlem olsun. Sorunlarımız var ama kapasitemiz güçlü. Devlet bunu 3 yılda deprem bölgesinde net bir şekilde gösterdi. Ben bu cümleyi kullanırken belki diğer illerdeki vatandaşlarımız... soru işaretle oluşabilir ama benim ne demek istediğimi, o yıkımdan sonraki şehirlerin ayağa kalktığı süreci görenler beni daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Mehmet Şahin'i hazır bulmuşken, o da biraz önce komisyona vurgu yaptı. Volkan Hoca da dedi ki yahu benim bu süreçle ilgili bir takım eleştirilerim var. Ne dersiniz, şöyle yapsak, Volkan Hoca bu eleştirilerini sıralasa belki bir komisyonda bulunan ve o 476 EVT'de biraz önce vurgu yapan Mehmet Şahin de o eleştirilere cevap verecektir diye düşünüyorum. Hocam nedir sizin eleştirileriniz bu süreçle ilgili?
2: Şimdi şöyle, tabii Türkiye'de aklı başında hiç kimsenin bu sürece karşı olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki makul olan her insan terör bitsin ister. Ama süreç de önemli. Bakın mesela bu çerçeve yasa görüşülürken gizli kapaklı kapılar arkasında görüşüldü. Daha katılımcı bir süreç olabilirdi. Biz Türk Ceza Hukuku Derneği olarak mesela bir rapor yayınladık. Bu çerçeve yasa taslağı ortaya çıktıktan sonra teknik olarak birçok sorun içeriyor düzenleme. İşte af kanunu niteliğinde mi değil mi? İşte öyle olursa meclisteki kabul sayısı ile ilgili farklılıklar olacaktı. Onun dışında örgüt liderleriyle ilgili düzenleme içermiyor. İşte terör suçları ile ilgili adli para cezasını gerektiren suçlarla ilgili mesela özel bir düzenleme yok. Yani bunları söylemek kötü bir şey değil. Biz bu süreç daha başarılı olsun, güzel olsun, hukuki olarak sorunlar olmasın diye mesela akademisyenler de görüşlerini ifade ettiler. Ben sosyal medyada takip ediyorum. Son zamanlarda ciddi bir biçimde akademisyenlere saldırılıyor. Yani bu konuyla alakalı görüşlerini açıklayan, Türkiye'de şu an son 5-6 yıldır tabii ki zaten hani hiçbir şey bembeyaz ya da simsiyah olmaz. Tabii ki iyi şeyler de var, kötü şeyler var ama şurası bir gerçeklik. Hani belki ilerleyen saatlerde hükümet sistemiyle bağlantılı da konuşuruz ama Türkiye son yıllarda bir yandan hani bu politikadaki başarılar belki ayrı ama otoriterleşiyor.
3: Hocam kime saldırılıyor? Hangi akademisyen saldırıldı? Yok. Kim saldırıya uğradı?
2: Yok mesela ben
3: mesela
2: geçen...
3: ben çok saldırıya uğrayan bir gazeteciyim. Yani terörsüz Türkiye'yi de savunduğum için çok saldırıya uğradım.
2: Evet evet.
3: Tersinden kime saldırıldı ben onu merak
2: mesela
3: ediyorum.
2: Mesela geçen Berkesen Hoca'ya bayağı ben sosyal medyada işte bir gazeteci de bu şeyi yaptı.
3: Eleştirilebilir ama normaldir.
2: Yok şöyle hani eleştiriyle insanların önüne atıp linç ettirmek arasında bir fark var
3: bence. Hocam aşırı hassasiyet olduğunu
4: ama
3: düşünüyorum.
4: Ama bir kişinin kendi yani, şahsi çok... yorumu yani yok, herkese bağlamayalım. Örnek, ona bakarsanız sosyal medyaya cesaret edip çıkanı herkesin günün sonunda linci yaşama, linci tatma gibi bir durumu söz konusu yani.
2: Yok haklısınız ama
4: bu bunu yani bence bir... terörsüz Türkiye meselesine bağlamayın. O tamamen CHP'nin içerisinde yaşanan mevzularla alakalı. Akademisyenler kanaat getirsin mi, getirmesin mi? Bence o terörsüz Türkiye ile değil, CHP yeni parti ayrışmasıyla alakalı bir konu.
2: Yok şöyle, ben herhangi bir parti üyeliğim yok benim. Biz bu paketle alakalı da hukuki teknik bir değerlendirme
4: yok,
2: yaptık.
4: Yok bahsettiğiniz konu belki izleyicilerimiz bilmiyordur
2: ben
4: da.
2: Hani şey, ben sadece Berk Hoca için demedim. Yani genel böyle bir şey görünüyor ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu süreç daha katılımcı olabilirdi.
3: Yani meslektaşımız Cüneyt Bey linç edildi hocam.
2: Hayır hayır. Yok, ben kendi
3: meslektaşlarım evet. adına konuşayım. Yani bir akademisyenle ilgili tacize uğradı diyorsunuz. Ben de tam aksine bir gazetecinin haksız bir şekilde eleştiriye maruz kaldığını düşünüyorum. Çünkü bazen eleştiri, sert bir eleştiri de yapılabilir. Kamuoyunun önüne çıkıyorsanız benimle ilgili söylenen laflar inanın yani belki de siz onları duysanız aa hakaret falan dersiniz ama onlara katlanmak zorundayız. Ben çok hani o kadar büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum.
2: Yok tabii ki ama bu sadece akademisyenlerle ilgili değil, gazetecilere yönelik de zaten Türkiye'de maalesef az önce bahsettiğim otoriterleşme süreci, hukuk devletinden sapmalar gazetecileri de birinci dereceden etkiliyor ve gazetecilere de zarar veriyor zaten. Hani bu konuda gazeteciler de muaf değil. Bakın az önce sadece birkaç şeyden bahsedeceğim. Hani biraz daha belki konuyu oraya çekme açısından söyleyeyim. Bu çerçeve yasa kesinlikle farklı yasalarla da desteklenmeli. Tek başına yeterli değil. Daha da netlik kazanmalı, şey yapılmalı. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bakın daha dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar açıkladı. Türkiye 9 yıldır işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Bu kararı uygulamıyor. Türk Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Can Atalay'la ilgili karar var. Bunu uygulamıyor. Tayfun Kahraman'la ilgili geçen gün Anayasa Mahkemesi işte bir karar verdi. Gene uygulanmadı.
1: Hocam onu da daha detaylıca konuşalım istiyorum. Yani, şimdi reklama da az bir vakit kaldı. İsterseniz siz terörsüz bölge süreciyle ilgili bir eleştirilerinizi sıralayın. Kısaca Mehmet Hoca'dan cevap alırız.
2: Sadece şunu söyleyeyim.
1: Ardından o konulara da geçeriz.
2: Yani bu şekilde bir paketin daha katılımcı, daha şeffaf bir süreç izlenerek daha geniş bir mutabakatla ve daha ayrıntılı bir düzenlemeyle kabul edilmeliydi diye düşünüyorum. Ben teknik olarak çünkü pakette çok muğlak, anayasamızla bağdaşması pek mümkün görünmeyen birçok düzenleme var. Hani buna ilişkin de biz 20 sayfaya yakın bir rapor yayınladık zaten. Bizim bu raporu yayınlamamız bu süreci baltalama amaç değil. Süreç başarılı olsun. Hukuki süreç daha temel, daha düzgün bir temele otursun diye. Peki. Hani benim de sayın vekilimize, sayın hocamıza hani bu minvalde bu şekilde
1: eleştirileriniz o halde katılımcı değildi. Muğlak ifadeler var ve bu muğlak ifadeler anayasayla bağdaşmıyor. Eleştirileri
2: bazı
1: böyle
2: maddeler
1: toparlayın.
2: Kesinlikle anayasayla bağdaşmıyor.
5: Şeyde ben söyleyebilir miyim Kübra Hanım?
1: Buyurun.
5: Duyabiliyor musunuz?
1: Evet.
5: Ya ben de Volkan hocama katılıyorum. Yasanın siyasi amaçlarını ve arzu edilen sonuçlarını benimsemekle birlikte hukuk tekniği açısından bazı zaaflarını görüyoruz. Yani eşitlik ilkesi bakımından, uygulanabilirlik bakımından, devlet kurumlarının ve devlet yapısının işleyişi bakımından, anayasal normlar açısından bazı sıkıntılar var. Şimdi bizler hukuk bilim insanları bunları söyleyeceğiz ki daha iyi şeyler ortaya çıksın. Burada bazen kanaat önderleri dahil toplumun çeşitli kesimlerinden haksız eleştiriler ve ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin basit bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her ne kadar bu af içermiyor deseler de bu yasayla ilgili aslında bir af. Affı da aşan bir boyutu var. Ve böyle baktığınızda işte trafikte taksirle bir suç işleyen vatandaştan esirgediğiniz bir hakkı terör gibi ağır bir sosyal kınanabilirlik içeren fiilleri işleyen vatandaşlara tanıdığınızda haklı olarak meşruiyet sorunuyla karşılaşırsınız. Dolayısıyla eğer bu süreç bir yeniden inşa süreci olarak ele alınıyorsa sadece PKK veya bağlı örgütlere müzahir suçluların değil, toplumun tamamının kuşatıldığı bir hukuki regülasyonla yürütülmesi lazım. Başka tür terör örgütleri mesela FETÖ, PYD bunun dışında bırakılabilir. Ama alelade münferit suçluları dışarıda bırakmak çok ciddi sorun yaratır bu yasanın uygulanabilirliği.
4: O zaman onlar da sorar. Yani. Tamam, o zaman da eşi de katalım mı yani? El-Kaide'yi de katalım. Herkesi katalım eşi. Yani öyle şey mi olur ya?
5: Bakın ben terör örgütleri dışında bırakılabilir diyorum.
4: Tamam o zaman
5: diyorum.
4: Ne farkı kaldı? Münferit... Yani istisnayı siz de koyuyorsunuz.
5: Ya
4: yani...
5: trafikte taksirle yaralanmaya sebep olmuş
4: deyip,
5: bir vatandaşı...
4: Hem eşitlik deyip hem de istisna getiriyorsunuz. Ben anlayamadım. Hani eşitlikte...
5: Şebnem Hanım siz dinlemeden konuşuyorsunuz.
4: Ama ya hayır çok komik bir şey söylüyorsunuz. Hem eşitlik diyorsunuz herkesi kapsasın. Sonra da beğenmediklerinizi de böyle kenara köşeye itiyorsunuz. Onlar istisna olsun. Olur mu? İşte devlet zaten bir istisna üzerine çalışmış.
1: Buyurun Sermet Bey.
5: Bakın burada milli güvenliğin

0: sağlanabilmesi, sürdürülebilmesi açısından riskli gördüğü, bu zemini bulamadığı terör gruplarını dışarıda tutabilir. Bu devletin âli menfaatleriyle ilgili bir şeydir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne bile böyle bir yasa gitse, böyle bir itirazla gidilse, yargı kısıtı dediğimiz, judicial restraint dediğimiz bir çekinceyle denetimden kaçınabilir. Ama örnek veriyorum, trafikte taksirle yaralanmaya sebep olmuş bir vatandaşla işte terörün herhangi bir alanında 15-20 yıl ceza almış bir vatandaşı karşı karşıya getirdiğinizde bu kere Anayasa Mahkemesi denetim uygular. Dolayısıyla yani bu işleri bırakalım da hukuk tekniğine vakıf insanlar da konuşsun. Linçlemeyelim. Ben Volkan hocama bu anlamda katılıyorum. Yani sanki biz bir şey söylediğimizde vatanı, milleti, devleti yıkalım, satalım, bütün değerleri yok edelim gibi bir tavır benimsemişiz gibi algılanıyor. Peki. Ben bunu reddediyorum. Bakın burada eşitlik ilkesiyle rejim, yani kanunun öngördüğü rejimin uygulanabilirliğiyle ilgili ciddi sorunlar var diyoruz. Yarın öbür gün pratiğe geçildiğinde bu sorunlarla karşılaşılırsa eyvah dememek için, geri dönmemek için bunları söylüyoruz. Yoksa bizim derdimiz yasa çıkmasın, terör devam etsin, Türkiye çatışsın, işte bütün terör örgütleri bundan faydalansın vesaire değil. Peki. Bizimkisi son derece teknik, sağduyulu çağrı. Şöyle bir örnek vereyim. İşte kardiyologlar şunu yemeyin, bunu yemeyin. Ya kardeşim, bunu kardiyolog söyleyebilir. Peki. Bunu gazeteci söyleyemez.
1: Peki.
0: Dolayısıyla kardiyoloğa sen
1: gördün. Gazeteciler ya.
0: Biz yemek istiyoruz, her şeyi yiyelim ya. Diyebilir mi?
1: Ya vallahi gazeteci gerçekten.
2: Gazetecinin işi kardiyologla konuşmak
1: orada
2: yani.
1: Orada hiçbir hukuk yapıcı yok. Bir tek siz varsınız ya. Allah'ım ya.
3: Mehmet Şahin'e soralım. Hocam, iki hukukçumuz da endişelerini evet. belirtiyor. Ne dersiniz bu endişelere?
4: Bir defa şunu açıkça söylemek istiyorum. İlk önce bir düşüncemi dile getirmek istiyorum. Bu tür süreçlerde hamama gidiyorsanız terlersiniz. Bazı akademisyen titir taşıyan arkadaşlarımızın işte ben linç yiyorum, ben eleştiriliyorum tavrını kabul etmiyorum. Ben 17, 18, 19 yıldır Türkiye televizyonlarda yorum yapıyorum. Ben eve gittiğim zaman ne eşimin ağladığını gördüm. Bana yapılan küfürden dolayı. Aynı yayına katıldığım başka siyasi partilerin, o zaman parti temsilcisi de değildim. Bazen tartıştığımızda daha programdayken troll başı diyorum ilgili kişilerle arayıp ben yayındayken TT yaptıklarını gördüm. Onun için şunu söyleyelim. Hiç de gocunmadım. İstedikleri kadar da eleştirebilirler. Eğer bir fikir beyan ediyorsanız eleştirilmeye açık olacaksınız. Fikrinizin hem diyeceksiniz ki ben fikrimin tartışılmasını, yani bir fikir beyan ediyorum ama bu kutsaldır, dokunulmazdır, böyle bir şey yok. Nasıl bir başkasının fikirleri hakkında kendi görüşlerimizi medeni çerçevede dile getiriyor isek, bir yazı yazan, bir konuşan, Türkiye'nin siyasal veya dünyanın siyasal meseleleri konusunda fikir beyan eden insanların o fikirleri konusunda da insanların bir şey deme hakkına sahip olması lazım. Bu linçleme falan değildir. Ben daha gencecik akademisyenim. Biraz önce bahsedilen kişiden bahsediyorum. Ben de takip ediyorum tartışmayı. Ya işte siz niye böyle diyorsunuz? Kardeşim, sen bir konuda fikir beyan ediyorsun. İnsanlar da ona göre tavır ortaya koyuyorlar. Medeni çerçevede. Onun için kusura bakmayın. Atalarımız bu konuda çok güzel bir cümle kullanmış. Hamama giriyorsan terlersin kardeşim. Bu kadar nettir.
1: Peki.
4: Diğer bir konu, mesela gizli kapaklı dediler. Komisyon 5 Ağustos 2025 tarihinde ilk toplantısını yaptı. Her toplantı açık yapıldı. 137 kişi dinlendi. 21 toplantı yapıldı. Türkiye'de içinde hukukçu derneklerinin de olduğu, hukukçulardan oluşan derneklerin de olduğu, başka bu konuda yazı yazan, çizen, rapor ortaya koyan, derneklerin, vakıfların veya kişilerin, beyan edenlerin de olduğu kişiler uzun süre dinlendi. Hiç kapaklı, gizli kapaklı yapılmadı. Bunu mecliste de getirdiler bu eleştiriyi. Dediler ki siz alel acele bir yasa hazırladınız, getirdiniz dediler. Doğru söylemediler. Çünkü biliyorsunuz ben de bizim AK Parti raporunu yazan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim.

0: Bu raporlar, her parti kendi raporunu yazdı bu toplantılar ve dinlemelerden sonraki süreçte. Sonra ortaya geldiler. Bir araya gelerek bir parti hariç diğer partilerin katıldığı ortak bir rapor hazırlandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapora detaylı baktığınızda çerçeve yasayla %100 uyuştuğunu görürsünüz. Onun dışına çıkan hiçbir şey yok. Ama ben bazen bakıyorum, söz meclisten dışarı. Bu konuda bazen raporu yazan siyasi parti temsilcisine bile dedim, ya kardeşim sen bunu eleştiriyorsun. Çünkü son hatırlayalım o yasanın çıktığı günü. Fakat senin bunda imzan var dedim. Sonra bana ya dedi, siyaset yapıyorum. Siyaset yapıyorsun da bu siyaset yapmanın ötesinde başka bir şey. Çünkü sen imza atmışsın buna. O raporu detaylı okuyan ve çıkan yasaya baktığı zaman aslında hiçbir şeyin öyle gizli kapaklı olmadığını, alelacele hazırlanmadığını görür. Raporda her şey yazılmış. Onu biraz detaylandırarak hukuk diline, yasa diline çevirerek yasa diliyle bunu meclise sunmuşlar. İsterseniz bugün beni izleyenler hem yasayı bir tarafa koysun, bir de komisyonun raporunu, özellikle 6. bölümünü önüne alsın. Baksın işte gizli kapaklı olmadığını görür. Bu kadar net.
1: Hocam,
0: onun
1: benim
0: için
1: anladığım kadarıyla
0: gizli
1: asıl
0: kapaklı
1: meselelerden
0: hazırlandı.
1: biri buradaki itirazlardan, yahu yol yürünürken hukuken problemler çıkabilir. Yani hukukçuların aslında uyardığı
0: Bir şey daha
1: noktalardan
0: söyleyeyim.
1: biri bu. Değişime
0: Geleceğim.
1: uğrar mı bu noktalarda mesela? Buyurun.
0: Şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Bakın, bu Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek için ortaya koymuş bir yasa değil. Biz terörsüz Türkiye konusunda atın kuyruğunu bağladık. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye kalktığınızda bu sorunu çözemezsiniz. Benim gördüğüm işte, aman bu da, onu da koyalım, onu da koyalım, onu da koyalım değil bu. Bu öyle bir grubun çözeceği bir şey, mesele değil. Ya bu Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin çok sorununun ana kaynağı olan, çok sorunun ana kaynağı olan bir sorunu çözmek için siyasi iradenin, ortak siyasi iradenin ortaya konması. Bu çok önemli. Bu siyasi iradeyle olur. Yani geçmiş dönemde de oldu. Yani siyasi irade olmadan bu yolu yürüyemezsiniz siz. Onun için şimdi ya öbürünü de koyalım. İşte beni de arıyorlar. Ben günde en az 50 telefonla bugün de karşılaştım. Açıyorum. Tanımadığım bir numara ama vatandaş arıyor. Buyurun diyorum. Ya işte biz de şu şeylerdeniz, ne onun ismi, yargıda sorunlarımız var. Biz bunu ilgili komisyona iletiriz. Ama bu siyasi iradeyle çözülecek bir konu ve belli bir iktidarıyla muhalefetiyle bir parti dışarıda bıraktığımızda, içinde yer almadıkları için söylüyorum, bir karşı kampanya yürütüyorlar. Ama her partinin burada bir araya gelerek bir 476 rakamını ortaya koyması ve bu konuda bölgeye de yansıyacak bir iklimin ortaya çıkması varken, tüm sorunları çözmek için buna getirip hadi bakayım bunu da ekleyelim yaklaşımının doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki hocam.
0: Bu konu net. Müstakil bir yasadır. Bir sorunu çözmek için, yani terör. Şunu da söylüyorum tekrar. Bu Kürt meselesi falan diyorlar ya, bir kısmı da oraya çekiyor. Ya bu Türkiye'de terör sorununa son vermek için çıkartılmış bir yasa. Açık ve net.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz cevabınız için. Şimdi efendim, müsaadenizle kısa bir ara verelim. Ardından özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir takım revizeler söz konusu olabilir şeklinde iddialar var. Onu konuşalım. Volkan Hoca AİHM kararını hatırlattı, yine onu konuşalım. Ve ardından da özellikle Mansur Yavaş'la ilgili Müslüm Sarı arasında geçen diyaloglar var. Onlar da dikkat çekici. Yine hepsini konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
3: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
2: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
1: Türk ekranlarından tekrar merhaba. Enine boyuna devam ediyor efendim. Şimdi son dönemde konuşulan bir başka konuya bakacağız. Özellikle son dönemde şöyle deniliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revizyona ihtiyacı var ve bu konuda adımlar atılıyor, planlamalar yapılıyor şeklinde iddialar var. Hatta bugün yine bir gazete

de yer aldı bu iddialar. Gazetede kaynaklarını AK Parti kaynaklarına dayandırıyor. Nelere dikkat çekiliyor? Cumhurbaşkanlığı sisteminde revize edilecek noktalar nedir diye iddialar şu yönde. Bakanlar artık milletvekilleri arasından seçilecek. Bakanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergelerini cevaplama zorunluluğu

0: Yani epey bir böyle baştan aşağı sistem yenilenecek şeklinde bir yorum. Şimdi bu yorum elbette şunu da hatırlattı. Hatırlarsınız, Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. O da şöyle söylemişti. Türkiye'ye hatırlattı bir kez daha, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza attı demişti. Ve şöyle devam etmişti Bahçeli. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hazır aramızda AK Partili bir isim varken ona soralım. Efendim, bu haber mesela AK Parti kurmaylarına dayandırılıyor. Hakikaten böyle bir hazırlığınız var mı sistemi değiştirmeye yönelik, ya da neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor?
1: Ben sizden duydum.
0: Öyle mi?
1: Bugün birkaç kişi daha aradı. Bazen şimdi sistemle ilgili biliyorsunuz yaklaşık 10 yıla yaklaşıyor. 16 Nisan 2017 yılında sistem, yeni bir sisteme geçtik. Yani bunun biliyorsunuz belli konularda değişiklik olacağı konusunda geçmiş dönemde biliyorsunuz çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunlar da basına yansımıştı. Ama şu anda sizin ekrana verdiğiniz konusunda bir çalışmanın olduğundan benim haberim yok. Yani aynı zamanda da partide de bir birimde başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyden benim haberim yok. Bugün de birkaç defa birkaç arkadaşımız da aradılar. Böyle bir çalışma mı vardır diye. Ben bilmiyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Belki bu arkadaşımız yazan, ilk haberi ortaya koyan, bilmiyorum yani kaynağını açıklar mı veya kaynağını şey yapmadan belki kendince bir şeyler de anlatmış olabilir, toplamış da olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani.
0: Peki. O halde soruyu
1: bulmak istemiyorum bu haberi yapan arkadaşlarımız ama.
0: Peki, o halde soruyu artık şöyle soralım. Bir sistemin revize edilmesine ihtiyaç var mı bu sistemin? Merve Şebnem Hanım nasıl yorumlar?
2: Yani ihtiyaç var mı yok mu? Bir kere 2017'de bir değişiklik yapıldı. Büyük bir sistem değişikliği yapıldı. O zamandan beri benim söylediğim bir şey var. Hatta geçtiğimiz haftalarda da yine sizin yayınlarınıza da konuştuk bunu. Yani sistemin tekrar hani başka bir sisteme dönüş konuşulmayacaktır zannetmiyorum. Ama bunlar da
0: Devlet Bahçeli'nin kutsal kitap nedir
2: metinleri
0: sizce?
2: Değil günün sonunda. Ve insana, beşere dair konular. Sistem revizyonlarının olması çok normal. Hatta o dönemki köşe yazılarımda da sıklıkla dile getirmiştim. Bu bir sürüştür. İlk döneme özellikle test sürüşü demiştim. Hatta ben revizyonu biraz daha erken, ikinci bir seçim yapılmadan değerlendirilir diye düşünüyordum. Ama sistemin eksik bulunan, arızalı görülen, daha fonksiyonel olabilir mi, daha faydalı olabilir mi denilen yerleri olabilir ve bunlar neden revize edilmesin? Bu konu gündeme gelecektir diye konuştuk. Hatta hep konuşulan işte seçim yasası, siyasi partiler kanunu neden değişmiyor, bunlar değişecekti, bunlar da bir değişiklik. Devlet Bahçeli'nin sıklıkla aslında vurguladığı bir konuydu. Muhtemelen terörist Türkiye süreci de bir aşamaya geldikten sonra bu da konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani benim de duyduğum bir şey yok. Ben de bugün haberle beraber bilgi sahibi oldum. Ama sezgilerimde özellikle 2023 seçiminden birkaç ay öncesinde mesela böyle bir konunun gündeme geleceğini düşünüyordum. Daha erken bekliyordum. Ben biraz gecikmeli de olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, Volkan Hocam, var mı bir revizyon ihtiyacı sisteme ilişkin?
3: Başkanlık sisteminden vazgeçmemiz lazım.
0: Siz tamamen vazgeçmeliyiz, evet, diyorsunuz.
3: Kesinlikle öyle.
0: Parlamenter sisteme mi dönülmesi kesinlikle, gerektiğini savunuyorsunuz? Neden? Öyle.
3: Şimdi biraz uzun tutacağım ben bu sefer. Kusura Peki. bakmayın şimdi bizim alanla da alakalı olunca. Şimdi Türkiye'de parlamenter sistemin tarihi Cumhuriyet'ten de eskiydi. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda kökleri atılan ta 1876 Anayasası'ndan günümüze 2016'ya kadar en azından, 2017 değişikliklerine kadar gelişmiş bir sistemdi parlamenter sistem. Ve biz anayasa hukukçuları olarak hükümet sistemlerinden bahsederken iki şeyi aslında ele alırız. Şimdi bir tarafta istikrarlı bir yönetim ihtiyacı vardır ama diğer tarafta da temsilde adaletin sağlanması gerekir. Yani bu ikisi birbiriyle çatışan ilkelerdir ama bunun iki ilkeyi ne kadar bağdaştıran bir sistem ortaya koyarsanız o kadar başarılı olur. Yönetimde istikrara ağırlık verirseniz bu sefer işte demokratik düzeyi düşer sistemin. Halkın katılımı azalır. Ne bileyim, birisini ömür

0: boyu diktatör ilan edin mesela bir ülkede. Yönetimde istikrarı sağlamış olursunuz. Seçimleri yapmazsınız ama ne olur, orada temsiliyet sıfıra düşer. Temsile çok önem verirsiniz. Bu sefer çok parçalı bir yapı olur. Hükümet kurulamaz. İşte bu 90'larda Türkiye ile alakalı getirilen eleştirilerden biri buydu mesela. Bu sefer yönetimde istikrar sıkıntısı olabilir. Şimdi dolayısıyla burada bağdaştırılması gereken iki ilke var. Türkiye uzun yıllar koalisyon sorunu yaşadı, doğru, ama en uzun belki de tek partinin, bir partinin parlamento çoğunluğunu elinde tutarken böyle bir sisteme geçmiş oldu. Yani hiç ihtiyacı olmadığı bir zamanda aslında Türkiye başkanlık sistemine geçmiş oldu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından işte 2017 değişikliklerine kadar parlamentoda hep çoğunluğun elde etti. Hep hükümeti tek başına kurdu. Koalisyon ihtiyacı duymadı. 2015 Haziran-Kasım arasındaki o 3-4 aylık süreç dışında, yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında en ihtiyaç olunmayan zamanda kabul edildi ve süreç de çok sağlıklı işlemedi. Neden? Çünkü 15 Temmuz'daki işte o hain girişimden sonra olağanüstü hal koşullarında biz bu anayasa değişikliğini yaptık. Anayasa değişikliğinin o olgunlaşma süreci, işte tartışma ortamı, sağlıklı bir ortam olmadı Türkiye'de ve %51 gibi bir oranla kabul edildi bu. Şimdi bu zaten yapım süreci açısından, bir de sistemin işte düzenlenme biçimi açısından da çok ciddi sorunlara yol açtı. Şimdi bakın, 2016'nın sonlarında bu paket hazırlandı, 2017'de kabul edildi ve 2018'de uygulanmaya başlandı seçim sistemi, seçimlerin yapılmasıyla birlikte. Şimdi başkanlık sistemine geçmemiz halinde olacağı düşünülen hangi olumlu şey gerçekleşti Türkiye'de? Bunu bir düşünmek lazım. Bu bir. İkincisi, bakın şu an Türkiye'de...
1: Bu soralım mı? Belki bu sorunuza konuklarımızdan da cevap vermek isteyenler var. Şöyle, başkanlık sisteminin getirisi... Tabii.
0: Mesela ekonomi mi daha iyiye gitti? Hani öyle olacağı söyleniyordu çünkü. Daha kötü olduk gibi. Bu işin hukuki olmuyor. Ama hukuki olarak da şöyle bir sıkıntı var.
2: Hocamız Türkiye'de... bitirsin, ben bir ekleme yapayım.
1: Tabii. Araya da girebilirsiniz
2: ilk
1: lütfen. Mesela bu soruyu da
2: yaptığım için.
0: Şimdi Türkiye...
1: Buyurun lütfen.
2: Hayır, hocamız bitirsin.
0: Peki. Şimdi Türkiye'de bakın şu an parlamento, yasama, yürütme, yargı arasında kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmadı. Yürütme, parlamento çoğunluğunun çoğunluğuna sahip olduğu zaman parlamentonun yürütmeyi denetlemesi gibi bir imkan söz konusu değil. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütme ne isterse çoğunluğu onu yapıyor. Milletvekillerinin bağımsız iradeleri yok. Partileri ne isterse o yönde hareket ediyorlar. Bizim zaten bir başka çelişkimiz de şu. Biz
1: doğru,
0: kendi içlerinde...
1: Bir milletvekili var. Milletvekillerinin tabii, bağımsız milletvekili iradesi de yok. Belki ona
0: evet,
1: da bir cevap
0: vermek
1: isterim.
0: Yani şöyle, biz Türkiye'de kendi içlerinde oldukça otoriter nitelikte olan siyasi partilerden Türkiye'de demokratik bir düzen kurmalarını da bekliyoruz. Böyle bir çelişkiye de sahibiz. İşte o siyasi partiler kanununda ve seçim sistemindeki değişiklikler aslında bu açıdan da önemli. Çünkü biz hala 1983 tarihli seçim kanunlarını, siyasi partiler kanunu, bazı değişiklikler yapılsa da kullanıyoruz. Hani hep deniyor ya 12 Eylül'ün anayasasını değiştirelim diye. 12 Eylül'ün şu an yürürlükte olan bir yığın yasası var. Yükseköğretim Kanunu 12 Eylül'ün ürünü. Seçim kanunları 12 Eylül'ün ürünü. Siyasi partiler kanunu 12 Eylül'ün ürünü. Neden bu kanunlar değiştirilmiyor mesela? Bunları bir sorgulamak gerekir. Tabii bazı değişiklikler yapıldı ama çok sağlıklı değil. Şöyle bağlayayım belki biraz tartışmayı genişletmek adına. Bakın şu an Türkiye'de Türk Anayasası'na baktığınızda hani belli kamu görevlerinin seçimi bir tarafa bırakılsın. Anayasa değişikliği dışında ve af kanunu çıkarmak dışında parlamento çoğunluğu her kanunu çıkarabiliyor. Yani af için 3/5 gerekiyor. Anayasa değişikliği için de 3/5 artı referandum ve 2/3 gerekiyor. Ama onun dışında parlamento çoğunluğu her şeyi yapabiliyor. 2017 anayasa değişikliklerinde şu da gözden kaçırıldı. Başkanlık sistemine geçmemiz bence bir çok büyük bir hataydı. Ben Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili olsam da istemezdim. Neden? Bakın, ben varsayalım ki Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekiliyim. Bu sisteme geçmeden önce %34-35 oy aldığımda parlamentonun çoğunluğunu alıyordum. Parlamentonun çoğunluğu bendeydi. Hükümeti tek başıma kurabiliyordum. Başbakan benden çıkıyordu ve başbakanın görev sınırlaması da yoktu. İki dönem vesaire gibi. Şu anki sistemde hem parlamento çoğunluğunu ele geçiremiyorum %34-35 oyla, hem başkanlık seçiminde küçük partilere muhtaç hale geldim ki %50'yi geçeyim de başkanımı seçtireyim ve başkanım da iki dönem sınırlamasına tabi. Ya ben zaten Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili olsam hayatta bu sistemi istemezdim.
3: Demek ki otoriterleşmiyor Türkiye yani. Ama söylediğimizde işte, aslında gayet de demokratik bir düzene geçilmiş.
4: Partiyi düşünmüyor yani, değil mi?

0: Vallahi ben hiç böyle...
1: Sizin başta çizdiğiniz tablo
2: şöyle
1: değil.
2: Zaten partiyi düşünmüyor yani. Türkiye düşünüyor.
1: Yani temsiliyetle temsiliyetle iktidarın hani ne diyelim bütüncül yapısı arasında bir diktomi kurdunuz ya, bir orada bir şey vardır, iki uç vardır dediniz. Şimdi bu anlattığınızdan şu sonuç çıkıyor. Başkanlık sistemi daha geniş temsil alanı oluşturmuş.
3: Temsil yani alanı, daha geniş için, temsil alanı oluşturulmasıyla otoriterleşme arasında ne bağlantısı değil, var? Temsil alanınız çok geniş ve gayet otoriter olabilirsiniz.
4: Bakın bir de şöyle bir durum var.
1: Ben otoriterleşmeye katılmıyorum zaten.
3: Hayır dedin ya.
1: Hocamın söylediği diktomiden hareketle söylüyorum.
4: Birkaç şeyle tamamlayacağım, ondan sonra şey yapalım.
3: Ama hocam size bütünlüklü söyleyeyim. Çünkü tabii.
1: Başta çizdiğinizden hareketle söylüyorum.
4: Yok şöyle, bakın şu an...
3: Siz başkanlık sistemine mi karşısınız? Türk tipi başkanlık sistemine mi karşısınız?
4: Yani şöyle...
3: Mesela biz 1923'ten 2002'ye kadar... Her 16-18 ayda bir değişen hükümetler yaşadık. Hani Anadolu'da bir laf var. Hani parlamenter sistem, hani mala davara ne faydası oldu parlamenter sistemin? Yaşadık biz bunu. Ha bundan ben memnun değilim. Ben bu işin yanlış olduğunu düşünüyorum ama Türk tipi, Alaturka bir sistem getirildiği için yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu çözdü. Sordunuz neyi çözdü? Ya, ayak oyunlarıyla, ben Ankara'da meclis muhabirliği yaptım, siyaseti izledik. Ayak oyunlarıyla hükümetler devriliyordu.
4: Evet.
3: İşte parlamentoda işte milletvekili transfer edilip gen sorular veriliyordu. Bakan çıkıyor, istikrarsızlık.
4: Doğru.
3: Bu sistem, parlamenter sistem. Türkiye'de uygulanan parlamenter sistemi söylüyorum. Bizim gördüğümüz, yaşadığımız 70 sene parlamenter sistem.
4: Doğru.
3: Bize istikrarlı bir ekonomi vermedi, istikrarlı bir politika vermedi. Hiçbir şey vermedi yani.
4: Doğru.
3: Bugün parlamenter sistemi savunanların bize hani güçlendirilmiş dediklerinin de ne olduğunu ben anlamadım gazeteci olarak. Bize öyle bir şey söyleyin ki, ya deyin ki yarı başkanlık sistemi ve doğru sistem. Ya da tam başkanlık sistemi ama adam gibi modern, dünyada ne varsa bizlere olsun kardeşim. Türkiye'de o da olmadı. Hakkınız bize bir şey söyleyeyim var. Bir bilim adamı olarak ama bize parlamenter sistemi dönersek sanki meselelerimiz çözülecekmiş gibi anlatıyorsunuz. Öyle yok, bir şey yok.
4: Şöyle Gürkan Bey, benim, çünkü. Yok şöyle haklısınız ama parlamenter sistemin Türkiye'deki uygulanma biçimiyle başka ülkelerdeki biçimi aynı değil.
3: Başkanlık da öyle.
4: Aynen öyle. İşte Türkiye'deki başkanlık sistemi
1: yani
4: yanlış.
1: Yani ben şöyle anlıyorum. Sizin tartışmanızdan da. Almanya'daki sistem gelirse ya da İngiltere'deki iyi olur diyorsunuz.
3: Parlamenter sistem
1: yeter
3: diyorsun.
1: Ki bizden olmasın. Yok, siz de oradasınız yani Gürkan Bey. Türk değil ya, bizden ya, olmasın da nasıl olursa olsun gibi
3: arkadaş,
1: konuşuyorsunuz.
3: Bu yerlilik tartışması değil. Çok yanlış anlıyorsunuz.
1: Konuşmanızdan onu çıkarıyorum.
3: Ya yani. Ben 40 ya yıldır şöyle, memlekette konuşuyorum, ediyorum, yazıyorum. Ben, bana getiremezsin o eleştiriyi. Başkalarına getirirsin
4: de. Ben de dahil olabilirim.
3: Ya çarpıtıyorsun.
1: Ya şahsınızı söylemem. Konuşmanızdan o çıkıyor yani.
3: Ya derken Türkiye'de insanlar
1: konuşmanızdan o çıkıyor yani.
3: Bana yabancılık attır da bulamazsın yani.
1: Canım hani... ben de tanıyorum sizi.
3: Yani
1: ama konuşmanızdan geç. O çıkıyor
3: bakın
1: yani.
3: Bakın,
1: ne hoca memnun
3: sistemi,
1: ne siz memnunsunuz. İkiniz de memnun. Ne parlamenterden memnunsunuz
3: sistemi,
1: ne başkanlık.
3: Hocam,
1: neden memnunsunuz o zaman?
3: Başkanlık sistemi dediğiniz sistem yasama, yürütme ve yargı sistemlerinin net ayrılmasıdır. Mutabık mıyız? Hocam başkanlık sistemi budur.
4: Amerika Birleşik
3: bu mu Türkiye'deki sistem?
4: Öyle. Değil.
3: Yarı başkanlık şudur, tam başkanlık budur. Bu Amerika'da böyle, Almanya'da böyle değil bu yani. Bu başkanlık sistemi budur. Parlamenter sistem böyle değildir.
2: Şu an Türkiye'de uygulanan sistem...
5: İkisinden de memnun değilsiniz. Sermet Bey bir şey diyecek.
3: Pardon
5: buyurun.
3: Sermet Hocam. Nedir evet Türkiye'de
5: buyurun.
3: Uygulanan sistemi?
2: Değil mi? Şu an Türkiye'de uygulanan sistem
3: evet.
2: Tipik bir başkanlık sistemi değil.
3: Biz onu
2: parlamento
3: bakıyoruz.
2: Destekli...
3: Tipini uyguladığı zaman
2: garip suyu gelen bir sistem. Bu sistemi bir kere, İsrail uyguladı.
1: Canım, siz onu savunuyorsunuz demiyorum. Bak tekrar diyeyim, yanlış anlamayın. Şimdi parlamenter sistemden memnun değilsiniz, onu anladım. Başkanlıktan da memnun değilsiniz. Bundan da memnun değilsiniz.
3: İkisinin de Türk tipinden memnun değilim.
1: Tamam işte tamam ben de bu, o zaman başka bir tip arıyorsunuz demek ki.
3: Türk tipi dediğim. Niye çarpıtıyorsunuz kardeşim?
4: Ses geliyor mu?
5: Geliyor. Sermet Bey bir şey
3: sistemlerini, yönetim sistemi yönetim sistemidir.
5: Bir saniye Sermet Bey. Tam olmasını ben döneceğim.
3: Yukarı bir şeydir doğru mu?
1: Buna itirazım yok. Ben zaten yani, siz de söylediniz benim söylediğimi. Türk tipinden memnun değilim dediniz yani. Zaten ben onu söyledim.
3: Çarpıtılmış şey... diyeyim onu ben. Hadi. Türk tipi deyince yanlış anlıyorsun ya. Çarpıtılmış sistemlerden ya memnun değilim. İşte, çarpıtmayın sistemi.
1: Ya, Türk tipinin çarpıtılmış olduğunu yani. Düşünüyorsunuz.
5: Peki Sermet Bey bir şey eklemek
1: zaten
5: ekleyecek.
1: Bunu söyledim
5: Ankara'dan
1: yani. Üzerinize bir şey atmadım yanlış peki, anlamayın.
5: Yani. Buyurun yani, Sermet Bey.
1: Yani doğru anlamışım demek ki.
3: Almanya'yı...
1: Almanya'yı
3: Türk olmasın.
5: Ben de dayım ama bir şey.
1: Almanya geldi. Japonya diyeyim o zaman. Aklıma Türk tipi
5: çok özür
1: dilerim.
4: Bakın şöyle.
5: Çok özür dilerim. Hem Merve Şebnem'i bekliyor hem Sermet Bey, ikisi de söz istiyor. Hemen şöyle Sermet Bey'den rica edeyim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle uzaktan olunca katılmakta zor oluyor. Bu tipik bir başkanlık sistemi değil zaten. Türkiye'de uygulanan sui generis bir parlamenter sistem. Adını doğru koyalım. Niye sui generis?

0: bir parlamenter sistem.
1: Ya kendine
0: eğer
1: özgü.
0: parlamentodaki çoğunlukla Cumhurbaşkanı farklı bloklardan olursa ne demek istediğimiz net anlaşılır. Bugün bunu yaşamadık ama yaşama ihtimalimiz var. Yaşadığımızda da sistemin nasıl kilitleneceğini net bir şekilde görürüz.
1: Ne olur hocam?
0: Bu sistemi tarihte bir kere İsrail uyguladı. Ve
2: nasıl
0: orada Cumhurbaşkanlığı
2: hocam,
0: değil de başbakanı halka seçti. Başbakanı halka seçtirdiler, Cumhurbaşkanlığı değil. Ve o sistem İsrail'de ikinci seçimde terk edildi. Şimdi buradaki sorun şu. Yorumcuların bazılarının söylediği gibi sert kuvvetler ayrılığını içeren çift meclisi. Bakın başkanlık sistemi varsa çift meclis kaçınılmazdır.
1: Olabilir.
0: Yani bir senato bir de millet meclisi ayrımı yapmak lazım. Ve o ikisi arasındaki görev dağılımını usulü iyi tanımlamak lazım. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın seçimi kaybetmesi durumunda tüm bürokrasinin görevinin de onun atamasıyla gelen, tek imzayla atanan tüm bürokrasinin görevinin de kendiliğinden sona ermesi gibi bence tırnak içinde absürt, hiçbir realiteyle açıklanamaz, tabiri caizse devleti tatil ediyorsunuz. Yani 2023 yılında eğer Tayyip Bey seçilmese de Kemal Bey seçilseydi, Türkiye'deki 10 bine yakın üst düzey bürokratın görevi kendiliğinden sona erecekti.
2: Peki.
0: Ya bir tarafta idarenin sürekliliği ilkesi var. Hı hı. Bir tarafta böyle bir ilke var. Ya da böyle bir kural var.
2: Peki.
0: Dolayısıyla bir sürdürülebilirliği, devletin bekasını, bakın bir sürü önemli zafiyeti içeren bir sistem. Hı hı. Sistem Tayyip Bey'in ya da Tayyip Bey gibi bir motifin sürekli cumhurbaşkanı olacağı varsayım üzerine Peki. kurgulanmış. Tıpkı 82 Anayasası'nın, lütfen burası yanlış anlaşılmasın, şunu vurgulamak için söylüyorum. Bir general, bir asker cumhurbaşkanı olacak varsayımıyla kurgulanması gibi.
3: Doğru
0: ama
3: değil mi?
0: İlk defa sivil bir cumhurbaşkanı Sayın Özal göreve geldiğinde 82 Anayasası krizin kaynağı olmaya başladı. Ve onun öngördüğü hükümet sistemi krizin kaynağı olmaya başladı. Evet, bir istikrar getiriyor. Belki Tayyip Bey'in kişisel karizmasını da bu rejimi analiz ederken bir tarafa bırakmayı başarabilsek daha sağlıklı analizler yapabileceğiz. Bakın Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider bile 50-51 ile zor seçiliyor. İkinci tura kaldı. Onlarca bileşenle seçim kazanabildi.
2: Peki.
0: Bütün bunlar ortaya koyduğunuz zaman temsilde istikrar, işte otoritede süreklilik vesaire, bunlar çok su götürür kavramlar. Biz henüz bu sistemi gerçek anlamda deneyimlemedik. Yani biz 25 yıldır AK Parti iktidarını yaşıyoruz. Dolayısıyla sistemin defaultlarını henüz göremedik. Fakat teorik olarak...
2: Yani iktidar değişiminde mi ancak
0: içeriyor.
2: Sistemin bu hataları ortaya çıkar şeklinde
0: tabii.
2: bir değerlendirmeniz var. Peki.
0: Tabii. Bir örnek vereyim. Bu geçiş döneminde ilgili ilişkili kurumlar belirlenirken DSE'yi, devlet su işlerini bir kuruma bağlamayı unuttular bir süre. DSE'yi genel müdürlüğü fark etti. Yani bir bakanlığa bağlamayı unuttular vesaire.
2: Peki.
0: Yani dolayısıyla şöyle
3: arkadaşlar,
4: tamam da yani
0: süreç henüz çok taze. Mutlaka biz en iyi hükümet rejimini bulamayız, bulduk da diyemeyiz. Bunlar yaşadıkça görülür ama şu anki sistemde gerçekten sürdürülebilirliğe ilişkin ciddi sorunlar var.
2: Peki.
0: Bakın bırakın Tayyip Bey'den sonra karşı cepheye geçmesini, AK Parti içinden bir siyasetçiye geçse bile çok ciddi krizler yaratacak boyutları var bu sistemin.
2: Peki Merve Şebnem Hanım'ın bir
4: bitiremedi ki yani hocam, bana yapılsa ben de üzüldüm. Çünkü ben de bekliyorum, o bitirirse ona bir benim de argümanlarım olacak.
2: O zaman
4: olacak.
2: Müsaadenizle bitirmesini
4: evet, bu kadar çok
2: edelim.
4: Bölünmeyi buyurun. Hak etmiyor kimse.
1: Şimdi şöyle.
3: Şebnem Hanım buyurun.
2: Yok hocam.
4: Hocam
2: için değil,
4: kendim için değil, Volkan Hoca için söyledim.
2: Buyurun hocam.
1: Şimdi şöyle, parlamenter sisteminde, başkanlık sisteminde teorik olarak iyi ve kötü tarafları var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminin işte uygulanma biçimi, oradaki partilerin disiplin durumu, Amerika'nın federal yapıda olması, merkezi devletin yetkilerinin sınırlı olması bir şey etkiliyor. Bakın pandemi döneminde Amerika'nın güneyinde bazı eyaletlerde bizdeki hayat eve sığar gibi bir uygulamayı kullanmak suç haline getirildi. Kuzey eyaletlerinde zorunluydu. Neden? Çünkü federal anayasa sağlık konularında eyaletlere yetki veriyor. Yani Amerika'da başkanlık sistemi bile olsa

0: Federasyonun yetkisi çok az olduğu için orada böyle bir sorun olmuyor. Ama şimdi Türkiye üniter bir devlet. Merkez çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Üniter bir devlet. Zaten hani böyle bir yapıda kuvvetler ayrılığını nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl denge denetim mekanizmaları kurabilirsiniz? Burada yürütmeyi sınırlandırarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi yeni sisteme geçtiğimizden beri Türkiye'de yürütme bir denetime tabi mi etkili bir şekilde Türkiye'de? Bunu
1: Parlamenter sistemde de
0: sorgulamak
1: değildi.
0: lazım. İkinci olarak
2: Parlamenter
0: biz
2: sistemde de değildi diyor.
0: Değil.
1: Yani bağımsız mıydı mesela parlamenter
0: şimdi
1: sistemde? Orada da bir sorun var.
0: Şöyle ama bakın Gökhan Bey, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması gibi bir şey olmamıştı
1: Doğru. Bu
0: Türkiye'de.
1: doğru.
0: Yani
1: Anayasa
0: bu
1: Mahkemesi
0: raddeye
1: kararı.
0: gelmemişti. Bir de 2017 değişiklikleri hükümet sistemini değiştirdi ama gözden kaçan bir şey oldu. HSK'nın yapısını da değiştirdi. Ve Türkiye'de zaten sorunlu olan yargı bağımsızlığı HSK'nın yapısının değiştirilmesiyle birlikte daha da kötü bir hale geldi. Ve şu an HSK tamamen yürütme ve yasama organına bağımlı konumda. Ve Türkiye'de şu an yargı
1: Onu
0: bağımsızlığı ve
1: yapan başkanlık
0: tarafsızlığıyla
1: sistemi ne? Türk tipi de olsa, Alaturka da olsa
0: Hı-hı.
1: mı?
0: Öyle.
1: Yoksa kişisel
0: Hemen
1: tercihlerin
0: söyleyeyim Gürkan Bey.
1: serbest olur.
0: HSK'nın başında Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı yardımcısı da doğal üyesi. HSK'nın diğer üyeleri işte Danıştay'dan, Yargıtay'dan, Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından
1: Mecliste
0: seçiliyor.
1: çoğunluğunuz varsa
0: Mecliste
1: oradan geliyor.
0: çoğunluğunuz da varsa. Yani şu an Türk Anayasal Sistemi'nde şöyle bir sorunumuz var. Şeye katılıyorum.
1: Mehmet Bey mi?
0: Mehmet, az önce dediklerini.
2: Sermet Bey mi?
0: Evet, yani Servet Bey şu açıdan haklı. Türkiye'de bir şeyi yaşamadık. Parlamento çoğunluğu ve Cumhurbaşkanı farklı olsa apayrı krizler doğacak. Ona belki sonra geliriz. O ayrı bir mesele. Ama şu anki sorunumuz şu. Parlamento çoğunluğuna da sahipsiniz ve HSK aracılığıyla yargı üzerinde de çok ciddi yetkilere sahipsiniz. Sınırsız bir güç bahşediyor bu size. Ve modern demokrasilerde temsil önemlidir. Yani halkın verdiği o yönetime yansır ama modern demokrasiyi tanımlayan sadece temsil değildir.
1: Ya bu
0: Çoğulculuktur.
1: parlamentoda %90'ların üzerinde bir temsil
0: Yargı
1: kapasitesi var.
0: bağımsızlığıdır. Yargının bağımsız olmasıdır. Yürütmeyi denetlemesidir. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün olmasıdır. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de ilk Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığı tarih ne? Hatırlıyor musunuz? Başkanlık sisteminin uygulanmaya başlandığı yıl, 2018 yılı. Bu bir tesadüf mü sizce? Bence değil. Ve o zaman Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmamasına rağmen sonrasında yargının diğer müdahilleriyle bu sorun ortadan kaldırıldı. Bakın
2: bireysel başvuruyla
0: şimdi
2: alakalı bir karar ama uygulamadı değil
0: tabii
2: mi?
0: evet.
2: Hangisiydi?
0: Şahin Alpay kararıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gazeteciyle alakalı. Hatta uygulamayan hakim de şu an Adalet Bakanımız diye hatırlıyorum. Şu anki Adalet Bakanımız diye hatırlıyorum. Şimdi
2: Peki toparlamanızı rica
0: tabii
2: edeceğim
0: ki
2: hocam.
0: şöyle söyleyeyim.
2: Süremizi
0: Bakın
2: dikkatli kullanmak için.
0: az önce bahsettim. Anayasa Mahkemesi hani ayım kararını eleştiriyorlar, uygulamıyorlar, işte şey yapmıyorlar. Türk Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor. Bakın Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok kutsal bir kurum değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay'ın anayasayı çiğnemesine göz yumup Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna hayır diyebilirdi. Yapmadı. Anayasayı birlikte çiğnediler. Ayım kararı uygulanmıyor. Ya ben eğer yönetici olarak yargı kararını umursamıyorsam orada nasıl bir kuvvetler ayrılığından bağımsız? Yani yargı kararını ayırt edici kılan şey nedir? Ben istemesem bile uygulamak zorunda kalırım. Budur yargı kararını ayırt edici özelliği. Neyse sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Belki boyutu da bu şekilde şey yapabiliriz. Bakın Türkiye'de son yıllarda çok ciddi bir suç olgusuyla karşı karşıyayız. Türkiye'de az önce arama motorunda tekrardan sorguladım. 433.520 kişi şu an hapishanede tutuklu ya da mahkum olarak. Bu sayı Avrupa'nın tamamında 508 bin.
1: Tabii o nüfusla alakalı bir şey değil mi? Suç
0: Avrupa'nın
1: ya.
0: toplam nüfusu kaç milyon? Gürkan Bey.
1: Ya ülke ülke. Kültür,
0: yok yok Avrupa'nın tamamı Türkiye ile aynı neredeyse. Fransa artı İngiltere artı Almanya onu kastediyorum.
3: Her bin
2: Peki.
3: vatandaştan
2: Şimdi bu,
3: ne kadar
2: Merve Şebnem Hanım'a döneceğim. Hocam müsaadenizle siz AİHM'i hatırlattınız ya hemen şunu da paylaşayım sonra devam edelim. AİHM kararı siyasi proje şeklinde bir açıklama vardı. Mehmet Uçum'da da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine bazı hadsizler Türkiye'ye dil uzatmaya başladı. Uluslararası sözleşmeler, ulusal yargıyı zaafa uğratacak şekilde konumlandırılamaz. AİHM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. Türk yargısının bağımsızlığına laf söylemek kimsenin haddi ve vazifesi değildir. AİHM siyasi proje kararlar verdikçe Türkiye için hiçbir kıymeti kalmıyor şeklinde. Aslında biraz önce sizin o sıraladığınız eleştirilere

0: Mehmet Uçum'dan da bu yönde bir cevap geldi. Merve Şebnem Hanım'ın da bu ifadelere ilişkin bir değerlendirmesi olacak. Buyurun.
1: Vallahi şöyle bir yerden başlayalım. Yasama, yürütme, yargının tam anlamıyla birbirinden ayrı olduğu o ideal sistem herhalde Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemlerinde de parlament adı ne olursa olsun demokrasinin temeli. Biz de zaten onu arıyoruz. Ve hani ülkemize de en uygun olacak şeyi arıyoruz. Yani yeri geliyor işte Amerika'daki hem federal bir yapı olan başkanlık sistemine bakılıyor. Hatta o dönem çok konuştuk. Yani Almanya'da parlamenter sistem var ama federal değil vesaire vesaire. Pek çok yerin kendine özgü sistemlerine bakıldığı günün sonunda da o onun zaten ya Fransa'nın modeli diyoruz. İşte Almanya'nın modeli diyoruz. Amerika'nın modeli diyoruz. Yani bu mesela ben Türk modeli olmasının da çok rahatsız edici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya bize has, bize özgü, doğru uygulanırsa
2: doğru
1: başkalarına da ilham verecek bir şey.
2: Uygulamaları gördük. İyi mi yani? Onu soruyoruz.
1: Hayır, Türkiye'deki parlamenter sistem de sizin de söylediğiniz gibi çok da iyi bir şey değildi. Yani şimdi mesela...
2: Bu da iyi olmadı.
1: Tabii ki. Tamam, yani bakın. Şimdi iyi oldu, iyi olmadı meselesi. Bu bir tek katıldığım yer Sermet Bey'le. Çok kısa bir süre oldu Cumhurbaşkanlığına geçtik. Ve henüz her yani her teoriyi, her senaryoyu görmedik. Ama gördüğümüz kadarıyla bu kadar süre zarfında bile bakın buralarda eksikler var. Yarın şu olursa bu arada meclis aritmetiğinin ağır basmasıyla alakalı falan bir şeyden bahsetmiyorum ama dengede netlemeye dair özellikle benim hep endişelerim vardı. Bunlarla alakalı düzeltmeler, revizyonlar olur dedik ama şuraya bir eleştirim var. Mesela her şeyi kötü gittiğini düşündüğümüz her şeyi Cumhurbaşkanlığı sisteminin altına yazıyor olmak bence başlı başına bir mesele. Şimdi hocam orayı belki hızlı kısa geçti ama hani ekonomi iyi mi oldu mesela? Tamam, ekonomide bir kötüye gitmemiz var ama yaşadığımız pek çok işte demin Mehmet hocamın söylediği işte deprem, EYT pek çok farklı faktör var mesela. Yani bunların hepsinin ekonomi üzerindeki değişkenleri eğer sistem değişmeseydi aynı deprem olmayacak mıydı? Yani pek çok şey yaşanacaktı ve belki ekonomi yine aynı şekilde zedelenmiş, tahrip olmuş olacaktı. Ama bazı başarılar var ve bunları kesinlikle Cumhurbaşkanlığı sistemine yazmamız lazım. Mesela girişteki konumuz Suriye meselesi. Yani Türk'ün Türkiye propagandası olmalı mı olmamalı
2: Suriye
1: mı meselesinde
2: nasıl sisteme bağlıyorsunuz?
1: Çok ciddi bir hem terörsüz Türkiye'yi bağlıyorum hem Suriye'yi bağlıyorum. Anlatalım. Şimdi 15 Temmuz 2016'dan 40 gün sonra dedik, doğru mu? Suriye'ye ilk operasyonumuzu gerçekleştirdik. Belki o darbe girişiminin de bir duygusuyla. Ama sistem değişikliği bizim devamındaki operasyonları getirebilmemizi sağladı.
2: Niye?
1: Ya da biraz geriye gidelim.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan yapamaz mıydı o operasyonu?
1: Yapabildi mi? 2013-2016 arasında neler yaşadık Gürkan Bey? Hatırlasanıza. Bakın adınız kadar, ya ben adım kadar eminim.
2: İlk harekat Fırat Kalkanı.
1: Efendim?
2: Suriye'ye ilk harekat Fırat
1: Evet
2: Kalkanı.
1: Darbe girişiminden hemen 40 gün sonrası.
2: Evet.
1: 2012 7 Şubat MİT kriziyle başlayan süreç. Sizce sadece Türkiye'nin iç meseleleriyle mi alakalıydı? Hayır değildi. Doğrudan Suriye'deki gelişmelerle alakalıydı. Doğrudan Suriye'deki gelişmelerle
2: tamam.
1: alakalıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına paralel gitmeyen bir Türkiye yönetimi neyle karşı karşıya kaldı? FETÖ denilen o paralel devlet yapılanmasının yavaş yavaş kendini göstermesiyle karşı karşıya kaldı. Biz gezi olaylarını yaşadık ve pek çok şeyi yaşadık üst üste. Ya orada bir devletçinin kurulmasına biz başkanlık sisteminde sadece seyirci kaldık. Şey parlamenter sistem ne? Sürecinde. Parlamenter sistem hala devam ediyor olsaydı belki Suriye'deki bu dönüşüm bu kadar hızlı iradeyle çözülemeyecekti. Çözülemeyecekti. Aynı şey... Terörsüz Türkiye için geçer. Ya bir bizzat örneği aslında. Bir çözüm süreci başlatıldı.
2: Sistemin hangi özelliği engelliyordu mesela? Mesela Tayyip Bey çıktı Davos'ta One Minute vakasında çok sert bir konuşma yaptı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Bütün bölge ayağa kalktı. Muazzam bir destek oldu. Bütün millet arkasındaydı. Bunun için Tayyip Bey'in sisteme mi ihtiyacı vardı? Çıktı. Postasını koydu abi yani tabirle. Çok da büyük kamuoyu desteği aldı. Oradan da yürüdü. İsrail'le yaşanan krizler... 2015'e kadar Türk dış politikasının muazzam başarıları vardır ya. 2002, 2003, 2004 sayarım 17 tane krizi yönetmiştir Türk dış politikası. Ama arkanıza halk desteği olacak. E vardı. 34'le geldi, 47'ye çıktı, 49'a çıktı. Mükemmel bir politik destek, mükemmel bir karizmayla yürüdü gitti. Sistem yüzünden dış politikada alamadığı bir karar olmadı
1: ya, Tayyip Bey. Bir dakika siz yanlış tarihlerden bahsediyorsunuz herhalde. 2013-2015 dönüp de İbrahim Kalın'ın bunu bir değerli yalnızlık diye tarif etmek zorunda kaldığı döneme başarı mı?

0: derken o bir gerçekti. Değerli bir yalnızlıktı.
1: Yalnız ben, bence diye. Öyleydi doğru. Bence de başarılıydı ve bugün buraya gelmemizin sebepleri o inattır, yani iradedir.
0: Sistem,
1: ama kaç kere başbakanı ve cumhurbaşkanı... Ya, mesela bakın Abdullah Gül ve Erdoğan belki bir dönem bir süre beraber... harmoni içerisinde çalışmış olabilir ama Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan arasında bir dönem gerçekten harmonisizlik gördük. Biri girelim biri girmeyelim diyordu. Pek çok farklı düşünce vardı. Suriye ile alakası olmayan hiçbir şey yoktu hemen hemen. İkincisi çözüm süreci. Çözüm süreci başkanlıksa parlamenter sistem döneminde denediğimiz ve sonunda başarısız olduğumuz
0: ya,
1: bir süreçti.
0: Yapmayın Merve Şerdem Hanım. Yani biz 2013 çözüm sürecini sistem yüzünden kaybetmedik. Arap Baharı'ndan sonra ortadaki adamlara alanlara verdiler.
1: Gürkan
0: işte,
1: Bey bu konuya gelmemizin sebebi. Bakın Gürkan Bey bu konuya gelmemizin
0: başkanlık
1: sebebi
0: sistemi olsaydı
1: kötü
0: 2013,
1: giden her şeyi.
0: Şunu söylüyorsunuz.
1: Kötü giden her şeyi başkanlık sistemine yazarsanız.
0: Ben öyle söylemiyorum.
1: Yani hayır
0: kötü
1: o zaman.
0: Kötü giden her şey
1: bakın,
0: başkanlık sistemi.
1: Tamam kötü ne kötü? Başkanlık sisteminden
0: anlatıyor
1: dolayı
0: işte
1: kötü
0: hocam.
1: Giden ne? Yargı mı?
0: Anayasa Mahkemesi
1: kararlarına
0: uymuyorum.
1: Allah aşkına geriye dönün parlamenter. Tamam şimdi AYM kararları uygulanmış. Ya lütfen.
2: Ya Allah aşkına anayasa mahkemesi bir cümle söyleyeyim.
1: Yargıları bir hatırlayalım. Ya ben devlet diyorum. Güvenlik mahkemelerini hatırlıyorum
2: bir cümle
1: bu ülkede. Ben
2: bir cümle söyleyeceğim.
1: Özel yetkili mahkemeleri hatırlıyorum. Ya Allah aşkına dönemin ruhu
2: ve
1: alakalı
2: şeyleri sisteme
1: bağlayacaksak eğer
2: tek bir cümle söyleyeceğim.
0: Mehmet Şahin dış politika uzmanıdır. Mehmet Şahin'e bir soru sorayım. Tamam derse eyvallah diyeceğim. Yani biz
2: tek bir cümle söyleyeceğim.
0: Mehmet hocam.
2: Tek bir cümle söyleyeceğim.
3: Hocam belki bu soruya da cevap verirsiniz.
0: 2013'teki çözüm sürecinin çökmesi, çökertilmesi sistemle mi alakalı yoksa jeopolitik dengelerle mi alakalı oldu Allah aşkına? Siz söyleyin bari.
2: Biliyorum Suriye.
0: Suriye. Yani
2: söyleyeyim. Suriye'deki cennet vaat ediyoruz dediler. Şimdi evet. Söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bakın. Tek bir cümle söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: O da şu. Anayasa Mahkemesinden bahsediyorsunuz. Parlamenter sistemdeki sizin anayasa mahkemeniz uyduruk argümanlarla partileri kapattı.
4: Doğru. Aynen öyle.
5: Şu partileri anayasa kapattı. Mahkemesi tabii, aynen o zaman öyle. Için, ne alakası
4: aynen
5: var?
4: Bunun
2: bir şey söyleyeyim.
4: Hayır.
2: Bir şey konuşurken böyle bilmek lazım. Süreci iyi okumak lazım. Ondan sonra yani hiçbir şey olmuyormuş gibi bakmamak lazım. Öyle Türkiye'deki sistem kullanmak istiyorsanız ilk defa bir kavram kullanayım. 16 Nisan 2017'den önce Türkiye'deki parlamenter sistem, birilerine atıfla bunu söylüyorum, kontrollü parlamenter sistemdi.
3: Ne demek bu hocam?
2: İdeali parlamenter sistem. 1876'dan mı geliyorsunuz? Türkiye'de parlamenter sistemin hepsini işlediğimizi biliyoruz ya, tarih kitabında okumuyoruz. Bu akademideki hiç kimseden dünyadan habersiz odamıza kapanıp ne bileyim ideal liberal demokrasideki şeyi okumuyor ki yaşamadık Türkiye'de. Türkiye'de bunları gördük. 2017'sini daha öncesini ve zamanımızda da gördük. Türkiye'de iktidara gelen parti 2009'lar 2008'lere kadar her gün kapatmayla uğraştı.
4: Doğru.
2: Anayasa Mahkemesi
5: Anayasa Mahkemesi'nin o zamankiyle alakası yok.
2: Onun için böyle
5: Adalet ve Kalkınma
2: akademik odalarda oturarak zaten yapılan işler değil bu işler. Ben de biliyorum bu şeyi. Onun için kusura bakmasın kimse kalkıp da Türkiye'deki parlamenter sistemin parlamenter sistem olduğunu anlatmasın.
0: Değildi tabii canım. Yani
2: bu böyle değil.
0: Zaten. o da hocam, Türk
2: onun için
0: diziydi.
2: Bir şey konuşurken yani Türkiye'deki hem dünyadaki uygulamalara ya. Bakıp hem dünyadaki uygulamalara bakarak hem de Türkiye'deki bugüne kadar 1,5 yıl düşüyor. Bakın 1,5 yıl ortalamaya vurduğunuz zaman hükümet bir buçuk yıl düşüyor.
0: Evet.
2: Bir şey söyleyeyim mi size? Bir örnek vereyim. Yine ister istemez bunu yapmak zorunda kalayım. Şu anda enkaz kalkmazdı enkaz. Aynı o Yalova'da şeyde ne onun ismi Gölcük'te gördüğümüz resmi 2023 6 Şubat'tan sonra da görürdük. Kusura bakmasın kimse.
0: 2002'ye,
2: onun için Türkiye'deki 2002'den bir buçuk, önce, hiç kimse yatırım yapmaz. Bir buçuk yılda bir iktidar değişecek. Basınla iktidar değişecek.
0: Parti,
2: Türkiye'deki hükümetlerin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi bana liberal demokrasi kitaplarındaki parlamenter sistemi Türkiye'de uygulamıyormuş gibi anlatmasın kimse. Gençlerimiz dinliyor bizi.
0: Bir şey söyleyeyim daha doğrusu. Buna da cevap vermeniz iyi olur. Ya 2002'ye kadar bakın hangi seçimler? 91 koalisyon, 95 koalisyon, 99 koalisyon.

0: öyle mi? 91'de DYP 1, 95'te Refah 1, 99'da DZP 1. 2002'den itibaren AK Parti %34 aldı. Parlamenter sistemdeyiz. 2002 %34'te birinci parti oldu ve parlamentoya hakim oldu. Sonra 2007'de oylar 47'ye çıktı. Tamamen hakim oldu. Mükemmelen istikrar sorun yok. 2002, 2007, 2011.
1: Olamadı, 2015, olamadı. 19. 2007'de yani Cumhurbaşkanı seçtirmediler.
0: Hocam şöyle bir şey yok mu? Eğer
1: Cumhurbaşkanı seçtirmediler 2007'de.
0: Siz toplumdan AK Parti'nin yaptığı gibi destek aldığınız zaman istikrarsız yönetimleri falan hallediyorsunuz. Siz 1 Kasım 2015 seçiminde Tayyip Bey kaç 49'a çıktılar. Hani Davutoğlu vardı, yok da önemli değil ama AK Parti'nin oyu %49.
1: Gürkan Beyciğim tekrar söylüyorum. 2007 41. Yani 2007 41 Cumhurbaşkanı seçtirmediler ya.
0: Nerede? Hangi tarih?
1: Cumhurbaşkanı seçtirmediler.
0: 2007.
1: 2007.
0: Peki 2005'te? 2015'te ne oldu?
1: %41 aldı.
0: 2014'te, 2015'ten
1: oldu. Cumhurbaşkanı
0: seçtirmediler. Politik desteğinizi devam ettirebiliyorsanız, kamuoyunu ikna edebiliyorsanız, sistemi de değiştirebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz, politik istikrarı yaratabiliyorsunuz. AK Parti'nin en başarılı ekonomi başarılı yılları parlamenter
1: sistemi oldu. Bir devrim niteliğinde bak konuşmuyoruz bile. Bir devrim niteliğinde bir gelişmeyi söyleyeyim, konuşmuyoruz. Sistemin getirmiş olduğu en büyük değişiklik Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlı olmasıdır. Bak konuşmuyoruz bile.
2: Hocam
1: sistem değişikliği ne kadar büyük bir devrim niteliğinde bir gelişme yaptı ki bunu konuşmuyoruz bile.
0: Önemli olan taban desteğinin
2: bence
0: devamlılığı hocam.
2: Bence sistemle ilgili...
0: Bunun bir rolü var.
3: Şükran Hanım bir şey söyleyeyim.
2: Bence sistemle ilgili yorum yapabilmek için Tayyip Bey'in şahsi varlığının bizi etkilediğini düşünüyorum. Yeteri kadar veriye sahip değiliz. Bakın Tayyip Erdoğan...
1: bir Sermet Beyciğim şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz önce
2: hem
1: bir
2: parlamenter sistemde...
1: Biraz önce bir cümle kullandınız. Bir
2: hem
1: cümle.
2: Parlamenter
1: dediniz,
2: sistemde
1: bir cümle.
2: Hocam hem Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir, başarılı.
1: Bir bitireceğim. Bir cümle kullandınız. Tayyip Bey bile... Recep Tayyip Erdoğan bile %50-51 ile seçiliyor dediniz. Tabii. Siz hukukçusunuz. Kim gelirse gelsin zaten %50+1 ile seçilecek.
2: Sistemle, bu çok yüksek hocam.
1: Bakın kim gelirse gelsin. Orada somut bir şey var. Diyor ki ilk seçim yapıldığı gün seçime eğer %50+1'i almazsa 15 gün sonra ikinci seçim yapılır. O iki kişinin arasındaki zaten otomatik olarak %50+1 alır.
4: Hocam,
1: onun için Tayyip Bey bile demenin bir anlamı yok.
2: Şunun için söylüyorum hocam.
4: Hoca da biraz
2: değil.
4: Önce şöyle söyledi. Hayır, hayır, AK Parti milletvekilleri bile bunu istemez.
2: Bir müsaadenizle açıklayabilir miyim o kısmı?
4: Daha kötü dedi mesela. Çünkü artık işi daha zorlaşır diye. Buyurun Sermet Bey.
2: Kübra Nur Hanım bir ne demek istediğimi açıklayabilir miyim?
4: Buyurun.
2: Yani Türkiye'de hemen hemen bu stüdyolardaki herkeste Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin oy alma konusunda en başarılı, yine yönetim kabiliyetleri konusunda da en başarılı liderlerinden biri olduğu konusunda bir muhalefeti yoktur diye düşünüyorum. Hı hı. Bizim sistemi analiz edebilmemiz için eskiden bir tabir kullanılmıştı. Düşük profilli bir başbakan denilmişti ya. Şimdi düşük profilli cumhurbaşkanları veya cumhurbaşkanı adaylarıyla karşılaştığımızda asıl doğasını anlayacağız. Hı hı. Bir de gerçekten 50+1 çok yüksek bir standart. Bu kadar yükseğe gerek yok. Yani ben şunu demiyorum. Topyekün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür, iyidir demiyorum. Şimdi 2002'den 2026'ya kadar 24 yıldır sistemden bağışık olarak Tayyip Erdoğan'ın başarıları ve liderlik

İşte ya, şimdi düşük profilli cumhurbaşkanları veya cumhurbaşkanı adaylarıyla karşılaştığımızda asıl doğasını anlayacağız. Bir de gerçekten 50 artı 1 çok yüksek bir standart. Bu kadar yükseğe gerek yok. Yani ben şunu demiyorum, topyekün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür, iyidir demiyorum. Şimdi 2002'den 2026'ya kadar 24 yıldır sistemden bağışık olarak Tayyip Erdoğan'ın başarıları ve liderlik

0: Gerçekten 50 artı 1 çok yüksek bir standart. Bu kadar yükseğe gerek yok. Yani ben şunu demiyorum. Topyekün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür, iyidir demiyorum. Şimdi 2002'den 2026'ya kadar 24 yıldır sistemden bağışık olarak Tayyip Erdoğan'ın başarıları ve liderlikti.
1: Çay ve kahve ikramı yapıldı. Görüntülü konuşmaya da dahil oldu.
2: Sen de öyle gel neresi?
3: Cumhurbaşkanı yarın oradan geçeceğim dedi.
2: Yozgat'tır. Neresi de?
3: 7 saat
2: Maşallah.
1: Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra iş yerinden ayrıldı. Yanına gelen çocuklara da harçlık ve oyuncak verdi.
4: Seni çok seviyorum değil.
2: Sağ ol.
5: Ağrı'nın Diyazin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artırmış olacak dedi.
1: İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeni'nin açılışı yapıldı.
6: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Kara'mıza.
1: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
7: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
1: Cevdet Yılmaz, Molla Kara Altın Madeni Tesisi'nin istihdama da katkı sağlayacağına dikkat çekti.
7: İşletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek çarpan etkisiyle. Bu tesisin oluşturduğu etkiye baktığınızda en az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Çalışanların en az %81'i yöre insanı olacak.
1: Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak ise Molla Kara İşletmesi'nin potansiyeline vurgu yaptı.
8: Sahamız 471 bin onsu aşan rezervi ve bilahare 536 bin onsu kaynak tabanıyla güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan sondajlar yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
1: Konuşmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Yılmaz'a hediye takdim etti, dua edildi.
9: Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım.
1: Açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
5: Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131.2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
1: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
10: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda.

0: İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
1: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
2: Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 21 Ağustos itibarıyla sıfırlandı. 5 yıl sonra kur korumalı mevduat sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. BDDK verilerine göre 3 hafta önce 157 milyon lira olan KKM ek bakiyesi önce 51 milyon liraya, geçen hafta da 4 milyon liraya geriledi. BDDK'nın son yayımladığı verilere göre de bakiye sıfırlandı. Böylece 2021 yılında devreye alınan KKM uygulaması sona erdi. Bakan Şimşek, programın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik dedi. Finansal istikrarı güçlendiren politikalara devam edileceğini belirtti. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
1: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
3: Esnafı en azından tefeciden borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından subvanse edilen bir kredi almak çok daha rentabel.
2: Bosna Kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmaktan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
1: Bosna Kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladic Lahey'de cezaevinde öldü. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkum edilen Mladic ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Mladic'in ölümünü Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Mladic'in Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en korkunç suçları işlediği belirtiliyor. Bosna kasabı, savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Ancak 2000'li yılların başında kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başladı. 2017'de bu suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
2: İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yönelik baskısı Doğu Kudüs'teki eğitim merkezine el konulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinli'ye hizmet veren Urna, İsrail'in tutumuna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Urna Sözcüsü ve Bölge Direktörü de Habertürk'ten Abdullah Tekin'e konuştu.
4: İsrail güçleri 4 zırhlı araç ve 50 güvenlik personeliyle aniden binayı bastı.
5: But we have no access.
6: O günden bu yana eğitim merkezine erişimimiz yok.
7: Milyonlarca Filistinli için hayati önemdeki Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, yani UNRWA'ya yönelik İsrail baskısı yeni bir boyut kazandı. İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Kalendiya eğitim merkezine el koydu. Binaya tüm giriş çıkışları engelledi. Öncelikle Kudüs'te yaşananları sormak istiyorum. İsrail güçleri UNRWA ofisine girdi ve sonra Birleşmiş Milletler bayrağını indirdiler. Ardından tüm UNRWA personelini ofisten çıkardılar. Şu anda personelinizin durumu ve Kudüs'teki tesisinizin durumu nedir?
6: Son yaşanan olay, 50 ila 70 İsrail askerinden oluşan kalabalık bir ekibin Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girerek merkezin kontrolünü ele geçirmesidir.
8: Çalışanlarımıza bu tesislerin bundan böyle İsrail'e ait olacağını söylediler.
7: Kalendiya'daki UNRWA ofisine yönelik baskın, İsrail'in saldırgan eylemlerinin son örneği. 2025 yılında da aynı şeyler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Birleşmiş Milletler o zaman da kınama yayınladı fakat değişen bir durum olmadı. Bu açıdan bakarsanız UNRWA'nın gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
6: İsrail güçlerinin Kalendiya eğitim merkezine girmesi ilk değil. Daha önce de atılan biber gazı nedeniyle 10 kez yangın çıktı. Her yıl 340 genç mülteciye marangozluk, otomotiv ve grafik tasarım eğitimi verdiğimiz bu devasa tesiste artık bunu nasıl sağlayacağımız sorunuyla karşı karşıyayız.
7: İsrail yönetimi UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 2024'te çıkardığı yasa ile yasaklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkililerine göre İsrail tarafı el koyma ve operasyonlarına dair hiçbir doğrudan gerekçe sunamıyor. Aslında ana nokta da tam burası. Siz İsrail yetkililerle yaptığınız görüşmelerde bu operasyonların asıl nedeninin, hedefinin ne olduğunu söylüyorlar size.
8: İzimle iletişime geçmiyorlar. 7 Ekim'den önce konuştuğumuz gibi konuşmak istemiyorlar.
6: Burası uluslararası hukuk kapsamında korunan bir BM tesisi. BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Adalet Divanı'nın da açıkça belirttiği gibi İsrail'in BM personelini koruma yükümlülüğü var ve UNRWA'nın merkezdeki faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeli.
7: Konunun belki de en can alıcı noktası burası. Bildiğiniz gibi Filistin'de ve Kudüs'te binlerce kişi aslında sizden eğitim ve sağlık hizmeti ve desteği alıyor. UNRWA'nın ofislerinin de kapatıldığını göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte bu kişiler eğitim ve sağlık noktasındaki hizmetleri nasıl temin edecekler?
6: Doğu Kudüs'teki 40 bin Filistinli mülteci bu merkezlerdeki sağlık hizmetinden mahrum bırakıldı. Batı Şeria genelinde ise 90 okulumuzda 50 bin öğrencimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 50'den fazla sağlık merkezimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 4600 personelimizle bölgedeki en büyük ikinci hizmet sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz.
8: Doğu Kudüs'te sağlık ve eğitim hizmeti sunduğumuz yaklaşık 100 bin Filistinli mülteci var ve okulumuz kapatıldı. Ancak Batı Şeria ve Gazze'de hizmete devam ediyoruz. Gazze'de 300 bin çocuğa eğitim sunuyor, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon tıbbi danışmanlık veriyoruz.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ziyareti kapsamında Halep'e gitti. Bakan Bolat, Halep'te beraberindeki heyetle Şeyh Necar Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Türk ve Suriyeli iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl bir önceki yıla oranla %42 arttığını kaydetti. Bakan Bolat, Halep Kalesi'ni de ziyaret etti. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
1: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı mı olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonra nakit yerine Visa kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
2: Eylül saldırılarının sanıkları 27 yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın 5 Haziran 2028'de başlaması bekleniyor. Ancak davanın yeniden ertelenme ihtimali bulunuyor.
1: Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halil Şeyh Muhammed ve 3 sanığın yıllar sonra hakim karşısına çıkacağı tarih belirlendi. Davanın 5 Haziran 2028'de başlamasına karar verildi. Ancak duruşmanın yeniden ertelenme ihtimali de bulunuyor. CNN International'ın haberine göre savcıların Ocak 2027'de başlamasını istediği dava, karar sonrası 18 ay daha ertelenmiş oldu. Askeri yargıç, mahkemede hangi delillerin sunulabileceğine ilişkin anlaşmazlıklar dahil, duruşma öncesi sürecin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD ordusu ve peş peşe gelen hükümetler 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Muhammed'i 20 yılı aşkın süredir adalet önüne çıkarmaya çalışıyor. Halit Şeyh Muhammed, kaçırılan yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a çarpma planını geliştirmek ve yönetmekle suçlanıyor. Muhammed'le birlikte Valid bin Attas, Ali Abdülaziz Ali ve Mustafa El Havsavi de yargılanacak. 4 sanık, Küba'daki Guantanamo Körfezi ABD askeri üssünde tutulan son tutuklular arasında yer alıyor. Davada daha önce de ertelemeler yaşanmış, 2021 yılında duruşma iptal edilmişti. Muhammed ve iki sanık için idam cezası riskini ortadan kaldıracak bir itiraf anlaşması da yapılmış, ancak bu anlaşma daha sonra iptal edilmişti.
2: Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden.

0: Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
2: Oho! Pura dam phutera hai.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
3: Kocaeli'de gece yarısı olası bir faciadan dönüldü. Binalarından gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar tahliye edilemeden yıkıldı. Onlarca kişi ortada kaldı.
4: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
0: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
5: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor. Su boruları patlamış.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
4: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
5: Dozerler zaten vurdukça bina sallanıyor. Ben evde duramadım zaten.
6: Etkilerini hissettiniz.
5: Ben çok hissettim. İnanın ben hep dışarıdaydım.
0: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. Çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
4: Alamadık hiçbir şey. Hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Çocuklar okula başlayacak hiçbir şey, her şey.
0: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
3: Mersin'de spor salonu işletmecisi bir kadın erkek müşterisinin saldırısına uğradı. Boğazı sıkılan kadını çevredekiler kurtardı. Peki olayın nedeni neydi? Detaylar haberimizde.
7: Direkt kalkıp bana saldırdığı için o kadar şoka girdim ki yani asla zaten tepki veremedim ve nefesim kesildi.
0: İddiaya göre şikayet edilen müşteri bir daha salona gelmemesi için uyarmak istedi. Ölümle burun buruna geldi. Mersin'de 5 yıldır spor salonu işleten Aylin Demirtaş ve müşterisi KT arasında tartışma çıktı.
7: Sürekli ara ara problemler çıkarıyordu. Bu problemler diğer spor salonlarında da yaşanmış. Elinde su şişesini kaldırdı.

0: girebilirdi, bir şey olabilirdi.
1: Saldırıya uğrayan Aylin Demirtaş'ı kadın çalışanı müdahale edip kurtardı. Daha sonra diğer üyeler ve çalışanlar araya girdi.
0: Üzerine tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
1: Aylin Demirtaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güveniliği için seferber oldu. 153 yıllık demir yolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
1: 153 yıllık demir yolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demir yolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı: göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demir yolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demir Yolları harekete geçti. 153 yıllık demir yolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katene rotasıyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
2: Değerli izleyiciler, makarnayı sevmeyen yoktur diyebiliriz belki de. Fransa'da makarnaların içeriği incelendi. 36 ürünün 34'ünde sağlığa zararlı ağır metal tespit edildi. Evet, siz bu haberimizi izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
3: Fransa'daki makarnalarda zararlı madde tespit edildi. Büyük çoğunluğunda ağır metal kadmiyum bulundu. Fransa'da yayın yapan Tüketici Haklarını Koruma Dergisi 60 Million de Consommateur ülkedeki makarnaların içeriklerini inceledi. Barilla, Lustigru ve Panzani dahil 36 ürün karşılaştırıldı. Paketlerin 34'ünde ağır metal kadmiyum tespit edildi. Sadece 2 glutensiz makarnanın temiz çıktığı gözlemlendi. Çalışmaya göre en yüksek kadmiyum oranı ise Barilla tam buğday markalarında bulunuyor. Dergideki araştırmaya göre incelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılık ham madde farklılıklarıyla açıklanabiliyor. Kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda bu ağır metal yüksek olabiliyor. Bu durumun insan sağlığı açısından riskleri de bulunuyor. Kadmiyum makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabiliyor. Toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de

0: Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 28 Ağustos Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız ki maalesef üzücü bir haberle açacağız bu saat dilimini. Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Evet, kaza Genç ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Hafif ticari bir araç Servi Yazılı Köyü yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yaklaşık 600 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler hurda yığınına dönen araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya dair başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Hadi.

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla alakalı kritik bir uyarı yaptı. Hava şartlarının 3 gün boyunca yangın riskini artırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı 28-30 Ağustos tarihleri arasındaki süreyi işaret etti. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangın riskini artırdığını vurguladı. Yumaklı açıklamasında kuru otluk alanlarda yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Mardin'de ortaya çıkan hortum korkuttu. Kısa sürede büyüyen hortum neyse ki bir zarara yol açmadan kayboldu. Nusaybin ilçesinde İpek Yolu kenarında ortaya çıkan hortum aniden büyüdü. Toz bulutu metrelerce yüksekliğe ulaşarak bir süre ilerledi. Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Hortum yavaş yavaş küçülerek kayboldu. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükselirken kaybolan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
1: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
2: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
1: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendirildi.
3: Oho! Burası dam hudaraya.
1: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
0: Spordaki gelişmelere bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.
4: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'te deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
0: Öte yandan Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Bordo Mavililer de teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu.
5: Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası erken bitti. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a 4 golle boyun eğdi. 90 dakikayı 9 kişiyle tamamlayan Trabzonspor'da Ruslan Malinovski ve Opes Cabral kırmızı kart gördü. İki maçta kalesinde gördüğü 5 golle Avrupa Ligi'ne veda eden Karadeniz ekibi yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo Mavililerin teknik patronu Fatih Tekke maç sonunda istifa ettiğini duyurdu. Tekke açıklamasında "Ben ve ekibim yenilginin sebebi. Herkes hakkını helal etsin. 18 aylık görevimden istifa ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın duygusal yoğunlukta alındığını ve istifa kararının kabul edilmediğini belirtti. Fatih Tekke'nin Amedspor karşılaşmasında takımın başında olacağının altı çizildi. Bordo Mavililerin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Monaco'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bugün saat 15'te başlayacak kura çekiminde Trabzonspor 4. torbada yer alacak.
0: Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'ne merhaba dedi. Siyah beyazlar Avrupa Ligi playoff turu revanşında Zagris'i 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.
5: Beşiktaş bir yıl aranın ardından yeniden Avrupa sahnesinde. Siyah beyazlılar 3-0'ın avantajıyla çıktığı Avrupa Ligi playoff turu revanşında Kaunas Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen lig etabına kalmayı başardı. Litvanya'da oynanan maçta mücadelenin tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti. İki maçın toplamında rakibini 3-1'lik üstünlük sağlayan siyah beyazlar adını lig etabına yazdıran taraf oldu. Geçen sezon turnuvaya playoff eleme turunda veda eden Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
6: Hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz.
5: Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Žalgiris engelinden önce Mijuland ve Hradeč Kroljevi ile karşılaştı. Siyah beyazlar 6 Avrupa Ligi maçında kalesinde sadece bir gol gördü.
7: La prima fase viene superata dalle prime.
6: İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Buradaki hedefimiz lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz.
5: Avrupa Ligi'nin kura çekimi bugün saat 14'te Monaco'da yapılacak. Lig etabında toplam 36 takım yer alacak.

0: SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına Ankara'dan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi.
1: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.

0: SDG'nin Fes'i ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın, Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
2: Merhaba, Eşkar.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
3: İsrail ordusu Suriye'deki saldırılarına devam ediyor. Aynı gün içinde Şam kırsalındaki bir bölge topçu atışlarıyla vuruldu. Güneydeki Kuneitra vilayetine de askeri araçlarla baskın yapıldı. Saldırı açıklaması Suriye Devlet Televizyonu'ndan duyuruldu. İsrailli işgal güçlerinin Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan bir köye askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Askerlerin bazı evlere baskınlar yaptığı aktarıldı. Başkent Şam'ın batısındaki kırsal bölgelerde İsrail'in hedefindeydi. Top mermileriyle bazı noktalara saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can ya da mal kaybı olup olmadığına dair Suriye ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler, terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlardır, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi.
4: Tabii ki bugün biz Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine yönelik olarak atılmış adımlardır.
1: Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkati çekti.
4: Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 955. yılında Malazgirt Zaferi panelinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci Gazi Meclisimizde kabul edilen kanun ile bir anlamda ete kemiğe bürünmüştür. Bundan sonrasında da süreç toplumumuzun her kesiminin desteğiyle ilerletilecek ve inşallah başarıyla nihayete erdirilecektir.
1: Duran, Malazgirt'te başlayan milli birlik ruhunun bugün de devam ettiğine vurgu yaptı.
4: 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda kurulan birlik bugün de bu milletin mayasını oluşturmaktadır. Bu birlik ruhu var oldukça Anadolu üzerinde hesap yapanlar da milletimizin varlığına gölge düşürmeye çalışanlar da hiçbir zaman emellerine kavuşamayacaktır.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdiği açıklamada Mansur Yavaş'la Müslüm Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması istendi.
5: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
6: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
1: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Gürlek. Teröristiz Türkiye belediyelere yönelik soruşturmalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi.
7: Aya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek TV100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
9: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
8: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
9: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
8: Bakan Gürlek, Kuruş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de bilgi verdi.
9: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
8: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
10: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
8: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var. Onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi merak ediyorum şeklinde konuştu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçları için tebrik etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğini kaydetti. Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefonda görüştü. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar şiddetlenirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia edilen haberde Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor denildi. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı sahneye çıktı.
1: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını artırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik üçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Kabarovs, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
3: Hürmüz Boğazı mayınlardan temizlendi mi? ABD Başkanı Donald Trump mayınların tamamen temizlendiğini savunurken ABD'nin müttefikleri bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Deniz trafiği izleme platformları ise Boğaz'daki trafiğin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'deki mayınların temizlendiği iddiasını bir kez daha dile getirdi. Ancak Bloomberg'un haberine göre ABD müttefikleri Boğaz'da hala mayın olduğunu düşünüyor. ABD Başkanı Trump açıklamayı Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programında yaptı. Boğaz'daki mayınların tamamen temizlendiğini savundu.
11: You know, because the strait is open. We take a lot of ships through the strait now. We're taking them in. The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
1: Trump, Hürmüz'den günde 10 milyon varil petrol geçişi yapıldığını da iddia etti. ABD'nin müttefikleri ise Trump'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı. Bloomberg'un haberine konuşan kaynaklar, ABD'nin mayın temizlemede ilerleme kaydetmiş olabileceğini söyledi. Ancak İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının temizlenmediği görüşünde. Kaynaklara göre deniz akıntıları mayın temizleme işlemini zorlaştırıyor. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz'den güvenle geçebilmesi için gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarının kullanıldığı uluslararası bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi. Reuters'ın derlediği deniz trafiği verilerine göre Boğaz'daki gemi trafiği artış eğiliminde. Ajansa göre dün Boğaz'dan 10 ticari gemi geçti. Bunlar arasında yakıt tankerleri, LPG tankerleri ve kargo gemileri yer aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları ise Hürmüz'deki bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürüldüğü, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
3: İran'ın yaptırımlar altında geliştirdiği düşük maliyetli Şahit İHA'ları modern savaşın en yaygın silahlarından birine dönüştü. Wall Street Journal'a göre bu dönüşümün arkasında Çin üzerinden işleyen küresel tedarik zinciri var.
1: Saatte yaklaşık 480 km hıza ulaşıyor. Eski modellerden yaklaşık 3 kat daha hızlı. İran'ın düşük maliyetli yeni nesil Şahit İHA'sı ABD basınının gündeminde. Wall Street Journal, klasik pervaneli dronlardan çok füzelere benzeyen Şahit İHA'yı kadrajına aldı. İHA'nın modern çatışmalardaki rolüne dikkat çekilen haberde, İran'ın İHA'larının geliştirilmesinde Çin'in kritik rol oynadığı kaydedildi. Gazeteye konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere göre motor parçaları, servo motorlar ve yönlendirme sistemleri dahil çok sayıda bileşen Çin'den sağlandı. Batı menşeli bazı parçalar da Çin ve Hong Kong'daki paravan şirketleri üzerinden İran ve Rusya'ya ulaştırıldı. Şahit İHA'ları basit yapısı ve yaklaşık 20 bin dolara kadar düşen maliyetiyle öne çıkıyor. Temel olarak hafif bir gövde, elektronik bileşenler ve patlayıcılardan oluşuyor. Gazete Rusya'nın İHA'ları balistik füzelerle birlikte kullanarak Ukrayna hava savunmasını zorladığını belirtiyor. Ukrayna'nın eski İHA'ların %90'ından fazlasını durdurabilirken yeni turbojet motorlu Şahit İHA'ları ise engellemekte güçlük çektiği kaydedildi. İran bu teknolojiyi Venezuela, Suriye ve Etiyopya'ya sattı. Çin ve Hindistan da kendi versiyonlarını geliştirdi. ABD ordusu ise Şahit İHA'dan esinlenerek düşük maliyetli bir İHA üretti.
3: ABD ordusunun Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım'da Savunma Bakanı Hegseth'e sunulacak.
1: Pentagon Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığıyla ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
3: Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu.
1: Almanya'da aşırı sağ temsil eden Almanya için Alternatif Partisi zirveye yerleşti. Seçim öncesi göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Almanya'da Başbakan Merz'e destek verirken anketler özellikle Doğu eyaletlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin önde olduğunu ortaya koydu. Partinin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması beklenirken bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı kepenk indirerek protesto etti. 5 saat süren protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu. İlanlarda önce kepenk kapatılacağı, ardından da bir protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi. Protestoya yaklaşık 120 esnaf katıldı. Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist AfD Partisi, Doğu Almanya'da %43 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Fransa'da da aşırı sağ yükselişe geçti. Marine Le Pen'in seçimleri

0: Seçim yasağının kaldırılması Fransa'da aşırı sağın iktidar ihtimalini yeniden güçlendirdi. Anketlerde rakiplerin önüne geçen Le Pen, genç yardımcısı Jordan Bardella'ya kıyasla daha deneyimli ve güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.
1: ...18 gündür eylemde olan maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Maden işçilerinin Doruk Madencilik ve Yıldızlar SSS Holding ile yaptıkları görüşmeler sonucunda... ...bugün işçilerin bir aylık maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarına alacaklarının dörtte birinin yatırıldığını belirtti. Geri kalan alacaklarında arabuluculuk anlaşması yapılarak 40 gün içinde ödenmesine karar verildiğini kaydetti. Ünder, maden işçilerinin eylemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131.2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
0: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
0: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocak'a kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olacak.
0: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
1: 80

0: İstanbul'daki doğalgaz ağında can ve mal güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler yolda. Afetlerde önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Doğalgaz acil müdahale araçlarında ülke genelinde standart sağlanacak. Gazın fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla koku maddesi üst sınırda tutulacak.
1: Afet acil durumlarda önce doğalgaz kaçak taraması yapılacak. Gaz kaçağının kolay fark edilmesi için koku maddesi artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı. Taslakta doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Afet, acil durum ve hasarların oluşturduğu durumlarda doğalgaz kaçak taraması yapılması öncelikli olacak. Deprem ya da başka bir hasar sonrası doğalgaz yeniden verilirken, binalar ve gerektiğinde daireler kontrol edilecek, aboneler bilgilendirilecek. Vatandaşın gaz kaçağını daha kolay fark etmesi için doğalgaza verilen koku maddesi artırılacak. Sanayi üretim hatlarındaki serbest tüketicilere kokusuz gaz sağlanabilecek. Doğalgaz acil müdahale araçları Türkiye genelinde tek tip tasarlanacak. Acil müdahale personeli etkin eğitim süreçlerinden geçirilecek. Acil ve afet durumlarında dağıtım şirketleri arasında personel, araç ve ekipman desteği sağlanacak. Şebekelerdeki hasarlara müdahale, vatandaşın bilgilendirilmesi ve hasar maliyetlerinin sorumlu kuruluşa yansıtılması standart hale getirilecek. Sokak ve kırsal alanlardaki şebeke çalışmasına ilişkin uyarı levha ve işaret direkleri tek tip olacak. Düzenleme taslağı ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Görüşler alındıktan sonra nihai hali verilen taslak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacak.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu görme bahanesiyle buluşan koca dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı, eşini silahla peş peşe vurdu, sonra da çocuğu alıp kaçtı.
1: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı, silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir, bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu. Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştuğu eşine ateş etti. "32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil zanlısı kocayı Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
0: Eski bakanlardan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu İstanbul'daki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Soner Yılmaz tedavi altına alındı. Olay dün gece saatlerinde yaşandı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Bebek Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde silahla vuruldu. İki bacağına 3 kurşun isabet eden Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın Soner Yılmaz'ın arkadaşı olduğu iddia edildi. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı, şüpheli aranıyor. Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurup Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamında alınmasını talep etmişti. Bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in

0: dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık, ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirmede sonucunda narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık, ailenin faili meçhul başvurusunu kabul etmedi. Narin Güran, 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Malatya'daki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Ekiplerin yangına müdahalesi kolay olmadı.
1: İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda yanmaya başladı. Büyüyen alevler işçileri tedirgin etti. Görüntüler Malatya'nın Battalgazi ilçesinden. Bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İşçilerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Alevler bölgedeki bazı yeni konutlara da zarar verdi. Yangında tek sevindirici yan can kaybının olmaması. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
0: İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibi aldı. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
1: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin dronlu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri dronla takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Çankırı'da bir müezzin sabah namazının ardından camiden çıkınca kötü bir sürprizle karşılaştı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden müezzin olan biteni kameraya bakınca anladı. Çerkeş ilçesindeki Demircişehir Camii'nin müezzini Osman Güney sabah namazının ardından camiden çıkacaktı. Kapıya doğru yöneldiği sırada ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Bir süre ayakkabılarını arayan müezzin daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir sokak köpeğinin ayakkabıları tek tek alarak götürdüğünü gördü. Köpeğin gittiği yeri takip eden müezzin ayakkabılarını buldu. Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adamı hedef aldı. Evdeki altınları almak isteyen dolandırıcılar 8 yaşındaki torunu hesaba katamadı.
2: Telefona bakar mısın amca?
3: Efendim?
1: Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar gelip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
4: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
1: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
3: Abi, araba

0: hayat sayısı.
1: Aynen o. Telefona bakar mısın amca?
0: Efendim?
2: Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
3: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamdan altınlarını istedi. 8 yaşındaki torun ise babasını görmek isteyince aynı sitede oturan babası yola çıktı. Durumu öğrenen dolandırıcı altınları bırakıp panikle evden kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
4: Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti, hastaneler yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadı. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberi.
5: Bir evim bile yok, kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
6: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
7: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliklerinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yeryüzü doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
6: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yeryüzü doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
7: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
8: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
5: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim, çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
4: Havelsan'ın geliştirdiği FleetStar gemi veri dağıtım sistemlerinin kabul testi tamamlandı. Sistem, Milli Savaş Gemisi projesi MILGEM kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemilerde kullanılacak. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetecek.
3: MILGEM projesinin dijital omurgası güçleniyor. Havelsan kritik bir teslimat daha yaptı. FleetStar gemi veri dağıtım sistemi kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetiyor. Platformların etkin görev yapmasına katkı sağlıyor. Sistemler deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturuyor. Havelsan sistemin ilk teslimatını 16 yıl önce MILGEM'in ilk gemisi TCG Heybeli adı için gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede sistem farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimatla MILGEM projesinin 10 ve 11. gemilerinde kullanılmak üzere tamamlandı. Havelsan gemi veri dağıtım sistemlerinde kullanılan elektronik kartların önemli bölümünü kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Sistemler yoğun veri trafiği ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapay zeka çalışmaları için kurul oluşturulacak. Ulusal Yapay Zeka Kurulu politikaları belirleyecek, yıllık planları onaylayacak. Kurula bağlı program ofisi ve etik kurulu da oluşturulacak.
3: Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Yıllık programlar hazırlanacak. Çocuklara yönelik yapay zeka uygulamaları incelenecek. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde

harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul yapay zeka alanında strateji, önceliklendirme, kaynak tahsisiyle risk ve etik ilkeler bakımından en üst karar ve koordinasyon organı olacak. Kurul, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak. Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Her yıl Ulusal Yapay Zeka Politika Mektubu yayımlanarak kamuoyu ve yatırımcılara Türkiye'nin yapay zeka politikalarındaki önceliklerini

0: Eylemlerin uygulanmasını takip etmek için Yapay Zeka Program Ofisi kurulacak. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka İlerleme ve Şeffaflık Portalı hayata geçirilecek. Portalda her eylemin sorumlu kurumu, takvimi, bütçesi ve hedefleri yer alacak. İlerleme durumu yeşil, sarı ve kırmızı göstergelerle kamuoyuyla paylaşılacak. Yapay Zeka Etik Kurulu da oluşturulacak. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri kurulda yer alacak. Kurul, adalet, şeffaflık, veri kullanımı, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlayacak. Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da öncelikli çalışma alanları arasında olacak. Vatandaşların başvurularını değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
1: Ekran bağımlılığı dünyada hızla artıyor. Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital bir ekrana maruz kalıyoruz. Tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Çocukları ekrandan uzak tutmak. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız? Ebeveynler çocuklarımızı ekrandan uzak tutmalıyız dedikleri durumda kendileri ne kadar bağımlı ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini nasıl etkiliyor? Yanıtlar Aslan Ömer Aktaş'ın haberinde.
2: Kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
3: Bir saati geçmiyor.
2: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
3: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
4: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
5: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
6: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki, ben de dahil.
5: İsveç merkezli saygın bir tıp dergisinde yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
6: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
2: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
7: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şeyi kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
8: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
5: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
4: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
9: Bütün özel hayat medyada. Yani annenin babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
10: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
5: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
4: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.
1: İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Vural Tandoğan, emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak ABD'deki Tao Gölü'nde 5 ayrı yüzüşü tamamlayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu. Tandoğan, zorlu serüvenini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı. Siz bu serüveni dinlerken bizler de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
11: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
12: ...60 yaşındaki Vural Tandoğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
13: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üçlü taç

0: elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde 3 ütaç elde ettim, 3 keşif yaparak.
1: Tan Doğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
0: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
1: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
0: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünüyor insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
1: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
0: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene iki göl olunca seneye okyanus hedefim var.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, hoş geldiniz Habertürk'te. Gün başlıyor dayız hep beraberce. Günü başlatıyoruz efendim. 28 Ağustos Cuma, Ağustos ayının da son iş günü diyebiliriz. Böylelikle Ağustos'u da gönderiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Yeniden saatimiz 6.59'u gösteriyor. 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündemin nabzını tutacağız. Son dakika gelişmeleriyle elbette. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV diyelim. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sevgiler, selamlar derken gazetelere bakalım, gazeteler bakalım. Hangi haberlerle bugün okuyucusunun karşısında bu cuma gününe nasıl çıkıyorlar? Meta uzlaştı, Türkiye takipte şeklindeki bir başlıkla, manşetle başlayabiliriz. Meta derken Instagram ve Facebook'tan söz ediyoruz efendim. Milliyet manşetine bu haberi taşımayı tercih etmiş. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davalarda Amerika'daki 47 eyaletle neredeyse tamamıyla yani uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı buldu. Türkiye Amerika'daki süreci yakından takip ediyor efendim. Dolayısıyla bol miktarda davalar açılır mı bundan sonra? Belki sırf para kazanmak için bile ülkeler bunu yapar mı? Hep beraber göreceğiz. Sektör için doğru yol olarak tanımlıyor anlaşmayı Meta ve diğer taraftan efendim TikTok ve YouTube'la Snapchat'in de benzer kuralları benimsemesini istiyor uzlaşma metninde. Meta hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Bu yüzden aynı kuralları başka ülkelere de uygulama konusunda uzmanlar sosyal medya devinin çok istekli olmayacağını savunuyor. Tabii güvenlik önlemlerinin sadece Amerika ile sınırlı tutulacağının açıklaması özellikle küresel düzeyde düzenleyicilerin ve siyasilerin de tepkisini çekmiş durumda. Mesela Meta neyi kabul etti bakalım? Genç kullanıcılar için günlük kullanım 2 saat ama Amerika Birleşik Devletleri için de bu. Gece saat 12 ile 6 arasında kullanım kısıtlaması söz konusu. Bildirimler de gece saat 10 ile yani 22 ile sabah 07 arasında otomatik olarak susacak. Okul saatleri olan 8-15 arasındaysa bildirimler kapatılacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sonsuz kaydırma deneyimi kesintilere uğratacak. Yaş doğrulama sistemi güçlendirilecek. Ebeveynin kontrol araçları genişletilecek ve gençler için beğeni sayılarının görünürlüğü de azaltılacak. Dolayısıyla efendim Türkiye ve diğer ülkelerde Amerika'daki bu süreci yakından takip ediyor ve elbette ki Amerika'nın dışında da bu tür uygulamaların gerçekleşmesi gerekiyor. Milliyet'in bu haberinin hemen ardından bakalım neler oluyor. Yapay zeka için kurul geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğraf karesi de var. Kurul üyeleriyle değil ama Çengelköy'de bir oyuncak dükkanını ziyaret ettiği sırada esnaf ve vatandaşlarla çay, kahve ve su içilmiş. Bir de muhabbet söz konusu elbette ve dolayısıyla efendim yapay zeka için kurul geliyor. Erdoğan da elbette ki başkan olacak bu kurulda. Rodos'ta üsse asker tepkisi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama. Ege'de barış ve istikrarı ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır ifadeleri söz konusu bakanlık açıklamasında. Efendim yeni partide neler oluyor diyorsanız aktaralım. İlk mesai parti meclisi toplantısı 31 Ağustos'ta genel merkezine kavuşuyor. Genel merkez için açılış töreni yapılmayacak. Partili kurmaylar ve personel ise pazar günü genel merkeze taşınmış olacak deniliyor. Ve dolayısıyla Özgür Özel'in genel merkezdeki ilk mesaisi ise pazar günü başlanacak efendim, bunu da ifade edelim. Peki bir başka haber başlığı Nepal. Nepal'de ciddi bir felaket yaşanıyor. Nepal'deki felaketin sebebi küresel ısınma olarak aktarılıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Tam bir rakam verilemiyor aslında. 300 ya da 400'lerin üzerinde deniyor ama anlaşılan o ki maalesef binleri, Allah korusun ama 10 binleri bulabilir. Hep beraber göreceğiz. Büyük geçmiş olsun diyelim. Düşmanlıkları insanlığı aştı. Barcelona Akademisi'nin Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına ilişkin bilgiler kulübün resmi internet sitesiyle etkinlik haritasından kaldırıldı deniyor. Güney Rum kesimi hedefimize ulaştık derken KKTC Başbakanı Ünal Üstel bunu başarı diye kutlamak izolasyonunun itirafıdır. Yani Barcelona Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeyecek, onu aktaralım, iptal ettiler. Adalet Bakanı Gürlek söyledikleriyle deliller

tutmuyor şeklinde bir açıklama yapıyor. Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili kiralama yoluyla verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu birbirini tutmuyor demiş. Bu da oldukça önemli bir açıklama. Narin faili meçhul sayılmadı şeklindeki bir haber yine yerini alıyor. Sırp kasabı Mladic öldü. 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü. Bosna kasabı lakaplıydı biliyorsunuz. Efendim, yasağı dinleyen yok. Hangi yasak? Maalesef ki özellikle Yeşilköy sahilinde halk uyarılıyor. Denize girilmesin, oldukça kirli şeklinde, ancak yine bütün uyarılara rağmen vatandaş denize girmeyi tercih etmiş efendim. Peki hemen sporla ilgili haberlere bakalım. Milliyet'in logosunun üstünde Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz. Kimlerle eşleşti? Monaco'da çekildi kurallar ve Galatasaray başta Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sportif Lisbon gibi önemli takımlarla karşılaşacakken Fenerbahçe'de Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa şeklinde eşleşmeler sağlanmış. Detayları birazdan aktaracağız. 60 bin kişiden 90 dakika hakaret. Evet, Fenerbahçeli futbolcu özellikle Bundizo'nun 60 bin kişi ailenize hakaret ediyor. Hakemler bir şey söylemiyor. 90 dakika boyunca aileme hakaret ettiler şeklindeki açıklamaları dikkat çekici biliyorsunuz. Fenerbahçe-Lyon karşılaşması sonrasında bazı arbede söz konusu olmuştu ve Kartal Avrupa Ligi'nde Trabzon'a yakışmadığı deniliyor. Yoluna Konferans Ligi ile devam edecek ama Fatih Tekke de istifa etti deniliyor efendim. Teknik direktör ve Trabzonspor'a yakışmadı başlığı atılmış. Akşama bakalım hemen. Londra'ya vururuz resti dikkat çekici. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye. Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini vururuz uyarısı geldi deniliyor ki öte yandan Zaharova Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya toprakları İngiliz silahlarıyla vuruluyor. Buna yanıt olarak İngiliz askeri tesislerini hedef alabiliriz diyerek aslında evet Londra'yı tehdit etti ama bir taraftan da Almanya ve Fransa'yı da saldırılardan sorumlu tuttuğu deniliyor. Kışa girme zamanlarında Avrupa'da soğuk iklim hep beraber göreceğiz, öyle bir iklim oluşmuş durumda. Öte yandan biliyorsunuz İngiltere Ukrayna'da Zelenski'yi ziyaret etmişti ve Shadow Anlaşması ortamı gerdi. Bu da akşamda birinci sayfada manşet oluyor. SDG'nin fesli Türkiye'nin zaferi İsrail medyası. Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG SDG'nin feslini işte bu yorumla haberleştirdi deniyor. Ve soykırımcı Bosna kasabı Mladic 84 yaşında cezaevinde can verdi, hapiste can verdi deniliyor. Efendim 9 metrelik dalga dehşeti Nepal dünyayı şoke eden sel ve heyelan felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlk vuran sel dalgasının 9 metre yüksekliğe ulaştığına da dikkat çekilmiş, gazetede yerini alıyor. Çengelköy'de esnaf ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğraf karesi de yine akşam gazetesinde. Peki Hürriyet'e bakalım bütün bunların ardından. Hürriyet ağırlıklı olarak Avrupa bayramı şeklinde bir manşetle, bir başlıkla okuyucusunun karşısında Fenerbahçe'nin önceki akşam Lyon'u büyük bir zaferle eleyip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde katılması büyük sevinç yarattı deniliyor ve Devler Ligi'ne Türk damgası olarak da aktarmış. Fenerbahçe'nin de daha doğrusu Fransa'nın gözyaşları olarak da Lyon için ağır bir darbe şeklinde L'Équipe gazetesinden böylesi bir başlık gelmiş ve o sevinç anlarından, soyunma odasından fotoğraf karesi Fenerbahçe'de görmektesiniz efendim. Ve Beşiktaş'ta yola devam deniyor. 3-0 ilk maçı kazanmışlardı. 1-0'la mağlup oldular Zalgiris'e, ancak dediğimiz gibi Avrupa'da yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda. Ve Trabzonspor Konferans Ligi'nde teknik direktör Fatih Tekke de dediğimiz gibi istifa etmiş idi. Ve bir taraftan da aslında filenin sultanlarını da bu
koymak gerekiyor biliyorsunuz. Çok önemli başarılar elde etmişler idi. Son olarak da Almanya'yı yendiler. Efendim Himalaya Nepal'i yuttu. Buzul koptu, göl patladı. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü. Ancak bir parantez açalım.

0: Bu rakam sürekli olarak değişiyor. Tabii ki artıyor efendim. 1400'den fazla kayıpta söz konusu. Özellikle sel suları Nepal ile Tibet'i birbirine bağlayan sınır kapısını yerle bir etti. Görüntülerde ağırlıklı bu sınır kapısını görmekteyiz. Yakınlarını, evlerini kaybedenler gözyaşlarına boğurdu ve mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı deniliyor. Gazetelerden hemen sonra aktaracağız. Nepal'de neler oluyor, neler bitiyor efendim. Ve bir taraftan da Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama biliyorsunuz. Komşu ülke Nepal'de ölenler için dua etmiş. Oradan bir fotoğraf karesi de yerini alıyor. Türkiye SDG'nin fesinden memnun efendim. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge başlığıyla aktarılmış. Kılıçdaroğlu'nun bir hesabı var. O da butlan hesabı olarak aktarılıyor. Detaylar merak edenler için Hürriyet gazetesi. Ekrem Bey acaba aynı tavırda mı? Adalet Bakanı Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıtlar verdi. Şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor. Canlı yayınlansın söylemi vardı. Şu anda Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum. Şayet İmamoğlu evet canlı yayınlansın derse acaba olur mu? Tabii bu da ayrı bir konu. Okul formaları için yeni bir kural. Kıyafetlerde okul arması zorunlu olacak. Ara sınıf öğrencileri bir üst kademeye geçene kadar mevcut formaları giyecek. Belirlenen forma 4 yıl değiştirilmeyecek şeklinde artık yeni kurallar gündemde. Efendim bu da Hürriyet gazetesinde yerin alıyor. Karar gazetesine bakalım. Saatimiz 7:10 geçerken Netanyahu İran halkı için vahşiler dedi. Vahşi senin ideolojin şeklinde karardan böylesi bir cevap gelmiş. Soykırım suçlusu Netanyahu seçim şovu uğruna Trump'ı İran savaşına daha devam etmesi için ikna çabasına girdi. Dünyanın gözü önünde 74 bin sivili katleden Gazze canisi Beyaz Saray'daki görüşmeyi aktarırken İranlılar için vahşiler dedi. Barış anlaşması Tahran'la yapılamayacağını da iddia etti efendim. Soykırımcının dediğine bak şeklinde bir ifadede söz konusu. Seçim için savaş sürsün istiyor Netanyahu biliyorsunuz. Ekim ayının son haftasında İsrail seçime gidiyor. Kasım'ın ilk haftasında da Amerika bir seçime gidiyor. Dolayısıyla şu birkaç ay son derece mühim. Ve Bosna kasabı cehenneme gitti şeklindeki başlıkta yine Karar gazetesinde detayları diğer gazetelerde aktarmıştık. Felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Dünyanın çatısı sular altında. Ölü sayısı bir hayli fazla. 500'den fazla yabancı turist ve hacı olmak üzere 900 aşkın kişinin kayıp olduğu da ifade edilmiş. Peki söylendiği gibi ise olumlu bir adım. Süreçte önemli bir eşik denilen SDG'nin fesih kararına Dışişleri Bakanı Fidan temkinli yaklaşım gösterdi. İfade edildiği gibi memnuniyet verici, sahadaki karşılığını görmek gerekiyor diyor. Bu süreçte şeffaflık doğru değil. DEM Parti İmralı heyet üyesi Sancar silah bırakma sürecine ilişkin yeni bir çağrı konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Öcalan'ın silahsızlanma sürecinde hayati ve merkezi bir rol üstleneceğini belirtiyor. Öcalan'ın kamuoyuna doğrudan hitap etmesinin yolu açılmalıdır şeklindeki ifade dikkat çekici. Öte yandan dünyadaki benzer süreçlerde de mutlak şeffaflık yönteminin uygulanmadığını belirtmiş. Yani bu süreç şeffaf olmasın diyor Mithat Sancar. Beştepe anayasa seçimden sonra. Evet böylesi bir açıklamada söz konusu ve köprüleri toptan mı satsak yoksa ayrı ayrı mı? Evet efendim İstanbul'da ağırlıklı olarak daha doğrusu iki köprü, üç köprü. Evet satım aşamasında olduğu ifade ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 25 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirecek köprü ve otoyollara yabancı ilgisi her geçen gün artıyor. Acaba neden? Çünkü şayet bir özelleştirme olduğu andan itibaren fiyatlar kaça katlanır? Özellikle İstanbullular şimdi kara kara düşünsün ve Kara Kartal Avrupa Ligi'nde deniyor. Hemen kararın ardından Sabah gazetesine geçelim. Algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında deniliyor Sabah'ta. Bugüne kadar iddianame boş ve siyasi. Hepsi gizli tanık. Görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü deniliyor efendim. Her biri de İmamoğlu'na yakın isimler ve her biri de itiraf etti şeklindeki haber detayları bugünkü Sabah gazetesinde yerini almış efendim. Saraçhane medyası 36 itirafçıyı görmedi deniyor bir taraftan da. Reis size çay demleyeyim. Erdoğan esnaf ziyaretinde bulundu. İstanbul Çengelköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı deniyor. Ardından ABD kuşatmayı kırdı. Sıra Türkiye'de. Facebook ve Instagram'la ilgili haber az evvel detaylıca aktarmıştık. Özellikle Milliyet gazetesinden. Siyonist suçluların tek sığınağı Holokost. Yahudilerin Holokost sömürüsü ve yüzsüzlüğü tüm dünyada devam ediyor şeklindeki bir açıklamada yine sabahta yerini almış diyelim. Analiz gazetesine geçelim. Kaya Petrolü'nde büyük sınav başlıyor. Diyarbakır'da 4 ila 6 milyar varillik enerji hesabı manşette efendim. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma hedefinde gözler bu kez Diyarbakır'a çevrilmiş. Bölgede yaklaşık 7200-7600 kilometre karelik alanda kaya petrolü potansiyeli bulunduğunu ilk etapta 600 kilometre karelik bölümde 24 yatay kuyu açılacağını açıkladı Enerji Bakanı ve detaylar bugünkü analizde yerini almış. Diyarbakır'ın petrol üretiminde GABAR'ın önüne geçebilecek bir potansiyeli olduğu da ifade edilmekte diyelim. Türkiye karbon piyasası kurulmuş, analizden bunu paylaşıyoruz. Cevdet Yılmaz'dan bir Suriye açıklaması gelmiş. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, milli birliğini, egemenliğini ve istikrarını sonuna kadar destekliyoruz ifadesi mühim. Ve kırtasiyecilerden kayıt dışıyla mücadele çağrısı, eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki engel KDV. KDV'nin oranı da %20, hiç de az değil. Bu KDV oranının indirilmesini istiyor kırtasiyeci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bir taraftan da isyan var. Şeftali üreticisi isyan ediyor ve Ağustos'ta gıda enflasyonu %1.07 şeklinde ölçülmüş TEFAV tarafından. Bu da Analiz gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında. Saatimiz 7 çeyrek geçiyor. Gördüğünüz gibi gazeteler ağırlıklı olarak yeni güne işte bu haberlerle karşılıyor. Hem ekonomide, hem siyasette, hem sporda, hem de diğer alanlarda önemli başlıklar dikkat çekmekte. Peki bizlerin haberlerinde neler var? Gelin ayrıntılarıyla bakalım hep beraberce. Bir kez daha günaydın diyerek buyurunuz efendim. Sabahın ilk saatlerine damga vuran bir trafik kazası var idi. İstanbul'daki kazada maalesef çok sayıda yaralı var. Bir son dakika gelişmesi olarak aktaracağımız haberin son durumuna bir göz atalım. İşte gördüğünüz gibi Esenyurt'ta bir zincirleme kaza maalesef meydana geldi. Kazanın adresi Esenyurt, dediğim gibi O3 TEM bağlantı yolunda zincirleme bir kaza yaşandı maalesef. 11 araç işte bu kazaya karıştı. Bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu da öğrenildi. Kamyon, kamyonet, küçük ticari araçlar hepsi karıştı efendim. Gördüğünüz gibi polis ekipleri yolu kapattı. Güvenli bir çalışma başlattı. Henüz yeni, bize yeni geçen görüntüleri görmektesiniz. Yol temizlendi. Bölgeye çekici ve vinç de sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyonet çekilmesi için trafik normale döndü. Ancak zeminin işte yağmurdan dolayı kaygan olduğunu görmekteyiz ve ardından da maalesef 11 aracın karıştığı bu kaza söz konusu oldu. 6 kişi yaralandı, ikisi ağır, onu aktaralım. Acil şifalar diliyoruz. Yeni bilgiler ve görüntüler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz bu Esenyurt'taki zincirleme kazada. Evet, gündemdeki önemli başlıklara geçeceğiz ama buyurunuz efendim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına bakacağız. Çünkü bekleneni verdi. Mega kent İstanbul'da sağanak çok etkili oldu. Gece saatlerinde etkiliydi sağanak yağış ve bu kez Karadeniz üzerinden geldi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde tabii yağışla birlikte kısa süreli Poyraz'da etkili oldu, görmektesiniz. Çakan şimşekler zaman zaman gökyüzünü aydınlattı. Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Bir kez daha söyleyelim, İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. İşte kış mevsimini aratan, daha doğrusu aratmayan görüntüleri hep beraber görüyoruz İstanbul'da.
1: Evet, geceden sabaha yaşanan sıcak görüntüleri hep beraber gördük. Büyük geçmiş olsun diyelim ve Ankara'ya gidelim. Çünkü Büyükşehir Belediyesi Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine hemen anında bir yanıt verdi. Açıklamada Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Böylelikle Sarı'nın açıklamaları boşa düştü. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması isteniyor bu önemli duyuruda.
2: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
4: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
3: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
1: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Müslim Sarı'dan neden böyle bir açıklama geldi? Neden, daha doğrusu bir yalanlamayı hep beraber gördük Mansur Yavaş tarafından. Neden bu yalana başvuruldu? Hiç ortada Mansur Yavaş ismi yokken neden ortaya birdenbire atıldı? Cumhuriyet Halk Partisi bu açıklamayla neden boşa düştü? Neden karizmasını çizdirdi? Neden? CHP yönetimi değişti biliyorsunuz. Ve ondan sonra yaşananları zaten evet kamuoyunda hep beraber izliyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Bakacağız. Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorular soruldu. Onu da cevapladı Gürlek. Terörsüz Türkiye, belediyelere yönelik suçlamalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi Bakan Gürlek.
5: Kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
7: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
6: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
7: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
6: Bakan Gürlek, Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de bilgi verdi.
7: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
6: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
8: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
6: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var. onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi merak ediyorum şeklinde konuştu.
1: Evet, bugün konuşulacak özel

0: Özellikle soru konu başlıklarını Akın Gürlek'ten hep beraber gördük, duyduk. Bakalım yankısı nasıl olacak, hep beraber onu da görürüz bugün. Bu arada Narin Güran'ın ailesi Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Narin cinayetinin faili meçhul dosyalar kapsamına alınmasını talep etti. Ama bu başvuru kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına Güran ailesi ve bazı kişiler Narin'in dosyasının yeniden ele alınması için başvurdu. Bakanlık ileri sürülen iddia ve yeni olduğu belirtilen hususların tamamının değerlendirilmesini sağladı. Hem aile fertleri hem de başvuruda bulunan kişiler dinlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Narin cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan veya yeniden ele alınması gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı. Bakanlık ailenin faili meçhul başvurusunu dolayısıyla kabul etmedi. 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra 18 gün sonra ölü bulunmuştu Narin Günan ve annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası almış idi. Son aylarda çokça konuşulan bir grup var, Manifest efendim, ve bu grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Tolga Akış, dediğim gibi, gözaltına alındı. Akış, Manifest olarak bilinen bu grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapmakta. Evet, bir ölüm haberi aktaracağız. Birçok gazetede de paylaşmıştık. Cehenneme gitti şeklindeki başlıklar dikkat çekiyor idi. Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmaktan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
1: Bosna kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladic, Lahey'de cezaevinde öldü. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkum edilen Mladic, ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Mladic'in ölümünü Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Mladic'in Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en korkunç suçları işlediği belirtiliyor. Bosna kasabı, savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Ancak 2000'li yılların başında kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başladı. 2017'de bu suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Evet, kasabın ölümü aslında bir kurtuluş gibi görülebilir kendisi için ama asıl ve gerçek hesap verme zamanı şimdi başlıyor. Bosna kasabı efendim. Gençler çok bilmez, yıllar öncesinde çok konuşulan bir insan evladıydı. Şimdi arabulucular ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çabalamakta. Bu habere geçelim ve bölgeyle ilgili detayları aktaralım. Katar Başbakanı Al-Sani Tahran'daki temaslarında diplomatik süreç yeniden başlamalı dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini söyledi.
2: Washington yönetimi uyardı. Askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız dedi. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da Rıza'yı ile bir araya geldi. Rıza'yı görüşmede ABD'nin İran'a karşı yeni saldırı başlatması ihtimaline değindi. Böyle bir durumda İran'ın ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi. Rıza'yı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce Washington'ın Tahran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
3: Dedim Amerika'yı ha yukarı...
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da El Sani ile görüşmesinde savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini belirtti. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. El Sani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf, ABD yanlış yaptığı hesaplamalarla bölgede uzun süreli güvensizliğe yol açıyor dedi. El Sani de diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. El Sani ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor. Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında ise İran'la konuşmak istemediklerini söyledi.
0: Peki arkamda görüyorsunuz buğdaya dair olarak açıklamalar var ama tabii İran deyince Hürmüz Boğazı hemen akla geliyor. Brent petrolün varil fiyatına bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde iyi de bir düşüş oldu. Motorinde özellikle indirim gelmişti ama şimdi yine küçük de olsa bir tırmanma hali söz konusu. 90 dolara doğru ilerliyor. 90 doların altında olması hepimizin lehine bir durum ve bir taraftan da savaş buğday fiyatlarını uçurdu. Nasıl, ne şekilde hemen aktaralım. Buğday fiyatları Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin yükselmesi ihtimali ve Karadeniz'de tahıl sevkiyatının aksayabileceğine yönelik kaygılarla Chicago borsasında yine 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gösterge niteliğindeki buğday vadeli işlemleri %2.6 yükseldi ve 2023 Temmuz'undan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlar daha sonra yükselişinin bir bölümünü geri verdi. Buğday vadeli işlemleri çarşamba günü %6.4 değer kazandı. Karadeniz'de yaşanan sevkiyat sorunlarının etkisiyle aylık yükseliş %12'ye ulaştı deniyor. İran diyoruz, Hürmüz Boğazı diyoruz, akla hemen petrol geliyor. Ukrayna-Rusya savaşında da elbette ki akla hemen buğday geliyor ve maalesef ki bu savaş bitmiyor ve buğday fiyatları işte şimdiden kışa girerken uçmuş durumda. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Dolayısıyla her ülke aslında kendi buğdayını üretmesi gerekiyor. Buna en ihtiyacı duyan ülkelerden biri de tabii ki güzeller güzeli Türkiye'miz. Efendim İsrail, Suriye'deki saldırılarına da bir taraftan devam ediyor. Ordu aynı gün içinde Şam kırsalındaki bir bölgeyi topçu atışlarıyla vurdu. Güneydeki Kuneitra vilayetine ise askeri araçlarla baskın yapıldı. Saldırı açıklaması Suriye Devlet Televizyonu'ndan duyuruldu ve İsrailli işgal güçlerinin Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan bir köye askeri araçla girdiği ifade edildi. Askerlerin bazı evlere baskınlar yaptığı da aktarılıyor. Başkent Şam'ın batısındaki kırsal bölgelerde İsrail'in hedefindeydi. Top mermileriyle bazı noktalara saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can ya da mal kaybı olup olmadığına dair Suriye ordusundan henüz net bir açıklama yok. Evet, dediğimiz gibi seçimlere kadar bir şekilde bu operasyonlar ve saldırılar anladığımız kadarıyla devam edecek. İsrail seçimleri Ekim sonunda biliyorsunuz. Netanyahu hükümeti gittiği andan itibaren acaba ortalık süt liman olur mu? Bütün bunlar da konuşuluyor, tartışılıyor. Efendim gelelim iç meselelerimize. Üsküdar'a gideceğiz. Çünkü bir esnafı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iş yerinde vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara da harçlık verdi.
1: Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Çocukları da unutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Çengelköy'den geçerken konvoyunu durdurdu. Yol üzerindeki bir oyuncak dükkanına girdi. Esnafla sohbet etti. Daha sonra da bir kebapçıya girdi.
4: Ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
1: Erdoğan çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çay ve kahve ikramı yapıldı. Görüntülü konuşmaya da dahil oldu.
4: Sen de öyle gel neresi?
5: Başkanım yardım olmaz mı?
4: Yozgat'tır. Neresinden?
5: Temiz Ağaç'a.
4: Sorma. Maşallah.
1: Vatandaşlarla fotoğraf

0: Çektiren Erdoğan daha sonra iş yerinden ayrıldı. Yanına gelen çocuklara da harçlık ve oyuncak verdi.
1: Seni çok seviyorum Zeynep.
2: Evet, görüntüler Çengelköy'den geldi ve bir taraftan İstanbul'dan devam edelim efendim. Görmektesiniz arkamdaki haberi, Hürriyet gazetesinden okuyoruz. İstanbul Park şeklinde sade bir başlık atılmış. 2031 sezon sonuna kadar ev sahibi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonu sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapılacak deniyor Mehmet Nuri Ersoy ve bir taraftan da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı görmekteyiz fotoğraf karesinde. Dediğim gibi 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere İstanbul'da Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği deniliyor ve özellikle Formula 1'in yeniden İstanbul'a döneceği duyuruldu bu önemli toplantıda. Özellikle hazırlık süreci de değerlendirildi. Beraberindeki heyet tarafından tanıtıma çok büyük katkının olduğu ifade edilmiş. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda Formula 1 yarışlarına zaman zaman ev sahipliği yaptı İstanbul Park ve yeniden gerçekleştirilecek bu organizasyonun Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlardaki konumunun güçlendirilmesine ve İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 İstanbul'da, İstanbul Park'ta yerini alacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, yolumuza devam edelim. Tam 18 gündür eylemdeydiler maden işçileri ve maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder eylemlerini böylelikle sonlandırdıklarını da açıkladı. Efendim, maden işçilerinin Doruk Madencilik ve Yıldızlar SSS Holding'le yaptıkları görüşmeler sonucunda işçilerin bir aylık maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarını alacaklarının dörtte birinin yatırıldığını belirtti. Geri kalan alacaklarında arabuluculuk anlaşması yapılarak 40 gün içinde ödenmesine karar verildiğini kaydetti. Yine bir vaat söz konusu. Ünder, maden işçilerinin eylemi böylelikle sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Evet, bu eylem Ankara'da özellikle damgasını vuruyor idi güne ve gündelik hayata. Gördüğünüz gibi aileleriyle beraber bir de fotoğraf karesi yerini alıyordu. Peki, hayırlı uğurlu olsun diyelim, Nepal'e doğru uzanalım. Çünkü Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Sürecek gibi de gözüküyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı an be an artıyor. Şu anda 469 deniliyor. Ancak dediğimiz gibi daha da artacak gibi gözüküyor ölenlerin sayısı. Kaybolan yüzlerce kişi içinde arama kurtarma çalışmaları yürütülmekte. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
0: Hem sel hem toprak kayması peş peşe vurdu. Dev toprak kütlesi binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntüler Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet Özerk bölgesinden. Nepal Dışişleri Bakanlığı bölgede meydana gelen depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyunsa aşağı kesimlere doğru ilerlediğini belirtti. Peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'e aşkın kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Sel ve toprak kaymasının yerleşim yerlerine ve binalara verdiği zarar gözler önüne serilirken, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Felaketten kurtulanlarsa yaşadıklarını korkuyla anlatıyor.
3: Ben terastaydım ve sel üst katlara da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Eşim zaten çamur yığınının altında kalmıştı. Bizse güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
0: Nepal'de yetkililerin açıklamalarının aksine felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmelerse zaman içinde değişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin bir buzul çökmesi ve

0: ve enkaz akışından kaynaklandığını belirtti. Buzuldan kopan büyük bir kütlenin kaya ve enkaz sürükleyerek nehre ulaştığı, bunun da aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve eylemleri tetiklediği değerlendirildi.
1: Oho! Bura dem kuder aya.
0: Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı.
2: Evet, Nepal maalesef gündeme damgasını vuracak gibi gözüküyor. Ölü sayısı her geçen gün, her geçen dakika daha da artıyor. Kan dondurucu bir haberle devam edelim. Hayvan katliamı borsası, Akşam gazetesi. Evet, orada yer alan bir haber başlığı efendim. Nedir? Bakalım, sosyal medyada infial yaratan kaplumbağa cinayeti organize dehşeti ortaya çıkardı. VIP üyelikle ezme fetişi videoları pazarlayan caniler talep üzerine hayvanları katlediyor şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Kan dondurucu detaylara bakalım. Türkiye, sosyal medyada hızla yayılan ve infial yaratan dehşet verici bir kaplumbağa katliamı görüntüsüyle sarsıldı. Bir kadının ayağındaki botlarla savunmasız bir kaplumbağayı ezerek öldürdüğü ve bu sırada kahkahalar atarak çok mutluyum dediği anlar dijital dünyanın karanlık yüzünü yansıtıyor. İnfial yaratan görüntüdeki kişinin Zonguldak Ereğli'de yaşayan 37 yaşındaki Arzu S. olduğu tespit edildi ki şu anda ekranlarınızda görmektesiniz Arzu S.'yi. Görüntülerin yaklaşık 15 yıl önce kaydedildiği belirlenirken gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı deniliyor. Öte yandan bu karanlık ağlarda yalnızca böcek veya salyangozlar değil, kedi, köpek, tavşan ve fare gibi memeli hayvanlar da vahşice ezilerek katlediliyor ve bu anlar cinsel bir fetiş unsuru olarak pazarlanıyor denilmiş ve özellikle Bitcoin'le ödemeler yapılıyor imiş. Özel mesaj üzerinden istediğiniz her türlü videoyu siparişiniz üzerine gönderiyoruz diyor kanal yöneticileri ve dolayısıyla adeta işkence menüleri oluşturdukları da belirlenmiş. Sistem tamamen ticari bir çark gibi işliyor deniyor. Akşam gazetesinde VIP statüsündeki kapalı gruplara giriş bedeli ortalama $50, yani yaklaşık 1700 lira olarak belirlendi ve Bitcoin gibi uluslararası para transferi yöntemiyle tahsil edilebiliyor. IBAN at 4000 lira gönderiyorum. Hayvan ezerken video atacaksın ifadeleri özellikle Türkiye'deki kullanıcıların da dahil olduğu yazışmalarda yerini almış ki maalesef talep ürkütücü boyutlara gelmiş durumda. Bu arada isteğe göre özel videolar da çekip gönderiyorlarmış. Yani hadise hayvan ezme, talep üzerine hayvanları katletme durumu. Maalesef gündeme damgasını vuracak önemli haber başlıklarından bir tanesi bu da hayvan katliamı borsası olarak Akşam gazetesinden hep beraber görüyoruz ve duyuyoruz. Öte yandan işkence edene de ettirene de 4 yıl hapis şeklinde bir avukatın açıklamaları yerini almış. Böyle bir zamanda yaşıyoruz efendim. Uyanık olalım lütfen. Şimdi geçelim, bu haberle daha çok ilgili haberler gelecek önümüze. Diyarbakır'da ayrı olduğu eşiyle çocuğunu görme bahanesiyle buluştu koca. Dehşet saçtı. Annesinin kucağındaki oğlunu umursamadı. Eşini silahla peş peşe vurdu. Sonra da çocuğu alıp kaçtı.
0: Annesinin kucağındaki küçük oğlunu umursamadı. Silahını çekti, boğuştuğu kadını silahla vurdu. Oğlunu eşinden kurtarmak isteyen kadın canından oldu. Diyarbakır'da yaşayan Ersan Akdemir bir süredir ayrı olduğu eşi Sultan Akdemir'i arayıp çocuğunu görmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındaki çift Sümer Park'ta buluştu. Ersan Akdemir çocuğu almak isteyince Sultan Akdemir buna karşı çıktı. Silahını çeken koca boğuştuğu eşine ateş etti. ...32 yaşındaki kadın çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için elinden geleni yapsa da fayda etmedi. Birkaç kez daha tetiğe basan Ersan Akdemir çocuğunu alıp uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis katil zanlısı kocayı Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğu da yanındaydı. Sultan Akdemir'in ailesi kızlarının eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
2: Olanda bir taraftan çocuğa oldu, annesiz kaldı, sosyal hizmetlere verilmesi gerekiyor ki bu böylesi canilerin de en ağır cezalarla cezalandırılması gerekiyor. Ancak olmuyor, olamıyor. Allah'tan rahmet.

0: Dileyelim o kadında yaşatamadık. Efendim, izolasyonun itirafıdır şeklindeki bir haber başlığıyla devam edelim. Saatimiz 7.44'ü gösterirken Yeni Birlik'ten okuyoruz. Barcelona Rum lobisine direnemedi. Barcelona Akademisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampı Güney Kıbrıs'taki Rumların baskısı sonrası ertelendi. Başbakan Ünal Üstel Rumların baskılarına tepki gösteriyor. Bu da bir izolasyonun itirafıdır şeklinde efendim. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünya ile buluşmak bizim en doğal hakkımızdır. Bizim hiçbir siyasi baskı, hiçbir diplomatik girişim ve hiçbir izolasyon politikası bizi bu haklarımızdan vazgeçiremeyecektir diyor KKTC Başbakanı efendim. Tahammül edemediler şeklindeki ifadede dikkat çekici ve zihniyetin geldiği nokta. Evet, maalesef ki Barcelona Rum lobisine direnemedi. Bu da bir izolasyon itirafı olarak gündeme geldi. Ada şimdi bunu konuşuyor diyelim. Kuzey Kıbrıs'a bir sevgi selam gönderelim. Devam edelim yolumuza. Yapay zeka çalışmaları için kurul oluşturuluyor. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Ulusal Yapay Zeka Kurulu politikaları belirleyecek, yıllık planları onaylayacak. Kurula bağlı program ofisi ve etik kurulu da oluşturuluyor.
1: Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Yıllık programlar hazırlanacak. Çocuklara yönelik yapay zeka uygulamaları incelenecek. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul yapay zeka alanında strateji, önceliklendirme, kaynak tahsisiyle risk ve etik ilkeler bakımından en üst karar ve koordinasyon organı olacak. Kurul, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak. Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Her yıl ulusal yapay zeka politika mektubu yayımlanarak kamuoyu ve yatırımcılara Türkiye'nin yapay zeka politikalarındaki önceliklerini duyuracak. Eylemlerin uygulanmasını takip etmek için yapay zeka program ofisi kurulacak. Ayrıca ulusal yapay zeka ilerleme ve şeffaflık portalı hayata geçirilecek. Portalda her eylemin sorumlu kurumu, takvimi, bütçesi ve hedefleri yer alacak. İlerleme durumu yeşil, sarı ve kırmızı göstergelerle kamuoyuyla paylaşılacak. Yapay Zeka Etik Kurulu da oluşturulacak. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri kurulda yer alacak. Kurul, adalet, şeffaflık, veri kullanımı, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlayacak. Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da öncelikli çalışma alanları arasında olacak. Vatandaşların başvurularını değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
0: Yapay zeka önemini giderek bizler de kavruyoruz ve özellikle genç kardeşlerimiz de tercihlerini yaparken yapay zeka odaklı bölümleri okumak istiyorlar. Üniversite kayıtlarına gideceğiz şimdi. Son gün zira Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıt süreci bugün mesai bitiminde sona eriyor denilmiş Hürriyet gazetesinde. YKS yerleştirme sonuçları için açıklanmasının ardından, bu sonuçların açıklanmasının ardından devlet üniversitelerinde çok büyük bir oranda kontenjan doldu. 481.684 kontenjan vardı. Bunun 479.392'si doldu. Yani %99.15'i dolmuş durumda. Devlet üniversitelerinden söz ediyoruz. Ön lisansta %99.98'e ulaştı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjanın boş kaldı ifade edilmiş. 24 Ağustos'ta başlamıştı kayıtlar ve elektronik kayıt işlemlerini 26 Ağustos itibariyle tamamladı. Adaylar yüz yüze kayıtlardaysa süreç bugün üniversitelerin mesai saatleri sona erene kadar devam edecek. Bunu da aktaralım. Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar'ın sözleri önemli. Başarı sıralamaları ve puanlar her yıl değişiyor. Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu nedenle yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptığınızda yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamanın ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın uyarısında bulunduğu üniversite kayıtlarında son gün bugün olduğunu ifade edelim.

0: Ve devam edelim, saatimiz 8'e doğru ilerlerken Malatya'dayız. İnşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Ekiplerin yangına müdahalesi öyle kolay olmadı.
1: İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda yanmaya başladı. Büyüyen alevler işçileri tedirgin etti. Görüntüler Malatya'nın Battalgazi ilçesinden. Bir inşaat alanında işçilerin...

0: Fay ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Alevler bölgedeki bazı yeni konutlara da zarar verdi. Yangında tek sevindirici yan can kaybının olmaması. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Çok büyük geçmiş olsun. Eski bakanlardan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu efendim İstanbul'daki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Soner Yılmaz tedavi altına alındı. Olay dün gece saatlerinde yaşandı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz Bebek Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde silahla vuruldu. İki bacağına 3 kurşun isabet eden Yılmaz ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırganın Soner Yılmaz'ın arkadaşı olduğu iddia edildi. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli aranmakta. Efendim İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yönelik baskısı Doğu Kudüs'teki eğitim merkezine el koymasıyla yeni bir boyut kazandı maalesef. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinliye hizmet veren efendim UNRWA, İsrail'in tutumuna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Sözcü ve bölge direktörü de Habertürk'ten arkadaşımız Abdullah Tekin'e konuştu. İzleyelim, sonra bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
2: İsrail güçleri 4 zırhlı araç ve 50 güvenlik personeliyle aniden binayı bastı.
3: But we have no access.
4: O günden bu yana eğitim merkezine erişimimiz yok.
5: Milyonlarca Filistinli için hayati önemdeki Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı yani UNRWA'ya yönelik İsrail baskısı yeni bir boyut kazandı. İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Kalendia eğitim merkezine el koydu. Binaya tüm giriş çıkışları engelledi. Öncelikle Kudüs'te yaşananları sormak istiyorum. İsrail güçleri UNRWA ofisine girdi ve sonra Birleşmiş Milletler bayrağını indirdiler. Ardından tüm UNRWA personelini ofisten çıkardılar. Şu anda personelinizin durumu ve Kudüs'teki tesisinizin durumu nedir?
4: Son yaşanan olay, 50 ila 70 İsrail askerinden oluşan kalabalık bir ekibin Kalendia eğitim merkezine zorla girerek merkezin kontrolünü ele geçirmesidir.
6: Çalışanlarımıza bu tesislerin bundan böyle İsrail'e ait olacağını söylediler.
5: Kalendia'daki UNRWA ofisine yönelik baskın İsrail'in saldırgan eylemlerinin son örneği. 2025 yılında da aynı şeyler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Birleşmiş Milletler o zaman da kınama yayınladı fakat değişen bir durum olmadı. Bu açıdan bakarsanız UNRWA'nın gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: İsrail güçlerinin Kalendia eğitim merkezine girmesi ilk değil. Daha önce de atılan biber gazı nedeniyle 10 kez yangın çıktı. Her yıl 340 genç mülteciye marangozluk, otomotiv ve grafik tasarım eğitimi verdiğimiz bu devasa tesiste artık bunu nasıl sağlayacağımız sorunuyla karşı karşıyayız.
5: İsrail yönetimi UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 2024'te çıkardığı yasa ile yasaklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkililerine göre İsrail tarafı el koyma ve operasyonlarına dair hiçbir doğrudan gerekçe sunamıyor. Aslında ana nokta da tam burası. Siz İsrail yetkililerle yaptığınız görüşmelerde bu operasyonların asıl nedeninin, hedefinin ne olduğunu söylüyorlar size.
6: İzimle iletişime geçmiyorlar. 7 Ekim'den önce konuştuğumuz gibi konuşmak istemiyorlar.
4: Burası uluslararası hukuk kapsamında korunan bir BM tesisi. BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Adalet Divanı'nın da açıkça belirttiği gibi İsrail'in BM personelini koruma yükümlülüğü var ve UNRWA'nın merkezdeki faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeli.
5: Konunun belki de en can alıcı noktası burası. Bildiğiniz gibi Filistin'de ve Kudüs'te binlerce kişi aslında sizden eğitim ve sağlık hizmeti ve desteği alıyor. UNRWA'nın ofislerinin de kapatıldığını göz önüne alırsak, bundan sonraki süreçte bu kişiler eğitim ve sağlık noktasında

0: noktasındaki hizmetleri nasıl temin edecekler?
1: Doğu Kudüs'teki 40 bin Filistinli mülteci bu merkezlerdeki sağlık hizmetinden mahrum bırakıldı. Batı Şeria genelinde ise 90 okulumuzda 50 bin öğrencimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 50'den fazla sağlık merkezimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 4600 personelimizle bölgedeki en büyük ikinci hizmet sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz.
2: Doğu Kudüs'te sağlık ve eğitim hizmeti sunduğumuz yaklaşık 100 bin Filistinli mülteci var ve okulumuz kapatıldı. Ancak Batı Şeria ve Gazze'de hizmete devam ediyoruz. Gazze'de 300 bin çocuğa eğitim sunuyor, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon tıbbi danışmanlık veriyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Efendim günaydın bir kez daha saat 7'den bu yana beraberiz. Ben Deniz Murat Güloğlu. Gün başlıyordayız. Saatimiz 7.59'u gösteriyor bir kez daha. Hoş geldiniz diyoruz haftanın bu son iş gününde tabii kimilerine göre. Efendim ve Şampiyonlar Ligi diyoruz. Artık bu yıl özellikle yüzümüz ak bir şekilde iki takımla Türkiye temsil edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan söz ediyorum elbette. Rakiplerimiz de belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlıyor? Buyurunuz izleyelim, analizimizi görelim.
1: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı.

0: Kura çekimini eski futbolcular Francis Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde İngilizleri Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'le deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
1: Efendim, güzel ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi bizi bekliyor. Takımlarımız Fenerbahçe ve Galatasaray umarız ki istedikleri sonuçları alacak ve hepimizin yüzünü güldürecek. Öte yandan Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'ne merhaba dedi. Siyah beyazlar Avrupa Ligi playoff turu revanşında Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu ama turu geçen taraf da oldu.
2: Beşiktaş bir yıl aranın ardından yeniden Avrupa sahnesinde. Siyah beyazlılar 3-0'ın avantajıyla çıktığı Avrupa Ligi playoff turu revanşında Kaunas Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen lig etabına kalmayı başardı. Litvanya'da oynanan maçta mücadelenin tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti. İki maçın toplamında rakibini 3-1'lik üstünlük sağlayan siyah beyazlılar adını lig etabına yazdıran taraf oldu. Geçen sezon turnuvaya playoff eleme turunda veda eden Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
3: Hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz.
2: Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Žalgiris engelinden önce Mijulent ve Hradec Kroleve ile karşılaştı. Siyah beyazlar 6 Avrupa Ligi maçında kalesinde sadece bir gol gördü. La prima fase viene
3: superata dalle prime. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Buradaki hedefimiz de lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arası olmak istiyoruz.
2: Avrupa Ligi'nin kura çekimi bugün saat 14'te Monaco'da yapılacak. Lig etabında toplam 36 takım yer alacak.
1: Ve Trabzonspor diyelim efendim. Macar ekip Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Avrupa'ya da veda etti. Yoluna şimdi UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor. Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini duyurdu bu sonucun ardından.
2: Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası erken bitti. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a 4 golle boyun eğdi. 90 dakikayı 9 kişiyle tamamlayan Trabzonspor'da Ruslan Malinovski ve Opes Cabral kırmızı kart gördü. İki maçta kalesinde gördüğü 5 gollü Avrupa Ligi'ne veda eden Karadeniz ekibi yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo Mavililerin teknik patronu Fatih Tekke maç sonunda istifa ettiğini duyurdu. Tekke açıklamasında "Ben ve ekibim yenilginin sebebi. Herkes hakkını helal etsin. 18 aylık görevimden istifa ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor ise sosyal medya hesabından yaptı.

0: yaptığı açıklamada kararın duygusal yoğunlukta alındığını ve istifa kararının kabul edilmediğini belirtti. Fatih Tekke'nin Amedspor karşılaşmasında takımın başında olacağının altı çizildi. Bordo Mavililerin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Monaco'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bugün saat 15'te başlayacak kura çekiminde Trabzonspor 4. torbada yer alacak.
1: Evet, spora ilişkin gelişmeler işte bu şekildeydi efendim. Bir kez daha takımlarımıza başarılar dileyelim ve siyasetteki gündemimize geçelim. Saatimiz 8'i 5 geçerken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Eleştirmeye de devam ediyor. Terör örgütü SDG, YPG'nin feshedilmediğini savunuyor Dervişoğlu. Amerika'nın bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia ediyor.
2: Hiçbir cumhuriyet hükümeti cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
3: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG, YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
2: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
3: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
2: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
1: Evet, Dervişoğlu'nun açıklamaları ve iddiaları oldukça dikkat çekici. Hep beraber göreceğiz süreçte nereye doğru evrilecek bu sözler ve bir yandan da zaten sürece en başından itibaren muhalif olan bir partiden söz ediyoruz, İyi Parti'den ve sabırla herkese anlatalım başlığına geçelim. Türk-Gün gazetesinde bu sefer de MHP'li Yıldız'dan bir mesaj var. Terörsüz Türkiye mesajı geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arka arkaya yaptığı önemli açıklamaları sayfalarına taşımıştı. Türk-Gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ne diyor bakalım. Terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca bir güvenlik politikası olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Ve MHP'li Yıldız sürecin devletin bekası, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsadığını belirtiyor. Sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısı yapıyor. Çerçeve yasanın amacının topluma açıkça anlatılması gerektiğini vurguluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, kapsam ve istisnalar ile silah ve mühimmatın teslimini doğrulayacak tespit ve teyit mekanizmasına özellikle dikkat çekiyor. Sürecin devletin bekası açısından oldukça önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor MHP'li Fethi Yıldız. Evet, sürecin en başından itibaren attığı adımlarla, verdiği mesajla, cümlelerle ve bir taraftan da röportajlarla, sosyal medya açıklamalarıyla gündeme ışık tutuyor idi. Yine sabırla herkese anlatalım sözü bu anlamda oldukça önemli. Peki efendim, feshedilen terör örgütüne bakalım, YPG. YPG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi dediğim gibi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi gördüğünüz gibi imzaladı ve kararname terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının hemen ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Efendim devam ediyoruz. SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına dediğimiz gibi Ankara'dan olumlu tepkiler gelmiş idi. Gelmeye de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da önemli bir açıklama yaptı. Bu adımın Suriye'nin egemenliği için önemli olduğu vurgulanıyor. Haftalık bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, İsrail ve Türkiye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi.
3: Terör örgütü SDG'nin feshedilmesi memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteğini sürdüreceği vurgulandı.
4: SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu ivmenin Suriye geneline yayılması, terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi için desteğimiz mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Zafer'in 104. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yapıldı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
3: Bilgilendirme toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü mekanizma kurulması önerisi de gündeme geldi. Bakanlık açıklamasında bu yönde resmi bir talep gelmediği vurgulandı. Talep olursa ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirilecektir denildi.
5: Merhaba, Erşkar.
3: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Danışmanlık Şirketi ile hizmet sözleşmesi imzalandığı da belirtildi. Söz konusu çalışmanın savunma alanında diyaloğu güçlendirme amacıyla yapıldığı, belirli bir savunma programı ile ilişkili olmadığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Atina'ya da uyarılar yapıldı. Rodos'ta İHA üssü kurulmasının komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.
1: Peki Avrupa'ya doğru ilerleyelim efendim. Özellikle Rusya ile ilişkiler bu kızıştığı dönemde ve Amerika ordusundan bir açıklama, daha doğrusu bir iddia var. Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Reuters'ın haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım itibariyle Savunma Bakanı Hegseth'e sunulacak.
3: Pentagon Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığı ile ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran Savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
1: Dediğimiz gibi Ruslarla işler şu aralar çok iyi gitmiyor. Nasıl bir kış geçirecek Avrupa, bir taraftan da Amerika'dan, Trump'tan böyle bir iddia. Hep beraber göreceğiz Avrupa acaba yazın sıcaklığını kışın soğukluğuyla yine devam ettirecek mi, yollarına siyasi anlamda büyük sıkıntılar yaşayabilirler zira. Bu arada CIA direktörü Radcliffe'in efendim Rusya ziyaretinin perde arkasında aralanmakta. Trump ziyaretin yarı rutin bir ziyaret olduğunu söyledi. Amerikan basını ise Radcliffe'in Moskova'yı NATO'ya saldırma diye uyarmak için gittiğini öne sürdü.
3: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. ABD basını ziyaretin Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması için yapıldığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ziyareti yarı rutin olarak niteledi. ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programına katıldı. Gelen bir soru üzerine CIA Direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin bir ziyaret olarak niteledi.
6: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
3: Trump, belki ziyaretten bir sonuç çıkabilir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca basına ziyaretle ilgili yansıyan spekülasyonların hiçbirinin doğru olmadığını da belirtti. Spekülasyonlar arasında Rusya'nın İngiltere'ye saldırı planı yaptığı ya da Radcliffe'in Moskova'yı İran'a yaptırımlar hakkında bilgilendirmek için gittiği bulunuyor. ABD basını da sürpriz ziyaretin perde arkasını yazdı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Radcliffe'in Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması yönünde uyarmak için yapıldığını iddia etti. Yetkililer, sürpriz temasın Putin hakkında ortaya çıkan ABD istihbarat değerlendirmesinin ardından yapıldığına dikkat çekti. ABD istihbaratına göre Kremlin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO üyesine saldırarak birliğin kararlılığını test edebilir. Bu saldırıların bir Baltık ülkesine hedef alabilecek siber saldırılar ya da küçük çaplı kara sızması olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin, Radcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını ifade etmişti. CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydedilmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus liderinin temaslar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.
1: Evet, işin içinde CIA olunca bambaşka bir noktaya doğru evrilebilir. Yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler var ki bir şeyler oluyor minvalinde açıklamalar gördüğünüz gibi. Zaman içinde daha net ortaya çıkar. İsrail'e gidelim çünkü genel seçimler yaklaşıyor. Umuyoruz ki Netanyahu'nun Likud partisi seçimlerde sürünecek yerlerde. Hep beraber göreceğiz onu. Anketlerde geriliyor zaten efendim. Sürekli şimdi de gündemde olan bu. Netanyahu'nun gizli görüşmelerde seçimleri kaybetmekten endişe duyduğu öne sürülüyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinde yapılacak seçimleri kaybetmekten korkuyor. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelerde bu korkusunu dile getiriyor. İda, İsrail yayın kuruluşu Kan'da yer aldı. Habere göre Netanyahu basına kapalı toplantılarda Likud'un 10 sandalye kaybettiğini ve bu olayları nasıl geri kazanacağını bilmediğini söylediği belirtildi. Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde de partisinin durumundan endişeli. Kendi lehine sonuçlar veren anketlere şüpheyle yaklaşıyor, gerçek durumun daha kötü olduğuna inanıyor. Likud partisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını ve seçimleri Netanyahu liderliğinde yeniden kazanacaklarını savundu. Kanal 13'ün anketi ise Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefetin öne geçtiğini ve Netanyahu koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybettiğini gösteriyor. Buna göre Eisenkot'un partisi 24, Netanyahu'nun Likud partisi ise 19 sandalye kazanıyor. Ankete göre muhalefet bloğu 57 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyonu 48'de kalıyor. İsrail meclisinde hükümet kurmak içinse 61 sandalye gerekiyor. Geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyarette ABD Başkanı Trump'la görüşmesi hakkında da konuşan Netanyahu, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını savundu. İran yönetiminin liderlerini de vahşiler olarak nitelendirdi. Netanyahu, Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını överek, Tahran'a karşı anlaşma, askeri müdahale ve İran'a yönelik kuşatmanın sıkılaştırılması seçeneklerinin olduğunu söyledi. Ancak İsrail'e saldırması halinde hayal bile edemeyecekleri bir darbe alacaklarını ileri sürdü.
1: Evet, aslına bakarsanız oldukça küçük bir parlamento yapısından söz edilebilir. Ancak Netanyahu bu süreçte acaba yeni cepheler açmak için ve bir taraftan da işte dilini de oldukça sivrileştirdi. Mesela İran halkına söyledikleri gibi ve bir taraftan da kaybederse ki umuyoruz ki kaybedecek başbakanlık koltuğunu hakkında açılan ciddi davalar var. Bütün bunlar devreye girecek. Hadi inşallah diyelim. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamer'in açıklamalarına bakalım. Hükümeti savunma bütçesi üzerinden eleştirdi. Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz diyor Zamir. Bütçe sıkıntısının ordunun savaşa hazırlığını da etkilediğini söylüyor.
3: Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun içinde bulunduğu bütçe sıkıntısını bu sözlerle açıkladı.

0: Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Hükümete hedefalan Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor dedi. Zamir'e göre İsrail ordusu İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde yüksek alarm durumunda. Gerilimin arttığı işgal altındaki Batı Şeria için de yeni talimat verildi. Zamir bölgedeki iki tümene ek olarak yeni birlik ve taburların konuşlandırılması için hazırlık yapılmasını istedi. Takviye talebinin arkasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları ve yaklaşan Yahudi bayramları var. İşgalciler son olarak İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Yusuf makamına baskın düzenledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu da Batı Şeria'da bir patlama riski bulunduğu konusunda uyardığı belirtilmişti.
1: Evet, umuyoruz ki ilerleyen süreçte kaynakları daha da azalır İsrail ordusunun diyelim. Bir başka gündeme geçelim. Buyurunuz, Milliyet üzerinden okuyoruz. Meta uzlaşısında Türkiye takipte deniyor. Meta, yani Instagram ve Facebook'un çatı şirketi, çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davalarda Amerika'da 47 eyalette, neredeyse dediğimiz gibi Amerika'nın tamamı, uzlaşmaya vardı. Şirket 17.1 milyar doları ulaşabilecek ödeme, evet, 10 yıla yayılacak imiş. TikTok ve YouTube'un da aynı kuralları benimsemesi isteniyor ve Türkiye ise Amerika'daki bu süreci elbette ki yakından takip ediyor denilmiş efendim. Sosyal medya devi ilk aşamada yaklaşık 12 milyar dolar ödeyecekmiş Amerika'da. Ödenecek bu para davaya katılan eyaletlere önümüzdeki 10 yıl boyunca dağıtılacak ve özellikle toplamda 17.1 milyar dolara çıkacak. Tabii ki TikTok ve YouTube'un da benzer güvenlik önlemlerini ve mali yükümlülükleri kabul etmesi halinde olacak bu. Texas eyaletiyle yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık ayrı anlaşma dahil edildi. Meta'nın toplam yükümlülüğü 18 milyar doların üzerine çıkıyor denilmiş. Az evvel paylaşmıştık, biraz daha konuşalım. Genç kullanıcılar için günlük kullanım 2 saatle sınırlanacak. Gece saatlerinde, yani gece yarısıyla saat sabah 6 kullanım kısıtlamaları uygulanacak. Bildirimlerse gece 22'den ertesi sabahı 7'ye kadar otomatik olarak susturulacak. Gençler için like sayılarının görünürlüğü azalacak. Algoritmik olmayan akış seçeneği sunulacak. Ebeveyn kontrol araçları genişleyecek ama bunlar sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsıyor. Onu bir kez daha ifade edelim. Ve Meta uzlaşısında Türkiye takipte başlığı haberinde aslında Türkiye ve diğer ülkeler olarak da aktarabiliriz. Sosyal medyada bakalım önümüzdeki zaman diliminde yeni dönem bizleri neler bekliyor? Tüm dünyayı neler bekliyor? Amerika'daki bu süreç o anlamda son derece mühim. Efendim saatimiz 8.23'ü gösterirken yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ne diyor, buna bakalım. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini söylüyor Mehmet Uçum. Meclisin 29. dönemini özellikle işaret ediyor.
0: Yeni anayasanın 400'den fazla oy alsa bile referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi. Kapsamlı değişiklik için 29. dönemi işaret etti.
2: Yeni anayasa zaten Türkiye'nin olağan gündemidir. Ancak 7595 sayılı kanunun 467 oyla geçmesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'den fazla milletvekiliyle yeni anayasa yapıp halkın onayına sunmadan yürürlüğe koyma fikri asla kabul edilemez. Referandumsuz yeni anayasa yapmak, yeni anayasada son kararın halkın vermesine ilişkin meşruiyet ilkesinin ihlalidir. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden, Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yeni anayasasını yapacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için bir analiz kalemi aldı. Çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul

0: kabul edildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali hemen hemen yok dedi. Çerçeve yasanın geçici ve müstakil özelliği olduğunu belirten uçum, yeni bir infaz düzenlemesine işaret etti.
1: Cezaevlerindeki kalabalıklaşma konusu açısından da bir infaz düzenlemesi elbette tartışılabilir. Ancak tüm bunlar tartışılırken, başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir. İster iyi niyetle, ister kötü niyetli hesaplarla bu yola tevessül edenler çıkarsa, bunlara imkan verilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
0: Uçum, anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanarak gösterilemeyeceğini de belirtti. Bu maddeye dayanılarak uyma zorunluluğunu iddia edenleri bilgisiz olmakla eleştirdi.
2: Evet, mutlak surette referandum diyor Mehmet Uçum, işte gördüğünüz üzere hep beraber süreci takip ediyoruz elbette. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber olmuş durumda. 153 yıllık demir yolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaide tabii ki.
0: 153 yıllık demir yolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demir yolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı. Göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demir yolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demir Yolları harekete geçti. 153 yıllık demir yolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katene rotasıyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
2: Evet, bu leylek seferberliği son derece önemli. Biz de tabii ki sürekli olarak aktaracağız bu haberleri diyelim. Buyurunuz, eğitim dünyamızda ne oluyor ne bitiyor? Servis araçlarıyla başladık. Malum ciddi zamlar gelmişti ve 7 maddede okul kıyafeti haberiyle Hürriyet gazetesinden detaylara bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı kıyafet kurallarını güncelledi biliyorsunuz. Formalarda okul arması artık zorunlu hale geldi. Şimdi her okul bir arma yaratma peşinde olacak. Ancak veliler belirli bir mağazaya yönlendirilemeyecek. Ara sınıflardaki öğrenciler yeni formaya geçmek zorunda olmayacak denilmiş ki bu konularda yönetmelik oldukça açık da deniliyor bir taraftan. Efendim, veliler forma alışverişinden önce okulun resmi internet sitesini kontrol etmeli deniliyor. Zira kıyafet görsellerinin okul sitesinde yayınlanması her okul için zorunlu olacak. Bu nedenle yalnızca mağazaların, sosyal medya gruplarının veya diğer velilerin verdiği bilgilerle alışveriş yapılmaması konusunda özellikle bir uyarı söz konusu. Yani internet sitesinde hangi kıyafet görseli varsa ona uygun kıyafet alınsın deniliyor ve bir taraftan da tabii ki tek bir mağaza dayatılamaz denilmiş. Özellikle okul aile birlikleri forma satışı yapamayacak bu süreçte. Markaya, belli bir mağazaya ya da satış kanalına yönlendirilemeyecek veliler, serbest rekabeti engelleyici uygulamalarda bulunamayacak ve tabii ki az evvel de söylediğim gibi okul arması artık dikkat çekici bir şekilde yenilik olarak aktarılıyor. Güncellenen usul ve esaslara göre okul arması okul tarafından belirlenecek veya temin edilecek. Öğrencilerin de formalarında kullanılması sağlanılacak. Öte yandan ara sınıflar eski formayı giyebilecek, onu da söyleyelim. Ve bu kıyafetler 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek. Kumaş ve kesime de belli standartlar geldi. Özel günler için okul kıyafetleri kıyafet aldıramayacak şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. 7 maddede okul kıyafet yönetmeliği hürriyet.

0: Gazetesi'nde aktarılmış. Gördüğünüz gibi eğer bu 7 maddeye ve yönetmeliğe uymayan okullar ve yönetimler varsa da bunu da gidiniz lütfen şikayet ediniz efendim. Bu son derece önemli bir süreç zira. Evet, her sezon, her dönem yenileniyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetmelikler. Bu yılda şansımıza işte bu yönetmelikte yenilikler bu şekilde çıktı kıyafette. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. İstanbul'dayız. Takip ettiği eski sevgilisini öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, konuşmak istemeyince öfkelendim diyor. Ay.
1: Genç kadın 2 yıl önce ayrıldı ama kurtulamadı. Yakın zamanda uzaklaştırma kararı da aldırdı. Tek isteği yeni bir hayat kurmaktı. Eski sevgilisi izin vermedi. Şerife Gezer'i öldüren o saldırgan tutuklandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip edip sığındığı iş yerinde öldüren Hakan Sayacı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sayacı, Şerife Gezer'le konuşmak istediğini, talebi reddedilince öfkelendiğini ileri sürdü. Bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Hakan Sayacı ile Şerife Gezer 2 yıl önce ayrılmıştı. Genç kadın başka biriyle nişanlanmıştı. Eski sevgilisinin arama ve takiplerinden endişe ettiği için 2 hafta önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama uzaklaştırma kararı eski sevgiliyi durdurmadı. Genç kadını takıntı haline getirip öldüren katil zanlısı Hakan Sayacı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
0: Evet, maalesef yine geliyorum diyen bir cinayet. An an, dakika dakika gelmiş ve 10 gün önce bir de işte gördüğünüz gibi detaylarda uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen ölüm geliyor. Yine hanımefendiyi buluyor ve bir türlü yaşatamıyoruz kadınlarımızı. Acaba neden? Bu soruları artık başta Adalet Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil olmak üzere artık takkeyi şöyle masanın önüne koyup bir düşünmeleri gerekiyor. Acaba kadınlarımızı neden koruyamıyoruz? Neden her biri cinayete kurban gidiyor? Sene olmuş 2026'nın sonları artık. Geçiyoruz bir başka habere. Yeni Birlik'te efendim, Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı şeklindeki haber dikkat çekici. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları endişe verici bir hızla artıyor. Son bir haftada 75 yeni yerel bulaş vakasının kaydedilmesiyle birlikte 2026 bulaş sezonunda tespit edilen toplam vaka sayısı 232'ye yükseldi deniliyor. Özellikle turizm faaliyetinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan'ı bir hayli fazla tercih ediyor. Dolayısıyla bu virüse karşı onları da özellikle uyaralım diyelim. Ağrı'ya gidelim. Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeninin açılış törenine gidelim. Törende konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Tesiste 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretileceğini belirtti. Bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 arttırmış olacak diyor.
1: İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretimi yapılacak. Türkiye'nin altın üretimi %10 artacak. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeninin açılışı yapıldı.
2: Ve hayırlı olsun altın madenimiz Ağrı Molla Kara'mıza.
1: Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Rukken Kilerci ve Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak katıldı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, yeni tesisin altın üretimine katkısına dikkat çekti.
2: Yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
1: Cevdet Yılmaz, Molla Kara Altın Madeni Tesisi'nin istihdama da katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: İşletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek çarpan etkisiyle. Bu tesisin oluşturduğu etkiye baktığınızda
3: En az 1500-2000 arası bir istihdamdan bahsediyoruz. Çalışanların en az %81'i yöre insanı olacak.
1: Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak ise Molla Kara İşletmesi'nin potansiyeline vurgu yaptı.
4: Sahamız 471 bin onsu aşan rezervi ve bilahare 536 bin onsu kaynak tabanıyla güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan sondajlar yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
1: Konuşmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Yılmaz'a hediye takdim etti, dua edildi.
5: Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım.
1: Açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
0: Evet, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir taraftan da yine aynı dileklerle Akşam Gazetesi'ndeki habere geçelim. Trende e-bilet dönemi başlıyor. Hani nihayet diyebileceğimiz bir haber. TCD'de taşımacılık AŞ, tren yolculuklarında 1 Eylül'den itibaren tamamen e-bilet uygulamasına geçiyor. Yeni sistemle yolcular bilet satın aldıktan sonra kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasındaki PDF bağlantısı üzerinden e-biletlerine ulaşabilecek. Böylece biletlerin dijital ortamda saklanması ve ihtiyaç halinde kolayca erişilmesi sağlanacak. Bu uygulamayla kağıt kullanımının azaltılması ve bilet işlemlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor ki çağın bir gereği, nihayet e-bilet dönemi başlıyor. Trenlerimizde hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fransa'ya gidelim. Bir araç kazasından söz edeceğiz, zira Kon kentinde bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 10'da yaralı var. Akşam saatlerinde gerçekleşti bu olay. Dediğim gibi Fransa'nın Kon kentinde tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddia o ki 26 yaşındaki sürücü aracını kalabalığın üzerine kasten sürdü. Fransız medyasına göre olayda iki kişi hayatını kaybetti. O da şimdilik. 10 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 17 ile 40 yaşları arasında bir erkek olduğu ifade ediliyor. Olay yerinden kaçtı şüpheli. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yakalandı. Polis sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin terör bağlantısı bulunmadığı belirtiliyor. Olay öncesinde iki grup arasında kavga çıktığı da öne sürülüyor. Ve Havelsan diyeceğim, siz anlamışsınızdır. Özellikle Havelsan'ın geliştirdiği Flitstar gemi veri dağıtım sistemlerinin kabul testi tamamlandı. Göreceğiz şimdi. Sistem, Milli Savaş Gemisi Projesi MILGEM kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemilerde kullanılacak. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetecek.
1: MILGEM projesinin dijital omurgası güçleniyor. Havelsan kritik bir teslimat daha yaptı. Flitstar gemi veri dağıtım sistemi kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni teknoloji, sensör, silah ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yönetiyor. Platformların etkin görev yapmasına katkı sağlıyor. Sistemler deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturuyor. Havelsan sistemin ilk teslimatını 16 yıl önce MILGEM'in ilk gemisi TCG Heybeli adı için gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede sistem farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimatla MILGEM projesinin 10 ve 11. gemilerinde kullanılmak üzere tamamlandı. Havelsan gemi veri dağıtım sistemlerinde kullanılan elektronik kartların önemli bölümünü kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Sistemler yoğun veri trafiği ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor.
0: Evet, vatana, millete hayırlı olsun diyelim bu haberle beraber de. Efendim, İran'ın yaptırımlar altında geliştirdiği düşük maliyetli Şahit İHA'larına bakalım. Modern savaşın en yaygın silahlarından birine dönüşmüş durumda. Amerikan Wall Street Journal'a göre bu dönüşümün arkasında Çin üzerinden işleyen küresel tedarik zinciri bulunmakta.
1: Saatte yaklaşık 480 kilometre hıza ulaşıyor. Eski modellerden yaklaşık 3 kat daha hızlı. İran'ın düşük maliyetli yeni nesil Şahit İHA'sı ABD basınının gündeminde. Wall Street Journal, klasik pervaneli dronlardan çok füzelere benzeyen Şahit İHA'yı kadrajına aldı. İHA'nın modern çatışmalardaki rolüne dikkat

0: Çekilen haberde İran'ın İHA'larının geliştirilmesinde Çin'in kritik rol oynadığı kaydedildi. Gazeteye konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere göre motor parçaları, servo motorlar ve yönlendirme sistemleri dahil çok sayıda bileşen Çin'den sağlandı. Batı menşeli bazı parçalar da Çin ve Hong Kong'daki paravan şirketleri üzerinden İran ve Rusya'ya ulaştırıldı. Şahit İHA'ları basit yapısı ve yaklaşık 20 bin dolara kadar düşen maliyetiyle öne çıkıyor. Temel olarak hafif bir gövde, elektronik bileşenler ve patlayıcılardan oluşuyor. Gazete Rusya'nın İHA'ları balistik füzelerle birlikte kullanarak Ukrayna hava savunmasını zorladığını belirtiyor. Ukrayna'nın eski İHA'ların %90'ından fazlasını durdurabilirken yeni turbojet motorlu Şahit İHA'ları ise engellemekte güçlük çektiği kaydedildi. İran bu teknolojiyi Venezuela, Suriye ve Etiyopya'ya sattı. Çin ve Hindistan da kendi versiyonlarını geliştirdi. ABD ordusu ise Şahit İHA'dan esinlenerek düşük maliyetli bir İHA üretti.
1: Evet, Mart ayında başlayan savaş, daha doğrusu 28 Şubat'ta başlamıştı. Bu savaşın ardından özellikle Rusya ile ilişkileri çok dikkat çekiyordu. Ama Çin de ağırlıklı olarak İran'a yardım ediyor deniliyordu ki bu bağlantılarda küçük küçük ufak ufak ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz üzere. Hürriyet'e bakalım efendim. 6 yıl sonra eve dönüş başlığı dikkat çekiyor. Prens Harry ve eşi ve çocuklarıyla beraber 6 yıl sonra İngiltere'ye döndü. Hayırlı uğurlu olsun İngilizler için. Seviyorlar efendim. Bu tür haberleri biliyorsunuz. Kraliyet görevlerinden ayrılmışlardı ve Amerika'ya taşınmışlardı. Kaliforniya'dan özel uçakla yola çıktılar ve önceki gün öğle saatlerinde Birmingham havaalanına indiler. Londra'ya da gitmediler. Çiftin 10 saatlik uçuş için kiraladığı özel jetin saatlik maliyeti de 12 bin dolar. Ve uçuşun genel olarak maliyeti 120 bin dolara ulaştığı ifade edilmiş. Özellikle çocukların da Eylül ayında İngiltere'de özel bir okulda eğitim görmeye başlayacakları ifade edilmiş ki maliyet sorulduğu zaman bir hayli fazla, sadece uçuşları için 120 bin dolar harcamışlar. Acaba İngiltere'de nasıl bir yaşam sürecekler? Sarayın başına bela olurlar mı, olmazlar mı? Şimdi bunlar konuşuluyor. Diyelim Fransa'ya geçelim. İngiltere'deki bu önemli gelişmeden sonra makarnaların içeriği incelendi Fransa'da. Dikkat buyurunuz, 36 ürünün 34'ünde sağlığa zararlı ağır metal tespit edildi.
2: Fransa'daki makarnalarda zararlı madde tespit edildi. Büyük çoğunluğunda ağır metal kadmiyum bulundu. Fransa'da yayın yapan Tüketici Haklarını Koruma Dergisi 60 Million de Consommateurs ülkedeki makarnaların içeriklerini inceledi. Barilla, Lustigru ve Panzani dahil 36 ürün karşılaştırıldı. Paketlerin 34'ünde ağır metal kadmiyum tespit edildi. Sadece 2 glutensiz makarnanın temiz çıktığı gözlemlendi. Çalışmaya göre en yüksek kadmiyum oranı ise Barilla tam buğday markalarında bulunuyor. Dergideki araştırmaya göre incelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılık ham madde farklılıklarıyla açıklanabiliyor. Kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda bu ağır metal yüksek olabiliyor. Bu durumun insan sağlığı açısından riskleri de bulunuyor. Kadmiyum makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabiliyor. Toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.
1: Ve an itibariyle tabii ki Hüseyin Öztel bizimle beraber havanın durumunu bize aktaracak. Bugün ve hafta sonunda neler olacak? Özellikle akşam saatlerinde İstanbul'da, haberde de aktardık, bir yağış söz konusuydu fırtınayla beraber. Nasıl ilerleyecek süreç?
3: Daha doğrusu gece yarısı değil mi? Sabaha karşı.
1: Tabii sabaha karşı.
3: O gök gürültüsüyle uyandık biraz.
1: Evet.
3: Ama çok fazla ısrar etmiyor İstanbul'da. Fakat Türkiye'de çeşitli yerler kuvvetli sağanak altında. İstersen geçelim.
1: Söz sende.
3: Teşekkürler. Hemen tahminlere bakalım efendim. Hava durumuna hoş geldiniz. Dün gece yarısı kuzeybatıdan gelen ve güneydoğuya inen bir yağışlı kütle şu alanda, bakın radar görüntüsü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şu alandaki kuzeyden gelen yağışlı kütle İstanbul'da adeta bir yıkadı geçti. 4,5-5 sularında yağış kesti. Ama şu an biz konuşurken efendim asıl riskli yağışları alan alan burası Karasu, Sakarya'nın kuzeyi, gelecek saatlerde Bolu katılacak, Kandıra çevresi, Bartın sahilleri, Zonguldak kıyısı, şu alanda kuvvetli yağış var. Biraz da sürecek, ısrar eden bir yağmur. Aralıklarla akşam saatlerine kadar sürer. Hatta bakın deniz üzerinde oluşan yeni kütleleri görüyorsunuz. Yağış kütleleri bunlar. Kuzeyden güneye doğru akıyorlar. Fakat İstanbul'un biraz doğusuna doğru geçecek bu yağış. Daha çok tam İstanbul şehir üzerinde değil de şu şekilde bir yay çizerek Batı Karadeniz'e çarpıyor. Ancak içerisindeki şu kütlelerin zaman zaman yerel olarak İstanbul'a giriş yapacağını ve aslında Kocaeli, Körfez, Yalova'ya tahmin ediyoruz. Özetle İstanbul'da öğleden sonra sürpriz olarak bazı ilçelerde yerel yağmur görülebilir. Hani hava çoğunlukla şehirde parçalı bulutlu ve açık kalırken serin, taze, daha temiz bir hava aynı zamanda Marmara'daki. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevresinde de zaman zaman yağışa var. Muş, Erzincan arası ve Samsun, Ordu, Giresun arası. Bu alanda Samsun ve çevresinde yarın da kuvvetli yağış var. Özellikle Karadeniz'i uyarıyoruz. Su baskını, hatta sel riski var. Doğu Karadeniz'de birazdan yağış haritasında da göstereceğim sizlere, 5 günlük yağış haritasında. Bu ise sıcaklık haritamız. Eylül ayında hava tekrar ısınıyor. Bakın şu an tarihler 1 Eylül ama animasyon başa döndüğünde göreceğiz ki epey bir şu anda seriniz. Biz ve doğumuzdaki alanda bir serinlik var. Avrupa'da ve Balkanlar çevresinde ise sıcak hava etkili oluyor. Mevsim normallerinden yaklaşık 6-7 derece daha serin bir hafta sonu geçireceğiz. İç Anadolu'da yani hava üşütebilir efendim. Ağustos ayı sonlarında belki bunu daha önce de yaşadık ama çok sıcak bir tempolu bir hava vardı geçtiğimiz günlerde Ankara'da mesela. Bakın bu bugünkü hava. Bugünden itibaren şöyle bir 3 gün mavi renkler, yani mevsim normallerinden daha düşük sıcaklıklar bizimle olacak. Tüm Türkiye genelinde Güneydoğu Anadolu'ya daha az etki etmek üzere özellikle İç Anadolu'da hava serinliyor. Yani burada Çorum, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan hattı hafta sonu 22-23 dereceye düşüyor. Yani dışarıya sadece yazlık giysiyle çıkarsanız serinletebilir, üşütebilir bu cumartesi pazar havası. Pazar aslında biraz öğleden sonra ısınıyor ve soğuk hava etkisini yitiriyor. Tarihler 31 Ağustos'u geçince 1 Eylül'e doğru geldiğimizde artık renklerin tekrar Türkiye'de sıcak kırmızı renklere döndüğünü göreceğiz. Yani yaz devam ediyor. Hatta Eylül ayının ilk 10 günkü tahminlerinde tatlı bir yaz havası var. Mesela İstanbul 28-30 derece Eylül ayının ilk 10 günü. Yağmur yok, güneş çoğunlukla görünüyor. Ankara 26-27 derece, Kıyı Ege, İzmir 30-33 derece. 33'leri çok aşmıyor bu gelecek günlerde. Akdeniz sahilleri 35 derecelerde. Çanakkale, Bursa şu alanda biraz rüzgar var. Balıkesir rüzgarlı bir hafta sonu geçireceğiz. Çok büyük bir fırtına yok ama 40 kilometreye de ulaşıyor yani sürati. Hamleleri ise 60-70 kilometreye ulaşıyor. Şimdi animasyon başa dönüşü şu andaki halimiz. Mavilerin bakın yurda nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Dün gece giriş yaptı. Bugün ve yarın Türkiye'yi bayağı bir serinletecek. Bu sırada İtalya ve çevresinde de aşırı bir sıcak var. Ama 3 günlük ömrü var bu serin havanın. 3 gün sonra tekrar pazartesi gününe itibaren ısınıyoruz. Bu 5 günlük dönemde peki ne kadar yağış toplarız? Bugün cuma, çarşambaya kadar, haftaya çarşambaya kadar renkler şiddeti gösteriyor. 100 milimetre neredeyse Samsun'la Ordu arasındaki yağış, Rize ile Artvin arasındaki yağış da 100 milimetre. Giresun'la Trabzon arasında da 50 milimetreye yakın, 40-50 milimetre yağış bekliyoruz bu 5 günde. En fazla cumartesi ve pazar, yani bu hafta sonu bölgede yağışı geçecek. Doğu Karadeniz'lere duyuralım. Orta Karadeniz'de de yağış var ama ağır kısmı sağanak yağışların doğuda, İç Anadolu'da ve Doğu Akdeniz'de de yağış bekliyoruz. Ve Doğu Akdeniz'e özel bir uyarı, burada renkler turuncu ya da kırmızı görünmüyor olabilir Doğu Karadeniz gibi. Fakat burada çok büyük bir yükselici hareket ve işte konvektif hareket var ve gök gürültülü yağışlar, deniz üzerinde hortum, hatta olası dolu yağışları bile görülebilir. Cuma, cumartesi Doğu Akdeniz'de Mersin'den Adana'ya, oradan Antakya, Hatay çevresine, bu alanda Kıbrıs'ta da aslında Lefkoşa'da da bugün ve yarın yağış ihtimali var. Dikkatli olalım. Deniz üzerine açılacaksak cuma cumartesi fırtınalı bir Doğu Akdeniz bekliyoruz. Bu sıcaklıklara da yansıyacak ama 2-3 derecelik bir serinlik geliyor. Yine de fark eder yani 3-4 dereceye kadar çıktığı yerlerde olur. Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Alanya'da hava sonunda biraz cumartesi pazar ferahlıyor efendim. Bu yağış tablosunda İzmir, Bodrum, Fethiye, Antalya, işte Çeşme, bu alan Erikli, ta İstanbul'un denize girilebilecek alanları. Buralarda yağmur açıkçası beklemiyoruz. Ancak cumartesi günü denize gidecekseniz İstanbul'un kuzey kıyılarında hem rüzgar kuvvetli, dalgalar yüksek, hem de hava sıcaklığı şöyle 25-26 derece olduğu için gölgelerde sizi üşütebilir. İstanbul'un kuzey kıyılarından söz ediyoruz. Fakat Tekirdağ, Gelibolu, Çanakkale, Bozcaada çevresinde pek üşümezsiniz. Çünkü hem hava güneşli, hem sıcaklıklar 29-30 derece.

derece, yani 2-3 derece daha sıcak. Dolayısıyla bu farkı hatırlatalım. İstanbul bir Karadeniz havasına büründü yani. Birkaç gün böyle pazar pazartesiden sonra özellikle yeni haftada sıcaklıklarımız da artıyor.

0: O andan söz edeceğiz efendim. Emekliliğinde dinlenmek yerine yıllardır tutkuyla yaptığı yüzmeyi geliştirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki maratonlara katıldı. Son olarak Amerika'daki Tahoe Gölü'nde 5 ayrı yüzüşü tamamladı ve bu başarıya ulaşan ilk Türk oldu Tan Doğan. Zorlu serüvenini tabii ki arkadaşımız Emine Derya'ya anlattı. Dinleyelim, izleyelim, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeni gelişmeler karşınızdayız zira. Emine Derya'ya anlattı. Dinleyelim, izleyelim, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeni gelişmeler karşınızdayız zira.
1: Yüksek rakım, düşük oksijen basıncı, buz gibi su. Tağ Gölü'nde 5 ayrı parkurda kulaç attı. Bu zorlu mücadeleyi tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.
2: ...60 yaşındaki Vural Tan Doğan, yıllarca sürdürdüğü mühendislik kariyerinden 2 yıl önce emekli oldu. Ancak emeklilik onun için dinlenmek anlamına gelmedi. Yaklaşık 10 yıl önce kilo verme amacıyla başladığı yüzme sporunu bu süreçte daha da geliştirdi. Şimdi hem ulusal hem de uluslararası maratonlarda kulaç atıyor.
3: 16 tane ultramaraton yüzmem var benim. 4 tane üşütaç elde ettim. Lake Tahoe'da, Tahoe Gölü'nde üşütaç elde ettim 3 kişi yaparak.
1: Tan Doğan, Tahoe Gölü'nde 19 ve 21 kilometrelik 2 etabı da yüzerek 5 etaptan oluşan maratonu tamamladı. Göl Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki sınırda bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekte. Yani rakım nedeniyle oksijen seviyesi daha düşük.
3: En büyük zorluk oradan başlıyor. Şimdi oksijen az olunca önce nabız daha fazla artmaya başlıyor. Nabız daha fazla artınca nefes nefese kalıyorsunuz. Hızınız yavaşlıyor.
1: Ama bu zorlu maratondaki tek sorun düşük oksijen değil. Soğukla mücadele de başarının doğrudan kilidini açıyor.
3: Geceleri hava inanılmaz soğuyor. Öyle olunca yüzmek hem soğuk suda hem soğuk havada kolay değil. Artı gölde akıntı olmaz diye düşünen insanlar ama gölde okyanustan daha çok akıntı var.
1: Birçok zorluğa rağmen kendisi bu açık su yüzüşünü tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 9. kişi olarak tarihe geçti. Şimdi önünde yeni hedefler var.
3: Aslında şöyleydi, ben her sene bir göl, bir okyanus geçmek istiyordum ama bu sene 2 göl olunca seneye okyanus hedefim var.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Evet, gün başlıyor, devam ediyor. 8.58'i gösteriyor saatlerimiz. Cuma sabahındayız, 22 Ağustos. Bir kez daha hatırlatalım efendim. 7'den bu yana sizlere aktarıyoruz Türkiye ve dünyanın gündemini. Acaba yangınlar, kazalar, maalesef ölümler derken gecenin ilk karanlığından sabahın ilk ışıklarına neler oldu? Şöyle bir göz atalım İstanbul'umuzda, Türkiye'mizde. Bakalım efendim, Sakarya'dayız, Kaynarca'dayız. Bir tavuk kesim fabrikasında onarım işlemleri yapılıyor idi. Soğutma sistemi deposundan gaz sızdı maalesef ve 15 işçi işte bu sızan gazdan rahatsızlandı. İşçiler hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Fabrikadaysa tabii ki bir inceleme başlatılmış durumda. Sakarya'dan geçelim Antalya'ya. Alanya ilçesinde döviz bürosu hedefteydi. Döviz bürosuna gitti. Maskeli bir kişi soygun yapmak istedi. İş yeri sahibi ona karşı koydu, direndi. Şüpheli çıkan arbede sonrası kaçtı. Polis ekipleri de an itibariyle peşinde. Ve Bingöl'e gidiyoruz. Alanya'dan Genç ilçesinde bir sürücü aracının kontrolünü yitirdi. 600 metre yükseklikten yuvarlandı maalesef. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı ve tabii ki sürüyor. Bingöl'deki bu kazadan Adana'ya geçelim. Zira gecenin karanlığını tır yangını aydınlatıyor. Ankara otoyolunda ilerleyen bir tırdan alevler yükseldi. Bu aralar fazlaca oluyor maalesef. Sürücü hemen kenara çekti aracı. Yangın bu aracı, tırı tamamen küle çevirdi maalesef. Alevler yol kenarındaki çalılığa da sıçradı ve itfaiye ekipleri iki yangını da söndürdü. Evet, Edirne'ye geçelim. Görüntüler oradan. Tren garındaki bir vagonda yangın çıktı burada da. Alevleri görenler hemen ihbarda bulundu. Ekipler 31 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapıldı.

0: yaralandığı belirledi ve vagondan indirilen işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi maalesef. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Evet, dediğim gibi yangınlar, kazalar ve ölümler sabahın bu saatine, gecenin ilerleyen dakikalarından geldik. İlerleyen dakikalarda da gün içinde de bu gelişmeleri size ayrıntılarıyla aktaracağız. Hayatını kaybedenler var hem yangında hem de kazalarda. Allah'tan rahmet dileyelim. Önemli bir görüşme silsilesi vardı. Buna bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruandalı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi ve elbette ki tebrik etti Tokayev'i. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini de ifade etti. Öte yandan Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşme söz konusuydu. Burada da ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi özellikle. Ve Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkıda bulunabileceğini kaydetti. Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile de bir telefon görüşmesi yaptı Erdoğan. Efendim, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, böylesi sıcak gelişmelerin ardından geçelim iç siyasette. Önemli eleştiriler var cümlelerine dikkat ettiğimiz bir genel başkan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri, bakın neler söylüyor. Terörsüz Türkiye sürecini eleştirmeye ilk günden itibaren yaptığı gibi devam ediyor. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savunuyor Dervişoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını da iddia ediyor.
1: Hiçbir cumhuriyet hükümeti cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
1: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
2: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
1: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
0: Dervişoğlu'nun ifadeleri, iddiaları ve sözleri son derece mühim efendim ve dediğimiz gibi sürecin ilk başından itibaren duruşuyla dikkat çeken bir parti, İYİ Parti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın sözlerine geçelim. Dervişoğlu'nun bu sözlerinin ardından terörsüz Türkiye vizyonunun sadece güvenlik değil devletin bekası olduğunu özellikle vurguluyor. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim diyor Yıldız, açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptığı terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu kaydediyor. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım ifadeleri kullanması önemli. Yıldız bu süreçte özenli bir dil kullanılması gerektiğini de özellikle belirtiyor. Ve Kıbrıs'ta önemli bir görüşme söz konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum yönetimi

0: Simi lideri Nikos Christodoulis yeniden bir araya geldi ve haftada bir görüşme kararı aldı liderler. Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu ofisinde yapılan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden açıklama geldi. İki liderin Kıbrıs sorununa çözüm arayışında ilerleme sağlamak amacıyla haftada bir, gerektiğinde ise daha sık görüşme kararı aldığı ifade ediliyor. İki lider 8 Mayıs'ta baş başa görüşmüş. 29 Temmuz'da ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı yapmış idi. Haftada bir görüşme, gerçekten iddialı bir süreç. Hep beraber göreceğiz nereye gidecek bu sonuç. Peki efendim. Hürmüz Boğazı Mart ayından beri gündemimizde. Acaba mayınlardan temizlendi mi? Soru bu. Donald Trump mayınların tamamen temizlendiğini savunuyor. Amerika'nın müttefikleri bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor ama. Deniz trafiği izleme platformları ise Boğaz'daki trafiğin artış eğiliminde olduğunu iddia ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'deki mayınların temizlendiği iddiasını bir kez daha dile getirdi. Ancak Bloomberg'un haberine göre ABD müttefikleri Boğaz'da hala mayın olduğunu düşünüyor. ABD Başkanı Trump açıklamayı Glenn Beck adlı muhafazakar yayıncının programında yaptı. Boğaz'daki mayınların tamamen temizlendiğini savundu.
2: You know, because the strait is open. We take a lot of ships through the strait now. We're taking them in. The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
1: Trump, Hürmüz'den günde 10 milyon varil petrol geçişi yapıldığını da iddia etti. ABD'nin müttefikleri ise Trump'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı. Bloomberg'un haberine konuşan kaynaklar, ABD'nin mayın temizlemede ilerleme kaydetmiş olabileceğini söyledi. Ancak İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının temizlenmediği görüşünde. Kaynaklara göre deniz akıntıları mayın temizleme işlemini zorlaştırıyor. Ayrıca ticari gemilerin Hürmüz'den güvenle geçebilmesi için gelişmiş mayın temizleme ekipmanlarının kullanıldığı uluslararası bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi. Reuters'ın derlediği deniz trafiği verilerine göre Boğaz'daki gemi trafiği artış eğiliminde. Ajansa göre dün Boğaz'dan 10 ticari gemi geçti. Bunlar arasında yakıt tankerleri, LPG tankerleri ve kargo gemileri yer aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları ise Hürmüz'deki bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürüldüğü, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
0: Evet, eski günlerine dönecek mi acaba? Ah, nerede o eski günler diye Hürmüz Boğazı'ndan sesleri duyuyoruz. Çünkü 89-90 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı 28 Şubat öncesinde biliyorsunuz 70 dolarında neredeyse altındaydı. Umarız ki tez zamanda bu varil fiyatı petrolde bir düşüş sağlanır. Ama petrolde yön arayışı sürüyor. Bunu da Hürriyet'ten okuyalım. İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nın gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmaya varması petrol fiyatlarındaki düşüşü dördüncü gününe taşıdı ama düşüşte beklenen bir düşüş değil aslında. Dün %0.4 yani binde dörtlük bir düşüş diyor Hürriyet. 87,5 dolara geriledi. Ancak işte yine 90 seviyesinin üzerine çıktı. Hani 90 seviyelerine geldi yine. Piyasada yeni bir ateşkes olasılığı fiyatlansa da yatırımcı temkinli. Orta Doğu'da barış konusunda net bir açıklama gelmediği için petrol fiyatlarının bekleme pozisyonunda olduğu yön arayışının süreceği ifade ediliyor. Yatırımcı ateşkesi fiyatlasa da tabii ki temkinli bir şekilde ilerliyor. 19 Ağustos'ta yaklaşık 92 dolarken dün 89 dolar seviyesine geldi. Marjı oldukça düşük ama işte gördüğünüz gibi sonuçta bir sentlik düşüş bile önemli. Bu aralar petrolde gram altınsa 7 bin liraya indi deniyor. Orada da ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Zira aslında bakarsanız an itibariyle gazetelerin bu haberleri vermesi biraz zor. Çünkü daha doğrusu rakamlar sürekli birbirini tutmuyor. Trump bir açıklama yapıyor, birdenbire bir yükselişe geçiyor. Bir yalanlama geliyor yine İran tarafından özellikle inişe geçiyor. Bütün bunlar ışığında günler, aylar, yılları kovalayacak gibi gözüküyor. Petrolde yön arayışı acaba nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Ama bu işten özellikle açıklamalar sonrası ciddi paralar kazanılıyor. Beyaz Saray ve çevresi de o da bilinen bir gerçek. Çok da
3: konuşuluyor idi zaten. Peki Rusya ile Ukrayna arasında

0: Saldırılar şiddetlendikçe, malum şiddetleniyor, Amerikan basınından dikkat çeken bir iddia yer aldı. Bu süreçte Putin'in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği iddia ediliyor bu haberde ve Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaşması bekleniyor deniliyor. Bu sırada Putin'in kıyamet silahı sahneye çıktı.
1: Rusya son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir iddia ABD basınından. Rusya ve Ukrayna son aylarda birbirlerinin topraklarına ve özellikle enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. ABD basınında savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Bloomberg'un Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Haberde artan saldırı sarmalı daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi kullanıldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın görüşmelerin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor. İddialar gündemdeyken Rusya'nın en yeni denizaltısı Khabarovsk, devasa nükleer torpido Poseidon'u taşımak üzere Beyaz Deniz'e açıldı. 10 bin tonluk bu denizaltının Putin'in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan 6 adede kadar taşıyabilecek şekilde inşa edildiği belirtiliyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunami'ye yol açabiliyor.
0: Efendim, bir sıcak gelişmeye bir son dakika haberi aktaralım. Deprem gibi afetlerde zarar gören araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Gözaltılar var, ayrıntılarda Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da olacak. Arzu.
2: Evet, 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul genelinde meydana gelen bir operasyon düzenlendi. Çalıntı change araçlar, yani şasi ve motor numaraları yasal olmayan yollarla değiştirilmiş araçların ele geçirilmesine yönelik faillerin yakalanması amacıyla bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri araçların seri numaraları üzerine uyarlayarak, yani büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirerek change yaptıkları ve bu nedenle de üçüncü iyi niyetli şahıslara satarak bir dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu yöntemlerle tam 29 adet aracı change yaptıkları tespit edildi ve araçlarda ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Tabii 13 şüphenin eylemlerine son vermesi ve vatandaşları mağdur etmemesi için bugün İstanbul genelinde bir operasyon gerçekleştirildi ve toplamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Evet, tekrarlayalım. Deprem gibi afetlerde zarar gören araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltılar var. Gelişmeleri gün boyu Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz diyelim. Bir farklı habere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrasında çok önemli bir ilk yaşandı. Dünyaya ciddi bir mesaj bu. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
1: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı

0: hayatım olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonradan kit yerine vize kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
1: Evet, bir taraftan da bir yöneticinin özellikle tabii hesabı ödemesi tüm dünyada da ilgi çekmiştir eminim, bizde olduğu gibi. Ve gördüğünüz gibi uluslararası ticarete entegre olması açısından bu görüntüler son derece mühimdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bölge için, Suriye için ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ziyaretine bakalım. Suriye ziyareti kapsamında Halep'e gitti Bakan Bolat. Halep'te beraberindeki heyetle Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Türk ve Suriyeli iş insanlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ortağı olduğu belirtiliyor. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl bir önceki yıla oranla %42 oranında arttığı da kaydedildi. Bakan Bolat Halep Kalesi'ni de ziyaret etti beraberindeki heyetle. Efendim, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları bir dönem çok konuşuyorduk. KKM deniyordu ve 21 Ağustos itibariyle sıfırlandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 5 yıl sonra kur korumalı mevduat artık sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık diyor. BDDK verilerine göre 3 hafta önce 157 milyon lira olan KKM bakiyesi önce 51 milyon liraya, geçen haftada 4 milyon liraya geriledi ve BDDK'nın son yayımladığı verilere göre de bakiye artık sıfırlanmış durumda. Böylece 2021 yılında devreye alınan KKM uygulaması sona erdi. Bakan Şimşek, programın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyor. Finansal istikrarı güçlendiren politikalara devam edileceği de ifade ediliyor. Evet, KKM sonrası acaba dövizde bir hareketlilik olur mu sorusu da hep gündeme taşınmış idi, hatırlayınız. O süreçleri de herhalde artık geride bıraktık. Paradan söz etmeye devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131.2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
0: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
0: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Peki saatimiz 9.19'u gösterirken acaba piyasalar yeni güne, haftanın bu son iş gününe birçoğumuza göre elbette nasıl hazırlanıyor? Hangi rakamlar ön planda? Buyurunuz. 14.575 puandan güne başlıyor Borsa İstanbul 100 Endeksi. Dolar efendim 48 lirayı aştı biliyorsunuz ve ufak ufak küçük adımlarla 49'a doğru gidiyor mu acaba? Göreceğiz. 48 lira 25.

0: 5 kuruş seviyesinde dolar, euro ise 56 lira 23 kuruş seviyesinde, gördüğünüz gibi 1.16-1.17 seviyelerinde euro dolar paritesi diyelim. Faize geçelim, küçük de olsa bir yükseliş söz konusu, 40.14 puanda altının onsu 4.582 dolar ve bir taraftan da Brent petrol yükseldi ama 90 doların üzerinde tutuluyor, 89 dolar 28 sent efendim Brent petrol. ABD ham petrolü de 82-83 dolar seviyesinde diyebiliriz ve geçelim altına. Gram altın 7.099 liradan işlem görüyor ve an itibariyle 97'ye düştü. Çeyrek altın 11.602 lira, 23.205 lira yarım altın, tam altının ederi ise 46.270 lira. Yeni güne, bir cuma gününe işte bu rakamlarla merhaba diyor, yatırımcısına bol kazançlar diyoruz ve yine paradan söz etmeye devam ediyoruz. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vergi ve SGK borcu olan esnafa finansman yolu açıldı. Vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilecek. Halkbank tarafından hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz oranı da %40'a indirildi.
1: Borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi borcu olan esnafın kullanacağı kredinin %25'i borca mahsup edilebilecek. Örneğin 100 bin liralık kredi kullanan esnafın eline 75 bin lira geçecek. Bir yılda tahsil edilecek tutar toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Düzenlemeyle Halkbank tarafından kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde standart faiz indirimi %50'den 40'a düşürüldü. %100 faiz indirimi oranı %80'e, %60 faiz indirimi oranı %48'e geriledi. Peki kredi fırsatından kimler yararlanabilecek? Vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar faydalanamayacak. Borcunu yeniden yapılandıranlar yararlanırken, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarların kredi çekmek için başvurduklarında en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek. Esnafa kredi fırsatına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kredi düzenlemesinin avantajlı olduğunu belirtti.
2: Esnafı en azından tefeciden borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından subvanse edilen bir kredi almak çok daha rentable.
0: Peki efendim devam ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin büyüklüğü 2030 yılında 1.9 trilyon olacak deniyor. Dünya ekonomisinin önümüzdeki 4 yılda 25 trilyon dolarlık büyüklük kazanarak 2030'da 150.3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmekte IMF'nin yaptığı tahminlere göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomideki payının %25.1, Çin'in payının ise %17.3, Türkiye'nin payının ise 1.9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu da %1.3'ü temsil ediyor. IMF'den gelen veriler bunlar efendim. Amerika dediğimiz gibi 37.6 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın bir numarası olması bekleniyor. 2030'da da onu Çin izleyecek 26 trilyon dolarla. Almanya 6.178 trilyon dolarla 3. Hindistan'da hemen yanı başında 6.173 trilyon dolarla 4. olacak imiş. Birleşik Krallık yani İngiltere 5.1 trilyon dolarla 5. Japonya ise 5 trilyon dolarla 6. sırada yer alacak derken, dediğim gibi 2030 yılında 1.9 trilyon dolarla Türkiye gayri safi yurt içi hasıla ile dünyanın 17. büyük ekonomisi olması

0: öngörülüyor imiş. Bu da önemli bir rakam elbette. Gerçi Amerika ile kıyaslayınca, elbette ki diğer ülkelerle kıyaslayınca da yine Amerika almış başını gidiyor Nirvana'da neredeyse, ama önemli olan bu kazancın topluma yayılması, belli bir kesimde toplanmaması diyelim. Kuru soğandan söz edelim, yağlık ayçiçeği tohumundan bahsedelim. Bu iki ürünün ithalatında gümrük vergilerinde değişiklik söz konusu, zira kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocağı kadar %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaysa gümrük vergisi 1 Ekim itibariyle %12 oluyor.
1: Kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunun ithalatında düzenleme yapıldı. Gümrük vergisi oranlarının uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. %5'lik gümrük vergisi Bosna Hersek, Singapur ve Kosova'dan yapılan kuru soğan ithalatında uygulanmayacak. Ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da %12 olan gümrük vergisinin uygulandığı tarihlerde değişikliğe gidildi. 30 Kasım'da başlayacak olan %12'lik gümrük vergisi 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. 15 Haziran'a kadar da %12'lik vergi uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtildi. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatta temin edebilmeleri için hasat döneminde %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
0: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 9.27'yi gösterirken FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı. Bu son dakika bilgisini aktaralım. Son durumda neler oluyor görelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Ve FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde imam, sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz İstanbul'da yakalandı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da yine aynı soruşturma kapsamında Muğla'da yakalandı. Çok sayıda dijital materyale de el konulmuş durumda. Evet, gelişmeleri yeni bilgi ve görüntülerle gün boyu Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz diyelim. Devam edelim Akşam gazetesinden. Önemli bir haber: İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı %45'in altında deniyor. Hele ki yaz ayları devam ederken aslında son derece iyi bir oran. Geçtiğimiz yıllarda %20'nin çok daha altındaydı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yaz sıcaklarının ve artar tüketimin etkisiyle %45.16 altıya geriledi deniyor. Ama bir taraftan da başlıkta %45'in altında denilmiş. Ayrıntılarda da %45'in üzerinde, ilginç. Peki. Doluluk 19 Ağustos'tan bu yana 8 günde 2.97 puan düştü. Dün itibariyle en yüksek doluluk oranı %74.29. Bu son derece büyük bir oran Elmalı'da gerçekleşti. En düşük oransa %10.64 ile Papuçdere'de ölçüldü. Ömerli %64, Darlık %63.5, Terkos %59.5, Büyükçekmece %32, Sazlıdere %25 seviyesinde bulunuyor. İstanbul'a ayrıca bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan yaklaşık 500 milyon metreküp su sağlandı. Yani bakıldığı zaman barajlar oldukça dolu. Önümüzdeki zaman diliminde de yağışlar başlayacağı düşünülürse iyi bir sınav verdi barajlar diyelim bu yıl İstanbul'da özellikle. Ve bu yaz dünya genelinde görülen aşırı hava olaylarına bakmamız lazım. Çünkü yaşamı çok zorlaştırdı kimi ülkelerde. Orta Amerika ülkeleri şiddetli yağışla mücadele ederken Cezayir'de orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor an itibariyle.
1: Dünya aşırı sıcak.

0: Sıcak ve yağışlarla mücadele ediyor. Birçok ülke hava olayları nedeniyle acil durum ilan etti. Orta Amerika ülkelerinden Panama'da şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke genelinde alarma geçilirken 15 binden fazla kişinin yağış ve selden etkilendiği belirtildi. Bir diğer Orta Amerika ülkesi El Salvador'da El Niño'nun yol açabileceği kuraklık ve kasırgaya karşı acil durum ilan etti. El Salvador'un doğu ve kıyı bölgelerinde son aylarda üçüncü kez kuraklık görüldü. Ülkede Eylül itibarıyla fırtına tipi yağış dalgası beklendiği açıklandı. Güney Amerika ülkesi Şili'de El Niño nedeniyle bol yağış aldı. Yağışlar Valparaíso bölgesindeki göl ve barajlardaki su seviyesini yükseltti. Şili'nin kuzeyi ve orta kesimindeki barajlardaki su hacminin 2025'e kıyasla %27 arttığı kaydedildi. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Cezayir Sivil Hava Genel Müdürlüğü sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'da ise şiddetli rüzgara karşı 23 ilde turuncu alarm verildi. Saatteki hızı 110 kilometreyi aşması beklenen rüzgara, büyüklüğü 5 santimetreye ulaşabilecek dolu yağışının da eşlik edebileceği kaydedildi. İngiltere basını da hükümetin aşırı hava olaylarına ve siber saldırılara karşı vatandaşlara konserve gıda stoğu yapın çağrısında bulunacağını iddia etti. Polonya'da da ülkenin Maldivleri olarak bilinen Grodek Parkı'ndaki gölet şiddetli kuraklık nedeniyle kurudu.
1: Evet, aşırı hava olayları bu yıl çok daha fazla görüldü. Avrupa ağırlıklı olarak tabii ki orman yangınlarıyla mücadele etti. Etmeye de devam ediyor. Ancak bu durum bizde neyse ki bu yıl son derece iyi gitti. Diyelim arkamda iki liderin görüntülerini görmektesiniz. Trump, Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmaya dair isteğini sıklıkla dile getirmekte. İki ülke arasında, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı da bir yandan sertleşiyor. Trump, geçtiğimiz günlerde iki ülkenin sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü yapmak istediğini dile getirmişti. Biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin de adını değiştirdi. Amerika Körfezi olarak devam ediyor hayatına. Bekleneni yaptı. Burada da Ontario Gölü'nün Amerika'daki resmi adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Bu kararnameyi de imzaladı ve bu değişikliğin derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. Peki Trump ne dedi? Kanada'nın buna yanıtı ne oldu? Buyurunuz okuyalım efendim. Önce Amerika Körfezi Meksika'da, şimdi ise Amerika Gölü, o da Kanada sınırında. Bunun asıl amacı Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olacak şekilde Amerika Gölü olarak değiştirmek diyor. Trump, emri imzaladığım anda gerçekleşecek şeklindeki ifadede dikkat çekici ve Kanada Başbakanı'ndan hemen, Mark Carney'den hemen bir açıklama geldi. Ontario Gölü'nün adı yerli Wendat dilindeki bu göl güzel ve büyük cümlesinden geliyor. Bu isim tam 400 yıllık ve hem Kanada Konfederasyonu'ndan hem de Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesinden daha eski. Amerika'nın değiştiğini biliyoruz. Ticari ilişkileri, dış politikaları ve ulusal anıtları değişiyor diyor Kanada Başbakanı ve Kanadalılar gerçeğin buraya Ontario Gölü demek olduğunu biliyor. Dün, bugün ve daima da böyle olacak şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Trump, bu konuda bir anlamda takık diyebiliriz tabiri caizse. Kararname İçişleri Bakanlığı'na isim değişikliğini Amerika'nın resmi coğrafi kayıtlara geçirmesi talimatını veriyor ve dediğim gibi Trump değişikliğin derhal yürürlüğe girdiğini de ifade etti. Oval Ofis'te imzaladı bu kararnameyi. Arkasına da büyük göllerin haritası yerleştirildi ve o gölün üzerinde, yani Ontario Gölü'nün üzerinde de büyük büyük harflerle Amerika Gölü yazıyor idi. Gölleri daha da muhteşem yapıyoruz sloganı yer aldı Trump için. Dediğimiz gibi Kasım ayında bir seçim var. Dolayısıyla böylesi kaos ve kargaşa gündeminin var olduğu, özellikle cumhuriyetçiler arasında Trump'ı oy kazandıracak mı kazandırmayacak mı bilinmez ama hiç ortada bir gerilim yokken böylesi bir gerilime de imza atıyor Trump. Bakalım Kanada bundan sonra ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri demişken devam edelim. 11 Eylül saldırılarının sanıkları 27 yıl sonra hakim karşısına çıkacak ve duruşmanın 5 Haziran 2028'de başlaması

0: bekleniyor ancak davanın yeniden ertelenme ihtimali de bulunuyormuş.
1: ...11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halil Şeyh Muhammed ve 3 sanığın yıllar sonra hakim karşısına çıkacağı tarih belirlendi. Davanın 5 Haziran 2028'de başlamasına karar verildi. Ancak duruşmanın yeniden ertelenme ihtimali de bulunuyor. CNN International'ın haberine göre savcıların Ocak 2027'de başlamasını istediği dava... ...karar sonrası 18 ay daha ertelenmiş oldu. Askeri yargıç, mahkemede hangi delillerin sunulabileceğine ilişkin anlaşmazlıklar dahil, duruşma öncesi sürecin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD ordusu ve peş peşe gelen hükümetler, 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Muhammed'i 20 yılı aşkın süredir adalet önüne çıkarmaya çalışıyor. Halil Şeyh Muhammed, kaçırılan yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi, ve Pentagon'a çarpma planını geliştirmek ve yönetmekle suçlanıyor. Muhammed'le birlikte Valid bin Attas, Ali Abdülaziz Ali ve Mustafa El Havsavi de yargılanacak. 4 sanık, Küba'daki Guantanamo Körfezi ABD askeri üssünde tutulan son tutuklular arasında yer alıyor. Davada daha önce de ertelemeler yaşanmış, 2021 yılında duruşma iptal edilmişti. Muhammed ve iki sanık için idam cezası riskini ortadan kaldıracak bir itiraf anlaşması da yapılmış. Ancak bu anlaşma daha sonra iptal edilmişti.
0: Hala hakim karşısına çıkarılmayı bekliyor efendim. Beraber göreceğiz ama bu işin içinde başka iş mi var tabii? Akıllara gelen sorulardan bir tanesi bu. Milliyet gazetesinden bir haber başlığı. 2050'de yaşlı nüfus 1.6 milyara çıkacakmış. Tüm dünyada anladığımız kadarıyla geleceğin gündemi sağlık teknolojileri olacak. Rapora göre önümüzdeki dönemde önleyici sağlık, uzun ve uzun vadeli tasarruf ve emeklilik sistemlerinin önemi artacak deniyor. Yeni nesil sağlık teknolojileri ve yapay zekanın sektöre etkilerinin de değerlendirildiği rapora göre dünya genelinde bugün 10 kişiden biri 65 yaşın üzerindeyken 2050'de bu oran her 6 kişide bire yükselmeye bekliyor imiş. Küresel ölçekte 65 yaş ve üzeri nüfusun 862 milyondan da 1.6 milyara çıkacağı öngörülüyor. Bu da yaklaşık 2 katına tekabül ediyor. Türkiye bazında bakarsak, Türkiye'nin ise 2050'de nüfusun yaklaşık 3'te 1'inin 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşması bekleniyor. Bu da tabii daha fazla emekli maaşı demek. Beklenen Japonya ve İtalya gibi ileri yaşlı toplumlar arasında yer almayacak. Öngörülmekte denilmiş, yani giderek yaşlı nüfus artıyor efendim, bunu da aktaralım. Zaten nüfus örneklerine bakıldığı zaman Türkiye bazında söylersek genç nüfusumuz giderek azalıyor. Çünkü özellikle çocuk yapma süreci sekteye uğramış durumda, belki ekonomiyle ilgisi vardır bunun da. Kocaeli'ndeyiz, gece yarısı olası bir faciadan dönüldü. Göreceğiz efendim. Binalardan gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar tahliye edilemeden yıkıldı. Onlarca kişi de ortada kaldı.
2: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
1: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
3: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor. Su boruları patlamış.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
2: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
1: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
3: Dozerleri zaten vurdukça bina sallandı. Ben evde duramadım zaten.
4: Etkilerini hissettiniz.
3: Ben çok hissettim binanın. Ben hep dışarıdaydım.
1: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
2: Alamadık hiçbir şey.

0: hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Yani çocuklar okula başlayacak, hiçbir şey, her şey.
1: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
2: O firma tarafından zararlarının ivedi ve hızlı ve net bir şekilde zararlarının giderilmesi gerekiyor. Aileler şu dakika itibariyle hani derler ya dımdızlak ortada kaldı. Aynen öyle. Çok büyük geçmiş olsun. Zira 99 depremi hafızalarda hali hazırda yerini gayet sıcaklığını korumakta. Özellikle İzmit'te, Kocaeli'nde. Umarız demeyelim elbette. Kesinlikle zararları giderilecektir o firma tarafından. Efendim İstanbul'dayız. Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibe aldı. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
1: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin drone'lu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri drone'la takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Kesinleşmiş bir de hapis cezası var uyuşturucu hadisesinden dolayı. Bir kişinin, düşünün artık, gizlenme ihtiyacı bile duymuyorlar. Otoyolun hemen kenarında tezgahı kurmuşlar. Öyle bir rahatlık efendim memleketten bir haberde üzülerek verdik size. Ve akşam gazetesinde bir haber başlığı, milyonluk bıçak parasına tutuklama deniyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E. 19 Mart hastası İG'den ameliyatını gerçekleştirmek için şahsi banka hesabına 45 bin lira göndermesini istedi. Bıçak parası olarak şikayet üzerine doktor hakkında hemen bir soruşturma başladı ve 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihler arasında banka hesapları incelendi. Tespitlere göre S.E.'nin hasta saniye muayene amacıyla başvurulan tam 51 hastadan ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında 22 bin lirayla 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi. Söz konusu ödemelerin banka EFT kayıtlarına ulaşıldı ve toplamda yaklaşık 2 milyon 650 bin lira haksız menfaat elde ettiği belirlendi. S.E. tutuklandı. Bir örnek olabilir mi acaba, böyle yapan kaç kişi söz konusu? Son derece önemli bir haber. Milyonluk bıçak parasına tutuklama, bu ve benzeri durumlara karşı ciddi bir operasyon gerekiyor anladığımız kadarıyla efendim. Ve böyle bir istek olursa hemen dava ediniz, daha doğrusu bir soruşturma başlatılır bir şikayetiniz olur ise. Karabük'teyiz. Ailesiyle dışarı çıkan 4 yaşındaki Aras, anne ve babasının yanından ayrıldı ve kayboldu. Sokakta tek başına yürüyen küçük çocuk Gülşen Yılmaz'ın dikkatini çekti. Yılmaz minik Aras'ı önce polise sonra da ailesine teslim etti. 4 yaşındaki Aras'ın ertesi gün ona sahip çıkan kadına bir sürprizi vardı.
1: Kaybolunca tek başına yürümeye başladı. Onu gören kadın minik Aras'a anne şefkatiyle sahip çıktı. Ortaya bu manzara çıktı. İlginç olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. İşletme sahibi Gülşen Yılmaz iş yerinin önündeki masada oturmuş vakit geçiriyordu.
3: Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Ben de telefona bakıyordum. O esnada kafamı kaldırdım ve tek başına geliyordum.
1: Ailesiyle dolaşan 4 yaşındaki Aras anne ve babasının yanından ayrılmış, sonra da

0: kaybolmuştu. Onu gören Gülşen Yılmaz küçük Aras'a sahip çıktı.
1: Sakinleştirdim, korkuyordu açıkçası. Çok da yorulmuştu. Tam bir saattir yürüyormuş. Ailesi de tam bir saattir onu arıyormuş. Bütün esnaflar aslında seferber olmuşlar ama bulamamışlar.
0: Genç kadın durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kayıp çocuğu ailesine teslim etti. Küçük Aras bir gün sonra elindeki çiçekle Gülşen Yılmaz'ın yanına gitti.
2: Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? He? Oğlum beni bile ağlattın burada yolda yürüyüşünle ya. He? Türkiye'yi ağlattın sen.
1: Dün kocaman bir adam olarak karşıma çıktı. Gerçekten yüreği çok büyüktü. Beni çok duygulandırdı.
0: 4 yaşındaki çocuk olası tehlikelere karşı şanslıydı.
1: Aslında babasının bulunduğu bölgeden sağ tarafa gitmiş olsaydı orada köprüler, dereler, çok sakin bir
3: kanyon
1: gün.
3: Var
1: kanyonlar var. Allah korusun başka şeylerle de yaşanabilirdi.
0: Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği de Gülşen Yılmaz'ı ziyaret ederek duyarlı davranışından dolayı plaket verdi.
1: Büyük bir gururla alıyorum bu plaketi. Benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben de bir anneyim.
4: Bu konuda duyarlı olalım. Son derece güzel bir haber bir taraftan. Efendim buyurunuz. Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı. Zafer Bayramı öncesi Solo Türk'ten nefes kesen uçuş. Video eşliğinde aktaralım. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi biliyorsunuz Solo Türk. İstanbul'un Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu gerçekleşti. Ve Solo Türk kol komutanı pilot Yarbay Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir. F-16 savaş uçağı ile yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi ki izliyorsunuz sizler de. Yüksek performanslı dönüşte ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşandı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen bu uçuş nefes kesti. Solo Türk ekibi akşam saatlerinde de prova uçuşu gerçekleştirdi yine. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18'de gösteri uçuşu yapacak biliyorsunuz ve bu ekibin çevre tanıma uçuşunu izleyen 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik. Heyecan vericiydi. Solo Türk'ü İstanbul'da çok özlemiştik. Türk yıldızları da Solo Türk'te bence en iyi gösteri ekiplerinden biri demiş ve hani binlerin aslında söylediklerini dile getirmiş. Büyüyünce havacılıkla ilgilenmeyi düşünüyorum demiş efendim. Ve işte gördüğünüz gibi Solo Türk'ün o çevreyi tanıma etabından önemli görüntüler ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızda saat 18'de gösteri gerçekleştirilecek bir kez daha söyleyelim ve devam edelim yolumuza. Bayramımız da şimdiden kutlu mutlu olsun. Savunma sanayi açısından önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz. Makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen modern makineli tüfek bu kez de havada test edildi. 1 kilometre etkili menzile sahip olan tüfek helikopterde yapılan testleri de başarıyla geçti.
0: Zorlu testleri başarıyla geçti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen MKE modern makineli tüfek hava görevleri için kullanıma hazır hale geldi. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile modern makineli tüfek MMT-76 için ortak proje adımı atmıştı. 2025 yılında kara kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. Bu kez helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerine geçildi. Daha önce 40 farklı NATO standardı testini geçerek seri üretime hazır hale gelen MMT-76, helikopter titreşim simülasyonu, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklıkla hava yer atış testlerinde üstün performans sergiledi. MMT-76 hem piyade tipi hafif makineli tüfek hem de helikopter platformlarında görev yapabilecek çok amaçlı bir silah sistemi kabiliyetine ulaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan modern makineli tüfek, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle Mehmetçiğin harekat kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlıklı kilitleme mekanizmasıyla farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor.
4: Evet, önemli gelişmeler bunlar. Efendim, ekran bağımlılığı dünyada hızla artıyor, tıpkı ülkemizde olduğu gibi. Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar ekranı derken her gün saatlerce dijital bir ekrana maruz kalıyoruz. Tam da bu nedenle son yıllarda tartışılan bir konu var. Çocukları ekrandan uzak tutmak. Peki bu konuda ne kadar başarılıyız ebeveynler? Çocuklarımızı uzak tutmalıyız dedikleri ekrana kendileri ne kadar bağımlı? Ve bu bağımlılık hali çocuk gelişimini elbette ki etkiliyor mu? Ve etkiliyorsa nasıl etkiliyor? Yanıtlar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde gizli. Bu haberle efendim gün başlıyor da bugün bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Esra Toptaş karşınızda olacak. Gelişmeler de gün boyu Habertürk ekranlarında. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: günde kaç saat ekran veriyorsunuz çocuğunuza?
1: Bir saati geçmiyor.
0: Peki siz günde kaç saat ekranda kalıyorsunuz?
1: Ben maruz kalıyorum tabii sosyal medya vesaire.
2: Anne ve babalar telefon ve tabletle ilgilendiklerinde çocuklar sıfır bir ekranla büyümüş olmuyorlar.
3: Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar... Hemen hemen çocuklu her ailede benzer sözleri duyarız. Telefonu bırak, oyun oynama, tableti kapat. Peki bu uyarılarda bulunan ebeveynler kendileri ekrandan ne kadar uzak kalabiliyor?
4: Eve girdiğimiz zaman yemek yemeden bile önce telefonumuza elimiz gidiyor. Fırsat bulunan her anda büyükler eline telefonu alıyor. Ne yazık ki, ben de dahil.
3: İsveç merkezli Saygın Bir Tıp Dergisi'nde yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada 747 çocuk 3 yıl boyunca izlendi. Ebeveynlerin telefon kullanımının çocukları üzerindeki etkisine bakıldı. Uzun süre telefon kullanan ebeveynlerin çocukları dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.
4: İnsan ilişkilerinde ekranla büyüyen çocukların geride kaldığını düşünüyorum.
0: Çocuğa telefonu bırak demek kolay. Peki anne babalar kendi telefonlarını günde kaç saat ellerine alıyor? Çocuğu ekrandan uzak tutsak bile anne babanın gözü sürekli buradaysa gerçekten ekransız çocuktan söz edebilir miyiz?
5: Çocuklarımıza yapma dediğimiz şeyi kendimiz yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk da bizi dinlemiyor.
6: Hepimiz ekrandayız. Robot olduk yani.
3: Uzmanlar ebeveynlerin sürekli ekrana bakma halinin çocuğun psikolojisinde de etki ettiği görüşünde.
2: Çocuk kendini çok değersiz hissediyor. Söylediklerimi annem babam beni dinlemiyor şeklinde algılıyor.
7: Bütün özel hayat medyada. Annenin, babanın, büyüklerin çocuklara örnek olması gerekiyor ama maalesef.
8: Bence ekransız çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
3: Ve birçok kişi farkında değil ama ekran bağımlılığı belki de en çok iletişimi kısıtlıyor. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var.
2: Tek yönlü bir iletişimde kaldıkları için iletişim başlatma, ortak dikkat sürdürmekte zorlanıyorlar. Çocukla oynayacağımız zamanlarda bu telefonu şimdi kenara koyuyorum, şimdi seninleyim deyip çocuğa özel hissettirmek gerekiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Ve bugün hemen programa sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalandı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da aynı soruşturma kapsamında Muğla'da yakalandı bu arada.

0: çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Yine bir sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. 18 gündür eylemde olan maden işçilerinin bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Maden işçilerinin Doruk Madencilik ve Yıldızlar Holding ile yaptıkları görüşmeler sonucunda işçilerin bir aylık maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarını alacaklarının dörtte birinin yatırıldığını belirtti. Geri kalan alacaklarında ara buluculuk anlaşması yapılarak 40 gün içinde ödenmesine karar verildiğini kaydetti. Ünder, maden işçilerinin eylemi sonlandırma kararı aldıklarını da açıkladı. Efendim, İstanbul'da sabaha karşı etkili oldu sağanak yağış, çok şiddetliydi. Tabii beraberinde zincirleme kazaları da getirdi ne yazık ki. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
1: Sağanak yağış bir anda bastırdı, yol kayganlaştı, dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı. İlk kaza haberi Esenyurt'ta, TEM bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Şimdi bir de Nepal'e dönelim. Zincirleme felaketler yaşandı. Yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi devam ediyor. Son duruma bir bakacağız. Şimdi hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıkarken bölgedeki nehirde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları da geçici olarak durduruldu. Görüntüler ekranlarınızda, o anlara ait, o dehşet anları. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde peş peşe yaşanan felaketlerde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi. Aralarında yabancıların da olduğu, bini aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış da tabii sürüyor. Bölgedeki bir baraj gölünün taşmaya başladığı haberlerinin ardından çalışmalar 90 dakika süreyle durduruldu. Yerel halkın tepelik bölgelere doğru çıkmaya çalıştığı da belirtiliyor. İşte o dehşet anlarına ait görüntüler tekrar ekranlarınızda. Şimdi biraz önce de haberlerde verdik, İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı ve önceki günlere göre serin bir havada hakim artık bu sabah itibariyle de. Peki ne olacak? Nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor ve nasıl bir hafta başı? Tabii ki Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel benimle birlikte stüdyoda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin. Ne diyorsun, dün gece korktuk, uykudan uyandık.
2: Yarısı uyanıktır hala değil mi? Dörtten beri ayaktayız. Evet. Uykusuz bir gün geçireceğiz bugün. Birbirimize evet, daha fazla tahammül
0: gece,
2: ederiz.
0: Gece gök gürültüleriyle, şimşeklerle evet, uyandık.
2: Aslında beklediğimiz epey de yağdı. Ama şiddet olarak bizim beklentimizi aştı İstanbul'da. Yani gök gürültüsü ve şimşek faaliyeti bekliyorduk da 20 milimetreyi aşmış böyle bir 10-12 milimetre civarı bir tahminimiz vardı. İşte ıslatıp geçti ama gelecek saatlerde durum ne, istersen lütfen, bir bakalım. Lütfen. Bizim üzerimizdeki bulunduğumuz konumdaki yağış ayrıldı fakat Batı Karadeniz'de kuvvetli yağıyor. Tam olarak tahminlerdeki gibi ilerliyor. Yani kuzeybatıdan güneydoğuya ilerliyor. Ancak İstanbul ve çevresindeki yağış tam olarak bitmedi. Yarın sabah da yine erken saatlerde, dün bu sabah olduğu gibi bir yağış geçişi yaşayabiliriz. Hava sıcaklıkları yarın daha düşük hissedilecek. Bu Batı Karadeniz'deki yağışa dönecek olursak bir güne yakın neredeyse sürmesini bekliyoruz. Daha Karadeniz'in üzerinde bakın kütle.

0: Oluşup geliyor. Gelecek saatlerde de henüz burada radar görüntüsünde görünmemiş olsa bile oluşmasını beklediğimiz Ordu, Giresun, Samsun şu alandaki kuvvetli yağış var. Ve efendim Cuma, bugünün öğleden sonrası ve Cumartesi Mersin, Adana, Niğde, Karaman, Osmaniye şu alandaki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar. Şu üç bölgemizde alanda risk var, sel riski var. Bunu aktarmak istedik. Buradaki yağışlar kuvvetli. Sıcaklık haritasına bakalım şimdi. Bu hafta sonu hava Anadolu'da üşütebilir. İşte şu mavilikler mevsim normallerinden çok daha serin bir hava geldi ülkemize. Aslında yukarı seviye alçağı diyoruz meteorolojide. Kırım ve Ukrayna üzerinden soğuk hava sarkıyor. Bu sırada onun güneye inmesiyle birlikte kuzeye de çıkan ikinci bir sıcak var. Fakat İtalya ve Yunanistan çevresine itibaren, yani Türkiye'yi etkilemiyor henüz. 4 gün sonra biz bu sıcağın etkisine de gireceğiz. Bu geçici bir serinlik. Ama şöyle söyleyeyim, Ankara'da sadece tişörtle bu hafta sonu üşüyebilirsiniz. 2 gün önce sıcaktan bunalıyordunuz. 36-35 derecelerden 23-24 derecelere iniyor başkent.
1: Aslında şok bir düşüş diyebiliriz o
0: İki,
1: derece.
0: 2-3 günde olduğu için çok şok değil. Bunun tek günde olanını da yaşadık. Çünkü sen de anlattın ama şöyle ki bu bizi biraz şaşırtacak. Doğu Anadolu, yani Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da da 17-19 derece arası sıcaklar. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da da o 40 dereceler gidiyor. Diyarbakır, Şanlıurfa epey bunu almıştım, Mardin. 33 dereceler geri geliyor. Tekrar Haziran başında olduğu gibi. Yani güzel, ferah bir hava geliyor. Bütün Anadolu'ya yarayacaktır. Sadece şu 3 alanda kuvvetli yağış var. Onları bir de şurada gösterelim fazla sözü uzatmadan. 5 gün içinde bu kadar yağış düşmesini bekliyoruz Türkiye'ye. Şu renkler şiddet. 100 milimetreye yakın, bakın az önce söylediğim Samsun, Ordu arası ve Artvin, Rize çevresi. Ayrıca Batı Karadeniz'de de yağış var. Bu alanda da hortum, deniz üzerinde hortum fırtına riski var. Doğu Akdeniz'e tekrar ayrıca bir parantez açıyoruz. Çok sıcak, nemli bir havaya, serin hava gelince yukarı seviyeden hadise bu biraz şiddetleniyor tabii. Ayrıca Lefkoşa'da da yağış var. Hafta sonunu Ege tatilciler, kıyı Ege'de, İzmir'de ve çevresinde iseniz güneşli geçireceksiniz. Fazla bir serinlik yok, 3-4 derece serinliyor. Ama tüm bunların ardından Esra, gelecek hafta pazartesi güneşli günler başlıyor. Ve Eylül ayının ilk haftasını da içine alacak şekilde yeni yağmur yok gibi duruyor.
1: Peki o yazın yakıcı etkisi devam eder mi Eylül'de? Yoksa Eylül'ün artık biraz
0: bir gece sıcaklıkları hafifliyor. Zaten bir hafifliyor ama gündüz 28 derecelerde olacak İstanbul tahminimiz. Ya 27-28 bana sorarsanız çok makul. Ama İzmir 33-34'lerden aşağı çok düşmüyor. Eylül'de tıpkı yaz gibi sıcak. Ankara'da da biraz serinleyeceğiz. Ama yağmurlar kesiyor. Yani bu yağışlardan çok endişe edici alan şurası. Şunun dışında çok endişelenmeyin. Hafta sonu planınızı aksatır mı diye. Çünkü mesela İstanbul'da cumartesi akşamı yağmur beklemiyoruz. Pazar günü de çoğunlukla parçalı bulutlu, güneşli. Bu aralar evlenenler düğün açık hava. Evet, çok mesaj
1: hafta
0: gönderiyor.
1: Hafta sonu organizasyonlar olur.
0: Evet, o tarihler tutuyor ama saatlere de bakmak lazım. Mesela cumartesi yağmur var ama saat kaçta? Sabah saatleri bekliyoruz. Öğleden sonra açmasını bekliyoruz gibi. Habertürk ekranlarında güncelliyoruz hava tahminlerini, eğer şey olursa.
1: Sık sık seninle
0: bekleriz.
1: Konuşuyoruz. O zaman şu hani meşhur bir söz var ya, Ağustos'un yarısı yaz, yarısı bahar. Herhalde kış. Artık bu sene evet. Kış iddialı olur da i̇ddialı yani olur. Bahar artık, diye çevirdim ben onu.
0: Revize edildi yani bu çağda, doğru söylüyorsun. Evet. Öyle görünüyor. Belki tatil için hatta daha da makul olacak Eylül ayının ilk 10 günü. Böyle özendirmek gibi olmayasın. Herkesin imkanı yok. Mesela bizim de, ben de buradayım da hani gidebilecekler için çok güzel bir deniz suyu sıcaklığı var. Ege'de, Marmara'da ve hava sıcaklığı var.
1: O zaman bugünden sonra tatile gidecek olanlara sevgili editörüm Seval'e de o
0: gidiyor
1: zaman.
0: Doğru, evet.
1: Mesaj vermiş olalım. Güzel bir hava onları bekliyor. Serin en azından biraz.
0: Gittiğiniz yerde mutlu olursunuz umarım efendim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Hüseyin. Görüşmek üzere. Şimdi o zaman ekonomi diyelim, hava durumundan sonra önce bir piyasalara bakalım. Hadi bir piyasa ekranı gelsin hemen. Bakalım ne olmuş. Borsa İstanbul'la başlayalım. 14.543 seviyesinde. Dolar ne olmuş? 48 lirayı artık aşıyor, böyle küçük küçük de olsa yükselişte. 48.24. Euro 56.23 seviyesinde. Euro da aynı şekilde. Euro dolar paritesi de 1.16'da bu sabah itibariyle. Peki faiz ne olmuş? %40. Dün %39 civarındaydı. Bugün %40. Altının onsu 4601 seviyesinde. Brent petrol 89 dolarda, yine düşüşte. ABD ham petrol de yine 83 dolarda, o da yine düşüşte. Altına bakalım. Gram altın 7142 lira yükselişte tabii. Çeyrek altın 11678 lira oldu. Tam altında 46.572 liradan işlem görüyor.

0: artık bu sabah itibariyle. Şimdi tabii ekonominin öne çıkan başlıklarını konuşalım. TOP ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat'la konuşacağız. Kendisini de görüyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk, günaydın. Çok teşekkürler.
0: Sağ olunuz. Şimdi tabii bugün altın için kritik bir gün. Piyasalar FED Başkanı'nın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya da çevrildi. Acaba ne mesaj verir? Altın ve dövizin seyri ne olur? Biraz önce tabloyu da verdik. İşte altında biraz yükseliş var ama bundan sonrası ne olur acaba?
1: Altın aslında ay başından beri güçlü performans sergiliyor altının ons fiyatı. Tabii dışarıda bu güçlü performans içeride gram fiyatı, bizim içerideki fiyatları da yansıyor. 4600 dolar civarına yerleşmiş gibi duruyor aslında altının ons fiyatı. Hani bir Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında böyle bir gün be gün iyimserlik olabiliyor. Bir gün olumsuzluk oluyor ama genel olarak yukarı yönlü bir ivme var. Şimdi Walsh'un, tabii Fed Başkanı Walsh'un ifadeleri önemli olacak. Normalde Kevin Walsh hani göreve Mayıs ayında başladı ve basın toplantıları olsun, başka platformlarda olsun çok fazla yönlendirme yapmayı seven bir Fed Başkanı değil. Yani önceki Fed Başkanı Powell'ı, öncesindeki Yellen'ı, Bernanke'yi düşünürsek onlar piyasaları sürekli sözlü yönlendirme ile rehberlik etmek istiyorlardı. Walsh biraz daha ketum davranıyor. Piyasanın kendi kendine karar vermesini istiyor. İşte eğer Fed'den bir faiz arttırımı olacaksa diyelim, öyle bir düşüncesi varsa onu dile getirmiyor. Piyasa faizlerinin kendi kendine otomatik bir şekilde güncelleme yapması gerektiğini düşünüyor Walsh. Ama şimdi iki hafta önce tabii ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvilleri almaya başlaması, zaten alıyordu, daha doğrusu alım oranını iki katına çıkarması biraz piyasaları karıştırdı. Çünkü ABD'de uzun vadeli tahvildeki uzun vadeli tahvillerin faizlerinin çok yükselmesi belli ki ekonomi yönetimini rahatsız etti ve ABD Hazine Bakanlığı tahvil alımlarına başladı. Şimdi Walsh bugün bu açıdan zorlanacak. Normal şartlarda fazla bir sinyal vermeyebilirdi. Ama şimdi ABD Hazine Bakanlığı bu alımlara başlayınca, yani faiz seviyelerinden rahatsız olduğunu gösterince, Walsh da doğal olarak bununla ilgili bir şeyler söylemek zorunda kalacak. Veya sorular gelecek, cevap vermek zorunda kalacak, bir şeyler söyleyecek. Ama şunu unutmayalım, yani sonuç olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i de Trump göreve getirdi. Kevin Walsh'u da Trump göreve getirdi. Ya bugün şöyle bir şey olmaz, Kevin Walsh hazinenin operasyonlarını veya Hazine Bakanı Bessent'i eleştirmez. Öyle bir anlaşmazlık olmaz. Walsh dengeli ifadeler kullanır. Şu an için piyasayı Hazine Bakanlığı'na bırakır değiş yerindeyse. Kendisi de enflasyonu takip ediyoruz, bakacağız, gelişmelere göre karar vereceğiz şeklinde ifadeler kullanır. O nedenle ya Walsh'tan ben çok böyle sert ifadeler, belirgin ifadeler, keskin ifadeler beklemiyorum. O nedenle de yani piyasalarda çok büyük bir etkisi olmaz.
0: Hocam, şahin açıklamalar gelmez diyorsunuz. Çünkü şöyle analistlerin yorumları da var. Yani FED'den gelebilecek bu şahin açıklamaların altının üzerinde kısa vadeli de olsa baskı oluşturabileceğini, ancak olası düşüşlerin yeni alım fırsatları da yaratabileceğine dair yorumlar var. O bakımdan soruyorum.
1: Şimdi zaten piyasa Eylül'de FED'den bir faiz arttırımı olasılığını iyice düşürdü. Yani %30'larda, %35'lerde. O nedenle piyasanın beklentisi bu şekilde geri çekilmişken, yani faiz artış beklentisi, Walsh zaten Eylül için bir sinyal vermez. Bir de yani az önce de dediğim gibi her iki yönetici de, yani ABD Hazine Bakanı Bessent de Walsh da aynı siyasi irade tarafından görevlendirilmişler. O nedenle arka planda ortak bir strateji yatıyor olabilir. Yani o kurumlar arasında herhangi bir çatışma olmaz. Piyasada Fed'den yıl sonuna kadar bir artış beklentisi, çok fazla bir artış beklentisi olmadığı için yani altın dengeli kalabilir. Zaten altın, altının ons fiyatına baktığımız zaman 3900-4000 dolar seviyesinden ciddi bir alım geldi. Hem de başta Çin'in alımı geldi. Çin en büyük oyuncu fiziki altın piyasasında.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir canlı yayına döneceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuşuyor.
2: İktidar alanına dönüşerek uluslararası rekabetin, siyasal krizlerin bir parçası olduğu en yoğun dönem, hatırlayalım, tabii ki tarih bilgimizden, Soğuk Savaş yılları olmuştur. Bu dönemin en çarpıcı

ve en meşhur örneklerinden ikisi de Rambo ve Rocky serileridir. İki karşıt değer dünyasının savaşını, rekabetini konu alan bu seriler birinin diğeri üzerindeki zaferiyle sonuçlanmakta. Milyonlarca insan ise bu filmleri evlerinin çatısı altında hoşça vakit geçirerek izlerken aslında belli değerleri de zihinlerine nakşediyorlardı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Buradan çıkaracağımız asıl mesele ise hiçbir düzlemde anlatının gücünün küçümsenmemesi olmalıdır. Üstelik az evvel verdiğim örneklerde görüldüğü üzere batı dışı toplumlarla ilgili anlatılar söz konusu olduğunda bu mesele çok daha ciddi bir hal almaktadır. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımlarında Orta Doğu ve zaman zaman Türkiye tozlu sokakları, kaotik pazar yerleri, şiddet ve güvensizlikle resmedilmedi mi? Hatta bunun bugün bile ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bölgemizin binlerce yıllık medeniyet birikimi, şehir hayatı, doğası yıllarca sarı filtre estetiğiyle ekrana yansıtılmaya devam ediyor. Bu apaçık indirgemeci yaklaşım, başkasının kamerasından kendisine bakmaya alışmış sinemacılarımız, senaristlerimiz eliyle de ne yazık ki uzun zaman kendimize dönük olarak da bize yaşatıldı. Türk sinemasında dindar tiplemeleri yıllarca sahtekar, kırsal veya yobaz bir karakter olarak sunuldu. Maalesef bizim hikayemizi başkaları anlattığında hem dünyaya hem de kendimize bakış açımız o kadrajın sınırlarına hapsoluyor ve biz kendimizi o pencereden değerlendirmeye başlıyoruz. Elbette bu tehlike geçmişte olduğu gibi bugün de karşımızda durmaktadır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, Türk dizilerinin dünyada yükselişi bizler için hiçbir zaman bir hegemonya kurma meselesi olarak algılanmadı. Biz ülkemizin kendi hikayesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitemizi ortaya koyuyoruz. Zira bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye artık haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıkmaktadır. Birden İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralarımız, aile ilişkilerimiz, müziğimiz ve güzel Türkçemiz milyonlarca insanın gündelik hayatına girmektedir. Bu bağlamda dizilerimizin dünyada yükselişini her anlamda gurur verici buluyoruz. Bunu ifade etmekten ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüf değildir. Büyük emeklerle gerçekleşti ve bugün bu salonda da olan bu emektarlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşkın küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici. Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor. Diğer farklı araştırmalar dizilerimizin dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenme motivasyonu oluşturduğuna, Türk ürünlerine, turizmine ve genel olarak da Türkiye'ye yönelik kültürel ilgiyi beslediğine işaret ediyor. Bu veriler açıkça göstermektedir ki sadece bir sektör başarısından bahsetmiyoruz. Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da ortaya koyan çok etkili bir mecradan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu da ülkemizin kendi hikayesini aracısız biçimde dünyaya anlatılmayı esas almaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden yükseltmek, yeniden üretken hale getirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Elbette Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin bir yumuşak güç başarısı değildir. Bir yandan tek merkezli küresel

0: küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünyaya geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetleri için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Kamu yayıncımız TRT'mizin içinde bulunduğu yapım ve teşvik ekosisteminde senaryo geliştirme, post prodüksiyon, uluslararası yapımlarla ortaklık, uluslararası festivallerde temsil gibi konularda her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Yine özel medya gruplarımızın yaptığı güçlü çalışmalarda ayrıca anılmalı. Dijital yayıncılıkta yeni bir alan açılıyor. TRT'mizin uluslararası dijital platformu tabii bu iradenin önemli tezahürlerinden biridir. İlk etapta 25 ülkede ve 5 dilde erişime açılan platformun bugün 14 milyonu aşan üyeye ulaşması kendi değer dünyamızdan beslenen nitelikli içeriğin küresel bir karşılığını da göstermektedir. Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir. Önümüzdeki dönemde ise elbette yapılması gerekenler var. Rekabetin çok yoğun olduğu, mali sıkıntıların olabildiği bir dönem var. Ancak bütün kaynaklarımızı seferber ederek bunlara karşı yeni önlemler almak ve yeni imkanlar oluşturmak durumundayız. Dijital platformlara uygun özgün içerikler üretmeye, ortak yapımlara, format ihracatına, küresel oyuncu, senarist ve yapım ağlarına ve stratejik coğrafyalardaki görünürlüğümüze daha fazla yatırım yapmak durumundayız. Nasıl ki insanlığın kaderi birkaç merkezin kararına bırakılamazsa, insanlığın hikayesi de birkaç merkezin kamerasına bırakılamaz. Dünyamız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle beşten büyüktür. O halde sahne ve beyaz perdenin de beşten büyük olduğunu hep beraber gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli sektör temsilcilerimiz, bu noktada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Dünyaya ulaşan her hikaye aynı zamanda Türkiye'yi, bizleri anlatıyor. Her karakter, her aile, her ev, her sokak ve her diyalog Türkiye hakkında bir iz bırakıyor. Bu nedenle sizlerden özellikle kendi kültürümüze, aile yapımıza ve bizi biz yapan değerlere hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Aileyi ve dayanışmayı esas alan, eşler arasındaki sadakati, kardeşliği, komşuluğu, dostluğu ve zor zamanlarda birbirine sahip çıkma kültürünü yaşatan hikayeleri son derece kıymetli buluyorum.
1: Ve haberlerimize devam ediyoruz. Arabulucular ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığı çözmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Katar Başbakanı El Sani Tahran'daki temaslarında diplomatik süreç yeniden başlamalı dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediğini söyledi.
2: Washington yönetimi uyardı. Askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız dedi. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da Rızai ile bir araya geldi. Rızai görüşmede ABD'nin İran'a karşı yeni saldırı başlatması ihtimaline değindi. Böyle bir durumda İran'ın ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce Washington'ın Tahran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da El Sani ile görüşmesinde savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini belirtti. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. El Sani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf, ABD yanlış yaptığı hesaplamalarla bölgede uzun süreli güvensizliğe yol açıyor dedi. El Sani de diplomatik sürecin yeniden

0: başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. El Sani ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor. Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında ise İran'la konuşmak istemediklerini söyledi.
1: Feshedilen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Ve siyasetle devam edelim. Şimdi para gündemi. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Açıklamada Mansur Yavaş'la Müslüm Sarı arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi. Mansur Yavaş adına yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması istendi.
2: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayı doğrulamadı.
4: Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
3: Yeni partiye şimdiye kadar 200'den fazla CHP'li belediye başkanı katıldı. Mansur Yavaş dışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu süreçte ne yapacağı merak edilen isimlerden biriydi. Sözcü gazetesine konuşan Karalar, CHP'de kalacağının sinyalini verdi. Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde eşlik etmişti. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız ifadeleriyle CHP'de kalacağını duyurmuştu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, terörsüz Türkiye, belediyelere yönelik soruşturmalar, faili meçhul dosyalar ve suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi.
5: Kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV Yüz televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
7: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
6: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
7: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
6: Bakan Gürlek, Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de bilgi verdi.
7: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
6: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
8: FETÖ'nün

0: bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
1: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var, onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi, merak ediyorum şeklinde konuştu.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini savunan Dervişoğlu, ABD'nin bir terör ordusu yaratmaya çalıştığını iddia etti.
3: Hiçbir cumhuriyet hükümeti, cumhuriyet rejiminin özünü, demokratik işleyişin amacını, anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflememiştir, hedefleyemez. İşte bizim İmralı sürecine dair eleştirilerimizin özeti de bu duruma ilişkindir.
4: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle bir kez daha karşı çıktı. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmediğini iddia etti.
3: Suriye Demokratik Güçleri adı verilen ordunun doğrudan doğruya Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonundan bahsediliyor. Bu örgütün yaşadığımız bölgede silah bırakmadığının en büyük delilidir. Ayrıca burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanmış yeni bir terör ordusu yapılandırılmaya çalışılıyor.
4: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünlüğüyledir dedi.
3: Türkiye bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında demokrasi hedefiyle cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Bir nizam kurmuştur. O nizamın özü kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. İşte bu nizamın kurucusudur Türk milleti.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuşuyor.
5: Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu yeni modeli sektörümüzün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Fakat yaklaşımımızı finansal destekle de sınırlı değil. Türk dizilerinin küresel etkisini büyütmek istiyorsak içerik üretiminden uluslararası tanıtıma kadar uzanan bütün süreci birlikte düşünmek zorundayız. Bu noktada Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız TGA'nın uluslararası tanıtım kapasitesini de bu stratejinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. TGA'nın hedef pazarlarımız konusundaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye'ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkanlar üzerinde çalışıyoruz. TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncularımızı Türkiye'nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturan tanıtım çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bir oyuncumuzun küresel etkisiyle, bir dizimizin oluşturduğu ilgiyle ve ülkemizin turizm değerleriyle aynı Türkiye hikayesini güçlendirmek mümkün. Bakınız bu doğrultuda Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişim projelerimiz kapsamında sırasıyla İstanbul My Love, Hidden Lover, An Istanbul Story, Kapadokya Fair's Tale, Turquoise Summer, Whisper of Origins ve Taste of İzmir olmak üzere toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyle gerek bırakmadan ortaya koyuyor. Değerli misafirler, bugün farklı başlıklarda elde ettiğimiz bütün bu başarılar geldiğimiz nokta elbette gurur verici. Ancak biz bu başarıya ulaşımın bir sonuçtan çok önümüzdeki dönemin büyük fırsatlarının başlangıcı olarak da görüyoruz.

0: Dijital dönüşüm yalnızca yapımların dağıtım biçimini değil, izleyiciyle kurulan ilişkinin niteliğini de değiştiriyor. Fandom olarak ifade edilen hayran toplulukları artık yalnızca bir dizi izlemekle kalmıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hikayeyle sürekli etkileşim kuruyor, içerikler üretiyor ve yapımın oluşturduğu ilgiyi yeni kitlelere taşıyor. Güncel araştırmalarda bu hayran topluluklarının sosyal medyada kurduğu etkileşimin ve ürettiği içeriklerin Türk dizilerinin kültürel etkisini daha da büyüttüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bugün bir dizinin etkisi bölüm sona erdiğinde bitmiyor. Dijital dünyada yaşamaya, dolaşıma girmeye ve yeni dizi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Biz Türkiye'nin bu yeni dönemin takipçisi değil, yön veren aktörlerden biri olmasını istiyoruz. Burada üzerinde özellikle durmamız gereken bir husus var. Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez. Yapılan analizler bu etkinin ekonomik karşılığında içerik ihracatıyla sınırlı olmadığını, diziler aracılığıyla oluşan ülke bilgisi ve oyuncularla kurulan bağın ziyaret niyetini, kültürel yakınlığın ve ürün deneyimin ise Türkiye menşeli ürünlere yönelik satın alma niyetini güçlendirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir Türk dizisinin oluşturduğu değer içerik ihracatından turizme, gastronomiden ürün ve markalarımıza kadar uzanan geniş bir ekonomik etki alanına dönüşme potansiyelini de taşıyor. Bizim hedefimiz de bu etkiyi büyütmek. Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz. Değerli misafirler, konuşmamın başında bugünün dünyasında ülkelerin aynı zamanda bir anlatı ve dikkat rekabeti içinde olduğunu ifade etmiştim. Türkiye bu rekabete büyük bir avantajla giriyor. Çünkü bizim anlatacak güçlü hikayelerimiz, bu hikayeleri dünyaya taşıyabilecek güçlü bir sektörümüz ve hikayelerin arkasını dolduran benzersiz bir ülkemiz var. Şimdi hep birlikte yapmamız gereken bu gücü daha da ileriye taşımak. Bakanlık olarak bu hedef doğrultusunda sektörümüzle birlikte yürümeye ve Türkiye'nin küresel anlatı gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Türk dizilerinin bugün ulaştığı uluslararası başarıda emeği bulunan yapımcılarımızı, senaristlerimizi, yönetmenlerimizi, oyuncularımızı, teknik ekiplerimizi ve sektörümüzün bütün emekçilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye markasının küresel anlatısı, Türk dizileri programının sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor. Bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiren İletişim Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
1: Sayın Bakanımız. Evet, devam ediyoruz haberlerimize. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Akış bu sabah adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, geceyi Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. İfadesi alınan menajer sabah adliyeye sevk edildi. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama suçlamaları yöneltilmişti. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza Genç ilçesinde meydana geldi. Kazanın ardından görüntülerde ekranlarınızda şu anda. Hafif ticari bir araç Servi Yazılıköy'ü yakınlarında kontrolden çıktı ve yaklaşık 600 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler hurda yığınına dönen araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya dair başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında piknik yapan şüphelileri polis takibi aldı. Şüphelilerin piknik görünümü verip aslında uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.

0: Görenler onları piknik yapıyor sandı. Uyuşturucu satıcılarının oyununu polisin dronlu takibi bozdu. Bu görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Zehir tacirleri yakalanmamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Otoban kenarında çalılıkların arasında masa sandalye kurdular, piknik yapıyormuş görünümü verdiler. Ama asıl amaçları çalılığın arasına gizledikleri uyuşturucuları satmaktı. Polis ihbarı alınca hemen harekete geçti. Şüphelileri dronla takibe aldı. Uyuşturucuları sakladıkları yerler, araçlara sevkleri, hatta uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları sayma anları saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Sancaktepe asayiş ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Zehir tacirlerine ormanda özel harekat destekli baskın yapıldı. Biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serhat C'nin uyuşturucu madde ticaretinden 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hapla 2 adet ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki adamı hedef aldı. Evdeki altınları almak istediler dolandırıcılar, fakat 8 yaşındaki torunu hesaba katmadılar.
2: Telefona bakar mısın amca?
0: Efendim? Telefonla arayıp kandırdılar. Evine kadar gelip altınları istediler. Evdeki 8 yaşındaki torun dolandırıcıların oyununu bozdu.
3: Savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor.
0: Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki H.I. kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Yaşlı adama isminin bir hırsızlık olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı adresine bir polis gelecek diye kandırdı. O sırada yakınlarında olan bir kadın işareti alınca eve doğru yola çıktı. Yaşlı adam polis olduğunu sandığı kadını sitenin kapısında karşıladı.
4: Abi, araba mı? Hayattaysın.
2: Aynen o. Telefona bakar mısın amcacığım?
4: Efendim?
3: Bayan kendini polisim diye tanıtıyor ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor.
0: O sırada evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu vardı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamdan altınlarını istedi. 8 yaşındaki torunsa babasını görmek isteyince aynı sitede oturan babası yola çıktı. Durumu öğrenen dolandırıcı altınları bırakıp panikle evden kaçtı. Yaşlı adamın oğlu bir süre sonra eve geldi. Durumu öğrenince telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnafı ziyaret etti. Bir iş yerinde vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara da harçlık verdi.
0: Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Çocukları da unutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Çengelköy'den geçerken konvoyunu durdurdu. Yol üzerindeki bir oyuncak dükkanına girdi. Esnafla sohbet etti. Daha sonra da bir kebapçıya girdi.
5: Ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
0: Erdoğan çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çay ve kahve ikramı yapıldı. Görüntülü konuşmaya da dahil oldu.
5: Sen de öyle gel neresin?
6: Başkanım yarın oradan gideceğim dedi.
5: Yozgat'tır. Neresi de?
6: 7 saat
5: yaptım. Maşallah.
0: Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra iş yerinden ayrıldı. Yanına gelen çocuklara da harçlık ve oyuncak verdi.
1: Efendim, dünyada ilk kez anlık yapay zeka destekli beyin ameliyatı gerçekleştirildi. İngiltere'de yapılan ameliyatla hastanın beynindeki 11 milimetrelik tümör başarıyla çıkarıldı.
0: Yapay zeka destekli ilk beyin ameliyatı yapıldı. İngiltere'de 48 yaşındaki Reece Burton beynindeki tümör başarıyla çıkarıldı. Hibbert'ın beyin taramasında 11 milimetrelik tümör tespit edildi. Tümör optik sistemlere baskı yaparak görme yetisini azaltıyordu. Cerrahlar tümörü çıkarmak için en güvenli bölgeyi belirlemede yapay zekadan faydalandı. Cerrahi ChatGPT olarak nitelendirilen yapay zeka aracı ameliyattaki canlı video görüntülerini analiz etti. Cerrahi aletleri takip eden sistem beyindeki

0: hayati öneme sahip damar ve sinirlerin bulunabileceği alanları işaretledi. Böylece tümörün büyük bir kısmı güvenli şekilde çıkarılabildi. Yapay zeka sistemi yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatı videosuyla eğitilmişti. Gerçek zamanlı çalışan yapay zeka, cerrahlara ameliyat anında anlık tavsiyeler sundu. Uzmanlar yapay zekanın yalnızca destekleyici bir unsur olduğunu ve tüm kontrolün cerrahlarda kaldığını vurguladı. Ameliyata katılan Profesör Hani Markus cihazın, çoğu cerrahın ömrü boyunca gördüğü ameliyatlardan daha fazlasıyla eğitildiğini belirtti. Hibbert, ameliyat sonrasında görüşünün belirgin şekilde iyileştiğini söyledi. Bana hayatımı geri verdi dedi. Araştırmacılar gerçek hayattaki cerrahi uygulamalarda yapay zeka kullanımının ilk adımlarından memnun olduklarını ve daha büyük ölçekli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
1: Şimdi sırada Fransa'da yapılmış bir araştırma var. Makarnaların içeriği incelendi Fransa'da ve ne çıktı biliyor musunuz sonuç? 36 ürünün 34'ünde sağlığa zararlı ağır metal bulundu.
2: Fransa'daki makarnalarda zararlı madde tespit edildi. Büyük çoğunluğunda ağır metal kadmiyum bulundu. Fransa'da yayın yapan Tüketici Haklarını Koruma Dergisi 60 Million de Consommateur ülkedeki makarnaların içeriklerini inceledi. Barilla, Lustigru ve Panzani dahil 36 ürün karşılaştırıldı. Paketlerin 34'ünde ağır metal kadmiyum tespit edildi. Sadece 2 glutensiz makarnanın temiz çıktığı gözlemlendi. Çalışmaya göre en yüksek kadmiyum oranı ise Barilla tam buğday markalarında bulunuyor. Dergideki araştırmaya göre incelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılık ham madde farklılıklarıyla açıklanabiliyor. Kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda bu ağır metal yüksek olabiliyor. Bu durumun insan sağlığı açısından riskleri de bulunuyor. Kadmiyum makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabiliyor. Toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.
1: Norveç Kralı Harald hayatını kaybetti. Tahta 30 yıldan fazla kaldı kral. Ölümünü Kraliyet Sarayı duyurdu. Norveç Kraliyet Sarayı, Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Harald tahtı 1991 yılında babası Kral Olav'dan devralmıştı. Babasının gölgesinden çıkarak kendi kimliğini oluşturan Harald, reformcu tutumuyla da öne çıkmıştı. Kral Harald, Norveç kraliyet ailesinin toplumla daha yakın ilişki kurmasını savunan açıklamalarıyla da dikkat çekmişti yıllar içinde. Kralın ölümü Norveç'te yeni bir kraliyet döneminin başlaması anlamına da geliyor elbette. Kral Harald'ın yerine oğlu Veliaht Prens Hakon'un geçmesi bekleniyor. Şimdi kameralarımızı Çankırı'ya çevireceğiz. Bir müezzin sabah namazının ardından camiden çıkınca kötü bir sürprizle karşılaştı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden müezzin olan biteni kameraya bakınca anladı. Çerkeş ilçesindeki Demirci Şeyh Camii'nin müezzini Osman Güney. Sabah namazının ardından camiden çıkacaktı. Kapıya doğru yöneldiği sırada ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Bir süre ayakkabılarını aradı müezzin. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir sokak köpeğinin ayakkabıları tek tek alarak götürdüğünü fark etti. İşte kamera görüntüleri de şu anda ekranlarınızda. Köpeğin gittiği yeri takip eden müezzin ayakkabılarını da buldu. Peki böylece bu saati noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle gündemin öne çıkan başlıklarıyla devam edeceğiz para gündemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum.

0: düşünüyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın.

0: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halk Bank.
1: Efendim yeniden merhabalar, Habertürk ekranlarından yeniden günaydınlar diyelim. Tabii bu arada saatler 11 olmak üzere, para gündeme devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Okula uyum sürecinde yeni dönem başlıyor diyelim. Şöyle, kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni uygulamaları hayata geçirdi. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında aileler çocuklarının uyum sürecine eşlik edecek. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflar için uygulanan 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum eğitim programları ortaokul 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. Ve sıcak bir gelişme, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, İstanbul'da yakalandı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da bu arada aynı soruşturma kapsamında Muğla'da yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Evet, şimdi başkentin gündemini konuşalım. Başkentin gündemini almak üzere Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör karşımızda. Nasuhi, günaydın. Hoş geldin. Nasılsın?
2: Günaydın. İyiyim Esra, çok teşekkür ederim. Haftayı bitiriyoruz. Hakikaten yoğun bir gündemle bitiriyoruz. Bakalım Eylül'de, hani tırnak içinde söyleyeyim, başımıza neler gelecek gündemde, hep birlikte takip edeceğiz.
1: Evet, şimdi bu haftada tabii baş döndürücü gelişmeler oldu. Hem çerçeve yasayla ilgili hem siyasetin diğer başlıklarında. Çerçeve yasanın kabulünün ardından gözler yeni kurulların çalışmasında tabii şimdi ve saha takibinde değil mi Nasuhi? Yani şimdi sembolik değil, gerçek anlamda ve hızlı biçimde silahların bırakılacağı adımlar artık takip edilecek sahada. Ankara bu süreci nasıl takip ediyor, ne dersin?
2: Evet, istersen şöyle yapalım, hem bu söylediklerine çok hızlıca gelmiş olurum bir tarafıyla da. Üç önemli gelişme peş peşe, yani 10 Ağustos tarihinde çerçeve yasanın parlamentoda 467 kabul oyuyla şekillenmesi ve bazı maddelerinin işlemeye başlaması. Niye bazı maddeler diyoruz? Çünkü özellikle yasanın kapsamında asıl merak edilen kısım, senin az önce söylediğin o silah bırakma sürecinin gerçek anlamda ortaya çıkması. Bir de tabii ki örgütün bütün unsurları da kendisini feshetmesiyle başlayacak. Ancak yasada yer alan kurul meselesi, yani bir hayli hızlı başladı takip ve değerlendirme kurulu. Öyle başladılar ki hatta kurul içinde, hafta içinde de konuşmuştuk zaten, 4 ayrı alt kurul oluşturdu sürecin takibi anlamında. Şimdi ikinci gelişme buydu. Tabii birincisi öncelikle yasanın kabulü, fakat üçüncüsü gerçekten bütün bu sürece damgasını vuran bir gelişme oldu. SDG'nin kendisini feshettiğini açıklaması. Ama buraya gelmeden önce senin ifade ettiğin şu sembolik değil de gerçek meselesine bir gelmek istiyorum.
1: Evet.
2: Şimdi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir silah yakma, şu anda arkadaşlar

0: Başkanımızın ekrana verdiği bir sembolik tören gibi bir şey düzenlendi ve denildi ki işte artık silahlarımızı bırakmıyoruz, hatta yakıyoruz. Yani bu daha kuvvetli bir vurguydu. Fakat sürecin devamı Esra aynı kuvvetle gerçekleşmedi. Neden? Örgüt her zamanki gibi, hani suya yazı yazmak, ipe un sermek gibi tabirler kullanalım. Dedi ki ya işte bölgede konjonktür değişiyor. Acaba işler tekrar benim lehime dönebilir mi? SDG acaba Amerika Birleşik Devletleri yeniden beni destekleyebilir mi? İran'a yönelik saldırı var. Oradan bize bir ekmek çıkar mı? Amiyane deyimle. Bundan hiçbiri olmadı. Yani beklentileri boşa çıktı. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki temsilcisi, sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Tom Barak, size devlet vaat edilen o konsept, konjonktür geride kaldı açıklamasını bile yaptı. Dolayısıyla burada hani örgütün artık hızlı davranmamak ve üzerine düşeni yapmamak gibi bir seçeneği yok. Ve bunu hızlı yapmak durumunda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda kaybedecek bir dakikası bile yok. Çünkü her geçen gün İsrail'le ilgili yaşadık, hep birlikte seninle de birlikte takip ettik. Bir takım saldırganlıklar, Türkiye'yi hedef almalar, Türkiye'nin kurmak istediği dengeyi bozacak hamleler yapan aktörler karşımıza çıkıyor. Ya sonuç itibariyle bu tarafa dair son söyleyeceğim şu: örgüt bu işi, yani silah bırakma artı kendisinin diğer unsurlarını feshetme konusunda hızlı adımlar atmak zorunda. 2-3 ay içinde bunlar tamamlanırsa aynı zamanda da o işte bir takım teslim olmalar vesaire süreçlerde başlayacak, işleyecek. Ama dediğim gibi oyalanmaya herhangi bir mazeretleri yok. Bunun bir an önce sembolik değil, gerçek anlamda ortaya çıkması, aynı zamanda da devletin kurumlarını ve devlet aklını da ikna etmesi gerekiyor. Bütün sürecin önemli noktalarından bir tanesi bu elbette.
1: Nasuhi, tabii ilk günden beri konuştuğumuz şu: terörsüz Türkiye ve buna bağlı olarak terörsüz bölge, başta terörsüz Suriye.
0: Evet.
1: Şimdi burada Şam'ın pozisyonunu tabii konuşmamız lazım değil mi, ve rolünü. Şimdi terör örgütü SDG kendini feshetti ve terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi de Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Şimdi bu olayların seyrini nasıl etkileyecek?
0: Şimdi çok anahtar bir soru bu söylediğin. Şam'ın buradaki pozisyonu ve rolü nedir? Ve aynı zamanda da Mazlum Abdi'nin artık Suriye Devleti'nin danışmanı haline, yani Ahmet Eşaran'ın danışmanı haline gelmesi. Şimdi az önce aktardım. Hani SDG için şöyle bir tavır vardı. Maalesef Türkiye'de kendilerinin Kürtleri temsil ettiğini iddia eden siyasi partinin de bu konuda pozisyonu önemli ölçüde öyleydi. Hani bugün bir takım söylemlerini değiştiriyorlar, ayrı bir konudur, ama şöyle diyorlardı: ya biz ülke içinde demokratik çıtayı yükseltelim, hak ve özgürlükler filan. Ben başından beri hep şunu söyledim Esra. Biz bir türedi devlet değiliz. Biz bugün ortaya çıkmadık. Biz 2000 küsür yıllık bir devlet geleneğinin devamıyız bu coğrafyada. Türkiye Cumhuriyeti de bunun aynı asalette, aynı kudretteki devamıdır. Şimdi etrafımızdaki bir takım türedi devletlere bakarak, birisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu, bir diğeri başka bir şeyin sonucu, karar vermek, bunun dışında devlet dışı aktörler gibi pozisyon alarak coğrafyayı etkilemek, Türkiye'ye tehdit üretmek gibi hikayeler bitti. Türkiye bu bölgede devlet dışı bir aktör istemiyor. Aslında sadece Türkiye değil, bu bölgede o devlet dışı aktörleri besleyip büyütenlerin de artık onları kontrol etme şansı kalmadı. Bunu göremediler. SDG bu işi bırakmaz. Orada bir bağımsız yapı oluşturabilir. Rojava hayalleri vesaire. Bunlarla birçok insanı da kandırdılar. Geldiğimiz noktada ne oldu? SDG ben kendimi feshediyorum, entegrasyon süreci tamamlanıyor dedi veya tamamlandı dedi. Tabii teknik olarak tamamlanıyor ama bunun sosyolojik olarak tamamlanması daha farklı zamanlar isteyecek. Sonuç itibariyle Şam'ın da yapıcı adımlarıyla birlikte Suriye'de Türkiye'nin de aktif kesintisiz desteğiyle yeni bir denge kuruluyor. Bu denge aynı zamanda Irak'ı da çok etkileyecek. Irak sahası niye önemli? Maalesef terör örgütünün asıl unsurları, sözde liderliği vesairesi Kandil'dir, diğerleridir. Orada Esra, seni de çok iyi bildiğim ve takip ettiğin gibi onlar da buraya bakarak pozisyon almak durumundalar. Şunu yapıyorlar: SDG'nin Şam'la yakınlaşmasını ihanetle suçluyorlar. Çok garip söylemler icat ediyorlar. İşte diyorlar ki gittiniz, teslim oldunuz vesaire. şimdi kendilerinin de yapabileceği başka bir şey yok. Kendileri de bu süreçte üzerlerine düşeni yapmak durumundalar. Dolayısıyla bence SDG'nin fesih kararı, Mazlum Abdi'nin orada danışmanlığı, bunlar süreci takip edenler açısından mantıklı bir şekilde ve tutarlı bir şekilde takip edenler açısından sürpriz değil. Ama bölgedeki dengeleri çok etkileyecek çünkü

0: Ya örgütün bir parçası bile değildir. Fesih kararı, yani Öcalan'ın 27 Şubat'ta söylediği o metin bunları kapsamıyor filan gibi söylemler Türkiye içinde veya dışında. Bunların her biri geride kaldı. 25 Ağustos tarihli görüşmedir şu anda tahmin ediyorum arkadaşlarımın ekrana verdiği. 26 Ağustos tarihinde de evet Mazlum Abdi'nin o fesih kararı açıklaması geldi.
1: Evet, şimdi artık bundan sonraki süreçte Irak başta olmak üzere diğer alanlardaki yapılar da etkilenecek diyebiliriz o zaman, değil mi? Yani yavaş yavaş oralara da geliyor artık.
0: Şimdi Ankara nasıl takip ediyor dedin ya, ilk başta biraz oraya dönelim istersen. Şimdi burada hani bu gelişmeler böyle kendi kendine olmuş veya işte şimdi yeni bir komplo teorisi tekrar sahneye sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri bunları planlıyor, herkes onun dediklerini yapıyor filan. Öyle olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıkları bugün Suriye'nin kuzeyinde başka bir hikaye olurdu. Türkiye'de çok ciddi ölçüde tehdit olurdu. Türkiye siyasi sınırlarının dışında kendisini tehdit edecek böyle bir yapıya izin vermeyeceğini bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet katındaki önemli isimler eliyle defalarca altını çizdi. Bu terör yapılarının sözde devlet haline gelmesine izin vermeyeceğiz şeklinde. Peki Irak kısmında ne oluyor? Yani şöyle bir şey var. Yani Şam'la Ankara hattındaki durum malum. Ankara ile Şam hattı çok işlek, çok tutarlı ve çok sonuç alıcı. Fakat Ankara aynı zamanda Bağdat'la, yani Irak merkezi yönetimiyle, oradaki bölgesel yönetim yani Erbil'le kendisine yönelik bir tehdit, yani maalesef terör tehdidini zaman zaman desteklemesine rağmen şimdilerde farklı pozisyon olan Süleymaniye, yani Barzani ve Talebani diyelim bildiğimiz şekliyle, bunlarla olan aktif diplomasisini de hep sürdürdü. Yani burada bir bölgesel doğal istişare mekanizması işliyor Esra, devam ediyor. Bu mekanizma aynı zamanda bu devlet dışı aktörlerin tasfiyesi, PKK'yı onlar da kendileri açısından çok da hayırlı bir yapı olarak falan da görmüyorlar. Onu da söyleyelim. Yani sanki bütün Kürt gruplar kendi aralarında bir birliktelik, bir bütünlük halindeymiş de öyle hareket ediyor. Hayır, öyle değil. Barzanilerle PKK arasında da çok ciddi çatışmalar oldu geçmişte. Çok ciddi bir siyasi rekabet var. O nedenle bence onlar da bu sürecin dışında kalmak istemiyorlar. Türkiye Mekke anlaşmasıyla, artık Mekke ittifakı diye anlıyoruz, o kadar büyük bir adım attı ki Esra, yani burada hani Suudi Arabistan ama bölge dışında Pakistan çok geniş coğrafyayı kuşatan bir güvenlik mimarisinin adımlarını attı. Şimdi bu kadar sıkıntılı halleriyle ne Suriye'nin ne Irak'ın ne de buradaki aktörlerin bu sürecin dışında kalma ihtimalleri yok. Her şey gülük gülistanlık elbette yürümeyecek. Çok sıkıntılar da yaşayabiliriz. Sabotajlar olabilir, Allah korusun, belli sıkıntılar karşımıza çıkabilir. Ama ben Türkiye'nin yoluna devam etme kararlılığını, bütün bölgeyi de kuşatacağını ve etkileyeceğini öngörüyorum bu süreçte.
1: Son olarak şunu sormak isterim sana. Tabii sık sık konuşuyoruz aslında bu başlığı ama yani saha takibi diyoruz. Şu anda orada saha takibi evet. Yapılıyor. Ne kadarlık bir süre acaba öngörülüyor? Yani Ankara'da konuşulan ne? Tabii bu yasanın, çerçeve yasanın hayata geçmesi için öncelikle MGK kararının alınması gerekiyor. Silahların tamamen bırakıldığının tespiti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından bu raporların hazırlanması ve MGK'nın da bu kararı alması gerekiyor. Yani aşağı yukarı hangi aylarda böyle bir karar çıkar?
0: Yani Ekim sonu, Kasım başı gibi hani 2-3 aylık bir süre öngörülüyor. Yani şimdi tabii o Türkiye'ye dönüş yapacaklar, hani o yasa çerçevesinde o yasanın kapsamına girecek olan isimler de öyle hani büyük kalabalıklar halinde falan gelmeyecekler. Bunlara dair her türlü hazırlık yapılıyor ama ben 2-3 aylık bir süreden söz edebiliyorum. Yani DEM tarafı da buna benzer şeyler söylüyor. Umarız aynı şeyleri bu konuda direnç gösteren çevrelere de söylüyordur DEM. Onu da bir altını çizelim. Yani çünkü burada Türkiye bir yasal çerçeve ortaya koyuyor ve bu yasal çerçeveyle ilgili yani yine belli böyle bir takım direnç noktaları oluyor. Dediğim gibi en başta da burada hiçbir öyle zaman kaybına bir tahammül yok. 2-2,5 ay, hani maksimum 3 ay içinde bunun tamamlanması ve senin ifade ettiğin şekliyle yani MGK kararının çıkmasıyla da o sürecin başlaması öngörülüyor. Şu anki Ankara'daki tablo aşağı yukarı böyle Esra.
1: O zaman Eylül de hayli hareketli geçecek, onu diyebiliriz herhalde şimdiden.
0: Evet, yani yeni yasama yılı ile birlikte parlamentoda da bir komisyon kurulacak biliyorsun, kurulun yanına. Onun da tavsiye niteliğinde bir takım misyonları, fonksiyonları olacak. Ama dediğim gibi yani Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Herkes herhalde aklını başına daha fazla alacaktır bu süreçte.
1: Peki Nasuhi, çok teşekkür ediyorum çok kıymetli katkıların için. Tekrar

0: Teşekkür ederim
1: Görüşmek
0: Esra.
1: Üzere, iyi hafta sonları.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkürler.
0: Sana da görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Evet, yine sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Akış bu sabah adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış geceyi Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. İfadesi alınan menajer sabah adliyeye sevk edildi. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Ve şimdi Nepal'e döneceğiz. Yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Son duruma bir bakalım. Hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıkarken bölgedeki bir barajın çöktüğü de belirtildi bu arada. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları da geçici olarak durduruldu. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu, bini aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor tabii. Bölgedeki bir baraj gölünün taşmaya başladığı haberlerinin ardından da çalışmalar 90 dakika süreyle durduruldu. Yerel halkın tepelik bölgelere doğru çıkmaya çalıştığı belirtiliyor. İşte bu yaşanan zincirleme felaketlerin ardından Nepal'de ölü sayısı 469'a yükseldi. Tabii kayıplar da var ve arama kurtarma çalışmaları da şartlar nedeniyle şu anda bir süreliğine durmuş durumda. İstanbul'da sabaha karşı etkili oldu. Sağanak yağış, yoğun bir yağış beraberinde zincirleme kazaları getirdi. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
2: Sağanak yağış bir anda bastırdı, yol kayganlaştı, dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı. İlk kaza haberi Esenyurt'ta, TEM bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
1: Mardin'de ortaya çıkan hortum korkuttu. Kısa sürede büyüyen hortum neyse ki bir zarara yol açmadan kayboldu. Görüntüler de şimdi ekranlarınıza gelecek. Nusaybin ilçesinde İpek Yolu kenarında ortaya çıkan hortum aniden büyüdü. Toz bulutu şeklinde metrelerce yüksekliğe ulaşarak bir süre ilerledi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla işte böyle kaydedildi. Yerleşim yerlerine yakın bir nokta burası aslında. Hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Yavaş yavaş küçülerek kayboldu ama bu anlara tanıklık edenler elbette endişelendi. İstanbul'da önceki gece yangın çıkan bir otogalerinin kundaklandığı ortaya çıktı. İş yeri sahibine kundaklama görüntülerini gönderen çete, bakın ne istedi.
3: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
2: Araçları yakarken cep telefonuyla kaydettiler. Sonra o görüntüyü araç istemek için iş yeri sahibine gönderdiler. İstanbul Avcılar'da bir otogaleride gece saatlerinde yangın çıktı. Galerinin önündeki 3 araç kullanamaz hale geldi. Polis şüpheli yangını

0: ilgili çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alınca olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.
1: Şu an biri video çekiyor, diğeri şey yapıyor. Onlar da yandı.
0: İki şüpheli araçları ateşe verip kaçmıştı. Yangını çıkartırken de kendilerini cep telefonuyla kayda almışlardı. O kayıt yangından birkaç saat sonra iş yeri sahibine gönderildi. Daltonlar suç örgütünden olduğunu söyleyen bir kişi otogalericiden 10 milyon lira araç istedi. Polis kamera kayıtlarını ve iş yeri sahibine gönderilen mesajı incelemeye aldı. Şüpheliler aranıyor.
2: Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. An itibariyle yangın Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağ'da çıktı. Görüntüler şu anda ekranlarınızda. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangın çıkan bölgeye hem hava hem de kara araçları sevk edildi. Yangına farklı noktalardan müdahale devam ediyor. İşte orman yangını, Yılanlı Dağ'daki yangına müdahalede sürüyor hem havadan hem karadan. Şu anda gelen bilgiye göre de kontrol altına alınmış. Neyse ki çok şükür diyelim. İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
3: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
0: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
3: Artan girdi maliyetleri, özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
0: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
3: İhracatçımızı rahatlatmak için reskot kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
2: AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına atama yapıldı. Açıklamayı AK Parti Teşkilat Başkanlığı yaptı. Tunceli il başkanlığına Recai Hazar, Ardahan il başkanlığına Hasan Şenel, Karaman il başkanlığına Adem Küçükyarma, Afyonkarahisar il başkanlığına da Özgür Kavak getirildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye de CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Şimdi dünya gündemine geçelim. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir hükümeti savunma bütçesi üzerinden eleştirdi. Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz dedi Zamir. Bütçe sıkıntısının ordunun savaşa hazırlığını etkilediğini söyledi.
0: Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ordunun içinde bulunduğu bütçe sıkıntısını bu sözlerle açıkladı. Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Hükümete hedef alan Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor dedi. Zamir'e göre İsrail ordusu İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm

0: Cephelerde yüksek alarm durumunda. Gerilimin arttığı işgal altındaki Batı Şeria için de yeni talimat verildi. Zamir bölgedeki iki tümene ek olarak yeni birlik ve taburların konuşlandırılması için hazırlık yapılmasını istedi. Takviye talebinin arkasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları ve yaklaşan Yahudi bayramları var. İşgalciler son olarak İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Yusuf makamına baskın düzenledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu da Batı Şeria'da bir patlama riski bulunduğu konusunda uyardığı belirtilmişti.
1: ABD'den bir haber var sırada. Daha doğrusu ABD ordusu ile ilgili bir iddia, dikkat çeken bir iddia. ABD ordusunun Avrupa'daki on binlerce askerini geri çekmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Pentagon'un geri çekilme seçenekleri Kasım'da Savunma Bakanı Hegseth'e sunulacak.
0: Pentagon Avrupa'daki yaklaşık 80 bin ABD askerinin varlığı ile ilgili incelemesinde son aşamaya geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı NATO için en az 4 farklı seçenek hazırladı. Bunların arasında Avrupa'daki ABD askeri varlığının büyük oranda azaltılması da var. Pentagon'un 6 Kasım'a kadar Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seçenekleri sunması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlanırken savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor. Özellikle İran Savaşı sırasında bazı Avrupa ülkelerinin ABD'ye yeterli destek vermemesi Washington'ın tepkisini çekti. Pentagon'un incelemesinde sadece asker sayısı değil, ABD'nin Avrupa'daki üslere, hava sahasına, istihbarat, siber ve uzay altyapısına erişimi de yeniden değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre Avrupa'daki kuvvetlerin azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya gelmesi, Trump yönetiminin bu konudaki talebinin net bir göstergesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın hayal kırıklığını anladığını, ancak Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğunun ABD'ye destek verdiğini savundu.
1: Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaportu sahiplerinin Türkiye ziyaretlerinde vize muafiyeti uygulanacak. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Diplomatik pasaporta sahip Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi. Karar kapsamında Suriyeli diplomatlar Türkiye'deki görev atamalarında, transit geçişlerinde ve her 180 gün içinde 90 günü aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. Düzenleme Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yürürlüğe girdi. Şimdi Trump diyelim, tabii ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamlede bulundu. Trump tek taraflı bir kararla iki ülke arasındaki sınırda yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştirdi. Kanada ise kararı tanımayacaklarını duyurdu.
2: Okay. Now what we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada ile olan gerginliği artıracak bir adım daha geldi. Başkan Trump, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD İçişleri Bakanlığı'na coğrafi isimler sistemini 30 gün içinde güncelleme talimatı verildi. Kanada Başbakanı Mark Carney karara sert tepki gösterdi. Carney, gölün 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür" ifadelerini kullandı. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford da tek taraflı kararı tanımayacaklarını vurgulayarak, "Dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü olarak kalacaktır" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını savundu.
2: Changing the name of Lake Ontario.
0: Kritik hamle iki ülke arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin ve %50'lik ek gümrük vergilerinin hemen ardından geldi. Kararın Kanada açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Ottawa yönetimi ABD'ye karşı misilleme tarifelerini hazırlanıyor. Trump, 2025'te benzer bir adım atarak Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmiş Meksika ve uluslararası otoriteler

0: Yetkililer bu kararı reddetmişti. Süreç, Google haritalar uygulamalarında da hukuki krizlere yol açmıştı.
1: Ve şimdi yeniden yurt gündemiyle devam ediyoruz. Tabii okulların açılmasına artık çok az bir süre kaldı ve velilerin de alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor acaba? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı. İzleyelim.
2: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
3: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
0: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
4: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
5: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
6: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
5: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
6: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
5: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
4: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
0: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
6: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
5: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
7: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'de 400'de aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu için 4 Haziran'dan bu yana 131,2 milyar liralık taksitlendirme başvurusu yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, düzenlemeden 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısının yararlandığını belirtti.
0: 131,2 milyar liralık sosyal güvenlik prim borcu yapılandırıldı. 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Kamu vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için tecil ve taksitlendirme şartlarına ilişkin düzenleme 4 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şimdiye kadar toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki SGK prim borcu için yapılandırma başvurusu yapıldığını açıkladı. 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve Bağkur sigortalısı düzenlemeden yararlandı. Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İlk taksitin başvurunun hemen ardından ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.
8: Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz.
0: Tecil ve taksitlendirme başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapay zeka çalışmaları için kurul oluşturulacak. Ulusal Yapay Zeka Kurulu politikaları belirleyecek, yıllık planları onaylayacak, kurula bağlı program ofisi ve etik kurulu da oluşturulacak aynı zamanda.
0: Ulusal Yapay Zeka

0: Zeka kurulu oluşturulacak. Yıllık programlar hazırlanacak. Çocuklara yönelik yapay zeka uygulamaları incelenecek. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul yapay zeka alanında strateji, önceliklendirme, kaynak tahsisiyle risk ve etik ilkeler bakımından en üst karar ve koordinasyon organı olacak. Kurul, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak. Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Her yıl Ulusal Yapay Zeka Politika Mektubu yayımlanarak kamuoyu ve yatırımcılara Türkiye'nin yapay zeka politikalarındaki önceliklerini duyuracak. Eylemlerin uygulanmasını takip etmek için Yapay Zeka Program Ofisi kurulacak. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka İlerleme ve Şeffaflık Portalı hayata geçirilecek. Portalda her eylemin sorumlu kurumu, takvimi, bütçesi ve hedefleri yer alacak. İlerleme durumu yeşil, sarı ve kırmızı göstergelerle kamuoyuyla paylaşılacak. Yapay Zeka Etik Kurulu da oluşturulacak. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileri kurulda yer alacak. Kurul, adalet, şeffaflık, veri kullanımı, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlayacak. Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da öncelikli çalışma alanları arasında olacak. Vatandaşların başvurularını değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
1: Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alan gemideki 13 kişi tahliye edildi. Karadeniz'in 26 mil açığında Palao bayraklı Svetoslava isimli ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemiye ulaşan ekipler gemideki 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu limanına getirdi. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak. Şimdi Kocaeli'ye döneceğiz. Gece yarısı olası bir faciadan dönüldü. Binalarından gelen çatırdama sesiyle uyanan vatandaşlar kendilerini hemen sokağa attı. 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle içindeki eşyalar tahliye edilemeden yıkıldı. Onlarca kişi de ortada kaldı.
2: Dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu. Biz balkona çıktık.
0: Kolon ve kirişlerden gece yarısı ses geldi. Bina sakinleri üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerini dışarı attı. Evleri eşyalarla birlikte yıkıldı.
3: Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor, su boruları patlamış.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan ailelerin hayatı bir gecede alt üst oldu. Gece yarısı binanın kolon ve kirişlerinden çatırdama sesleri geldi. Korkuyla uyanan bina sakinleri soluğu dışarıda aldı.
2: Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Ben çocuklara koştum. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bina tedbir amacıyla hızla boşaltıldı. 4 katlı binanın bitişiğinde temel kazısı vardı.
3: Dozerler zaten vurdukça bina sallandı. Ben evde duramadım zaten.
4: Etkilerini hissettiniz.
3: Ben çok hissettim binanın. Ben hep dışarıdaydım.
0: Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri kazı alanında inceleme yaptı. Çökme riski bulunduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların içeriden eşyalarını almalarına izin verilmedi.
2: Alamadık hiçbir şey böyle. Bir gecede her şey yok oldu. Çocuklar okula başlayacak, her şey.
0: Ellerinde sadece üzerlerindeki kıyafetler kalan bina sakinleri çaresizce yıkım çalışmalarını izledi. Komşu binayı yapan firma tarafından mağdur edildiklerini söyleyen bina sakinleri yardım bekliyor.
1: Mersin'de spor salonu işletmecisi bir kadın erkek müşterisinin saldırısına uğradı. Boğazı sıkılan kadını çevredekiler kurtardı. Peki olayın nedeni neydi? Detayları haberimizden istiyoruz.
5: Direkt kalkıp bana saldırdığı için o kadar şoka girdim ki yani asla zaten tepki veremedim ve nefesim kesildi.
0: İddiaya göre şikayet edilen müşteri bir daha salona gelmemesi için uyarmak istedi. Ölümle burun buruna geldi.

0: Mersin'de 5 yıldır spor salonu işleten Aylin Demirtaş ve müşterisi KT arasında tartışma çıktı.
1: Sürekli ara ara problemler çıkarıyordu. Bu problemler diğer spor salonlarında da yaşanmış. Elinde su şişesini kaldırıp böyle fırlatıyor, insanlara değiyor, su şişesi çarpıyor.
0: Diğer müşterilerin şikayetleri üzerine KT'yi bir daha spor salonuna gelmemesi konusunda uyaran Aylin Demirtaş, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
1: Geleceğim, girerim, ederim. Böyle zaten elini kolunu şu şekilde yaparak kapıdan girdi. Nefesim kesildi, gözümde gözlük vardı. Yani gözüme girebilirdi, bir şey olabilirdi.
0: Saldırıya uğrayan Aylin Demirtaş'ı kadın çalışanı müdahale edip kurtardı. Daha sonra diğer üyeler ve çalışanlar araya girdi.
1: Üzerine tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
0: Aylin Demirtaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da bir restoranda ilk kez Visa kartıyla ödeme yaptı.
0: Suriye'ye yönelik yaptırımlar tek tek kalktı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, restoranda hesabı Visa kartıyla ödedi. Uzun yıllardır uygulanan finansal ambargo nedeniyle Suriye'de uluslararası ödeme sistemleri kullanılamıyordu. ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra yaptırım listesinden çıkarması sonrası bir ilk yaşandı. Suriye Merkez Bankası Başkanı Reslan'la bir restorana giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hesabı istediğinde garsonun nakit mi yoksa kredi kartı mı olacak sorusuyla karşılaştı. 47 yıl sonra nakit yerine Visa kartıyla ödeme yaparak ülkede yeni dönemin sinyalini vermiş oldu. Gelişmenin arkasında ABD'nin Suriye'ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye 1979'dan bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.
2: Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil seyir füzesi Çakır bir testi daha başarıyla geçti. Silahlı insansız hava aracından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır füzesi deniz ve kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.
0: Düşük görünürlükte, yüksek hedef vuruş hassasiyetinde Çakır füzesi göreve hazır. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır, iki atış testini de başarıyla geçti. Hem kara hem de deniz hedefine üzerindeki yeni nesil ayırıcı başlığıyla tam isabet vurdu. Yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilde başarıyla test edildi. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra Çakır füzesi son olarak kara araçlarından da ateşlendi. Deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı da etkinliğini gösterdi. Atışla birlikte Çakır'ın farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyeti de ispat edildi. Yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde farklı hedef tiplerinde her tür hava şartında kullanılabiliyor. Karşı tedbir dayanıklılığı ve yeniden saldırı yeteneği de dikkat çekiyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber oldu. 153 yıllık demiryolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
0: 153 yıllık demiryolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demiryolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı: göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demiryolları harekete geçti. 153 yıllık demiryolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili

0: ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katener otosuyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
1: Enfes salçalar, birbirinden lezzetli kahvaltılık soslar ve turşular, elbette Türk mutfağına lezzet katan kapya biberden bahsediyoruz. Bafra Ovası'nda kapya biberin hasadı başladı. 1001 emek verilerek üretilen biberlerin hasat yolculuğunu izleyelim şimdi.
2: Tabii ki de biber toplamak gerçekten çok zor. Gün boyu güneşin anında yanıyorsun.
0: Aylarca emek verildi. Biberler sonunda olgunlaştı. Kırmızı etli kapya biberde beklenen hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası. Samsun'daki ovada gün erken başlıyor.
2: 3.30 gibi kalkıyorum ben kendim. Saat 5'te tam arabaya biniyorum. Saat 8'de işbaşı yapıyorum.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bafra Ovası'nda mesai başladı. Arkamda gördüğünüz gibi tonlarca kapya biber büyük bir emekle dalından koparılıyor.
4: Bizim biberimizin adı etli biber diye geçer. Şimdi şurada da görüldüğü gibi 3 biber abi bizim 1 kilo gelir ortalama. 3 biberimiz 1 kilo gelir. Hani verimlerimiz bizi kurtarıyor.
5: Kolay mı zor mu?
6: Çok zor. Bu işler zor. Tarla işi sıcak. En zor işlerden birisi.
5: Yevmiye ne kadar?
6: Yevmiye halden verilen 2000'in üzerinde, bizim elimize geçen 1700. Arabacı kesiyor.
0: Özenle toplanan kapya biberler tarlada sınıflandırıldıktan sonra kasalara yerleştiriliyor. Ardından tüketiciyle buluşmak üzere pazar ve farklı satış noktalarına gönderiliyor.
7: 2025 yılında yaklaşık 150 bin ton hasat yapıldı. 2026 yılında şu an yapılan hasat 20 bin ton yok. Ama bu rakam 100 bin tonu bulur mu bulmaz. Bence bulmaz.
0: Yağış fazlalığı ve havaların serin geçmesi nedeniyle bu yıl verim düşük.
7: Bu ürün senede 5 sefer toplanıyor yılbaşına kadar. Ama şu an Bafra Ovası'nda barak 5 seferi 3 sefer toplayan zannetmiyorum %10 çıkmaz.
0: Pazarda kilosu 50-60 liraya satılan kapya biberin tarladaki satış fiyatı 20-25 lira. Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı yılbaşına kadar sürüyor.
1: Ve şimdi de spor diyelim. Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'ne merhaba dedi. Siyah beyazlar Avrupa Ligi playoff turu revanşında. Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.
8: Beşiktaş bir yıl aranın ardından yeniden Avrupa sahnesinde. Siyah beyazlılar 3-0'ın avantajıyla çıktığı Avrupa Ligi playoff turu revanşında Kaunas Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen lig etabına kalmayı başardı. Litvanya'da oynanan maçta mücadelenin tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti. İki maçın toplamında rakibini 3-1'lik üstünlük sağlayan siyah beyazlar adını lig etabına yazdıran taraf oldu. Geçen sezon turnuvaya playoff eleme turunda veda eden Beşiktaş yeniden Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
9: Hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor. Tekrar lig maçlarına dönüyoruz.
8: Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Žalgiris engelinden önce Midtjylland ve Hradec Krolevi ile karşılaştı. Siyah beyazlar 6 Avrupa Ligi maçında kalesinde sadece bir gol gördü.
9: La prima fase viene superata dalle prime. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Buradaki hedefimiz lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz.
8: Avrupa Ligi'nin kura çekimi bugün saat 14'te Monaco'da yapılacak. Lig etabında toplam 36 takım yer alacak.
1: Ve Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız devreye

0: Ünler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak? Haberimizden izliyoruz.
1: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi EYK'de deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve EYK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
0: Ve sporla devam ediyoruz. Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu.
2: Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası erken bitti. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a 4 golle boyun eğdi. 90 dakikayı 9 kişiyle tamamlayan Trabzonspor'da Ruslan Malinovski ve Opes Cabral kırmızı kart gördü. İki maçta kalesinde gördüğü 5 golle Avrupa Ligi'ne veda eden Karadeniz ekibi yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo Mavililerin teknik patronu Fatih Tekke maç sonunda istifa ettiğini duyurdu. Tekke açıklamasında "Ben ve ekibim yenilginin sebebi. Herkes hakkını helal etsin. 18 aylık görevimden istifa ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın duygusal yoğunlukta alındığını ve istifa kararının kabul edilmediğini belirtti. Fatih Tekke'nin Amedspor karşılaşmasında takımın başında olacağının altı çizildi. Bordo Mavililerin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Monaco'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bugün saat 15'te başlayacak kura çekiminde Trabzonspor 4. torbada yer alacak.
0: Ve böylece para gündemi bugün de bitiriyoruz. Az sonra Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın. İyi hafta sonları.

Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece.

zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi. Bölgedeki bir barajın çöktüğü belirtiliyor. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmaları sınırlı olarak yeniden başladı. Bakalım son duruma ekranlarınıza getirelim. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu bine aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı bir yarış var. Bölgedeki baraj da çöktü. Su seviyesi yükseldi ve bu nedenle bir süre arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Yerel halkın tepelik bölgelere doğru çıkmaya çalıştığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmaları sınırlı da olsa yeniden başladı. Görüntüler ekranda. Geçtiğimiz günlerde bütün dünyayı şoke eden o görüntüleri izliyorsunuz. 469 hayatını kaybeden var. Bu sınır kapısının işte birkaç dakika içerisinde geldiği durum ekranlarınıza geliyor. Şimdi de baraj ile beraber, baraj gölünün taşmasıyla beraber bir risk var bölgede. Görünen o ki önümüzdeki günlerde de bu riskler sürecek. Bu da dev bir kaya parçasının suyun şiddetiyle nasıl sürüklendiği ekranlarınıza şimdi geldi. CIA direktörü Red Cliff'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Ziyaretin Rusya'ya mesaj niteliğinde olduğu iddialarının ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi görüşmeler yaptığını savundu Trump. NATO topraklarına saldırmayacaklar dedi. Amerikan basınına göre ise Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki füze stoklarının azaldığını değerlendiriyor.
1: CIA direktörü Red Cliff'in sürpriz Moskova ziyaretinin nedeninin NATO üyesi ülkeler ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığı görüşünde. Washington Post'ta Red Cliff'in Moskova ziyaretine ilişkin başka bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Buna göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı ve bunun ABD'yi Ukrayna'ya doğru iteceğini söyledi. Haberde Rusya'nın İran'la savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu belirtildi. AP'ye konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun Avrupa'daki birçok füze sistemindeki stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü söyledi. Bu durumun nedeni olarak da İran savaşını gösterdi. Habere göre en endişe verici eksiklik Patriot füze önleyicilerinde. Bölgede uzun süreli bir balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesi bulunmadığı iddia edilirken, rotasından sapacak bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesinin çok sınırlı olacağı kaydedildi. ABD'nin İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Taht füzesi kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.
0: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetimindense Kiev'e desteğin süreceği mesajı var.
2: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
1: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi.

0: geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
1: Gazze'de uçurtma ve balonları bahane eden İsrail yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi.
0: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas ise uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısıyla ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İddia, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
1: Feshedilen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiğini açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Şimdi konuşalım hem bu atama kararını hem de yeni dönemi. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olunuz. Önce bir bu danışman olmasıyla başlayalım Mazlum Abdi'nin. Şara'nın danışmanı oldu. Bu ne anlama geliyor?
2: Şimdi tabii bu SDG'nin entegrasyonu birçok aşamayı ve birçok başlığı içeriyor. Bu işin bir tarafında tabii güvenlik yapılanmasının entegrasyonu meselesi vardı. SDG militanlarının Suriye ordusuna bağlanması. Diğer taraftan sivil idari yönetimlerin, çünkü SDG orada bir yönetim oluşturmuştu. Yani fiili anlamda sadece askeri güvenlik aygıtı değil, orada fiili anlamda bir sivil bürokratik bir yapıda oluşmuştu. Bunların entegrasyonu var. Diğer taraftan işte bu güç paylaşımı meselesi, yani özellikle belli hem ulusal çapta hem de daha yerel düzeyde belli kurumlara atanacak isimler konusunda da taraflar arasında müzakereler yürütülüyordu. Bu noktada olumlu gelişmeler de oldu biliyorsunuz. İşte Haseke Vali

0: Birisi yine orada Kürt kökenli bir kişi arasından seçilmişti. Cumhurbaşkanı Şara tarafından ataması yapılmıştı. Şimdi tabii bu SDG'nin kendini fesih kararıyla birlikte bu soruna bir siyasi çözüm bulma noktasında da çok ciddi bir yol açılmış durumda. Yani zaten ciddi mesafe kat edilmişti ama anlaşıldığı kadarıyla bu fesih kararıyla birlikte artık bu sorunun askeri yöntemlere gerek kalmaksızın tamamen siyasi yolla çözülmesinin önü açıldı. Zaten esasında bu siyasi çözümün önünü açan da sahadaki tabii ki Suriye hükümet güçlerinin SDG karşısında almış olduğu askeri başarıydı. Şu anda bildiğiniz gibi SDG kontrol alanı olarak bakıldığında çok dar alanlara kısılmış durumda. Bu tabii Amerika'nın da desteğinin değişmesiyle birlikte, İsrail'in rolünün biraz kısıtlanmasıyla birlikte bu SDG meselesi Suriye içerisinde çözülmeye başlandı. Şimdi bu noktada dediğim gibi birçok ismin de SDG içerisinde yeni Suriye hükümeti içerisinde nerelerde nasıl pozisyon alacağına, nasıl roller üstleneceğine ilişkin süreçler değişiyor. İşte bir halk meclisi seçimi oldu. Buradan 9 kişi Kürt kökenli o bölgeden seçimle geldi. Cumhurbaşkanı Şara'da daha sonra 3 kişi yine Kürt kökenli atamalar yaparak farklı siyasi partilerden burada bir temsil oluşturmaya çalıştı. Şimdi tabii yine diğer bütün yapıların, çünkü Suriye'de sadece SDG bölgesi yoktu. İç savaş koşullarında biliyorsunuz farklı bölgelerde farklı yapılar, sivil, idari, askeri yapılar oluşmuştu. Bunların entegrasyonu sürecinde silahlı yapılarsa o silahlı yapıların komutanları Suriye ordusu içerisinde çeşitli görevler aldı. Veya sivil idarecilerse yine Suriye İçişleri Bakanlığı ya da ilgili bakanlıklar içerisinde yerel düzeyde pozisyonlar aldı. Şimdi SDG konusunda da Mazlum Abdin'i, SDG'nin liderinin Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandığına şahit oluyoruz. Dediğim gibi daha önce de birçok isim...
1: Peki ama şunu anlayabilmek adına izninizle araya gireyim. Yani az önce diğer pozisyonlara atananlara dair açıkladınız. Mesela Mazlum Abdi Şara'nın danışmanı olarak ne yapacak? Şara ona ne danışacak? Mazlum Abdi'nin görev tanımı içerisinde ne olacak?
0: Şimdi bunlar net değil ama ben tahminimi şöyle ifade edeyim dilerseniz. Şimdi daha çok genel kanaat tırnak içinde Kürt işlerinden sorumlu veya Kürtlere ilişkin yapılacak düzenlemeler konusunda Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapacağına ilişkin bir kanaat söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu tür danışmanları da var mesela. Aşiret işlerinden sorumlu bir danışmanı var. Yani Suriye'deki aşiretlerle ilişkiler konusunda kendisine danışmanlık eden, danışmanlık derken oradaki aktörlerle, aşiret liderleriyle o bağlantıyı, kontağı sağlayan ve gerektiğinde de bu konularda Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapan isimler. Benzer şekilde farklı toplumsal kesimlerle ilişkilere dönük olarak da Cumhurbaşkanı'nın yanında böyle danışmanlar var. Dolayısıyla burada beklenti Kürtlerle ilişkin, biliyorsunuz bu entegrasyon sürecinde kararnameler de yayınlandı. İşte diğer bütün azınlıklarda olduğu gibi Kürtlerin de işte kültürel hakları, işte anayasal güvenceler, garantiler, bunların takibi. Ve bundan sonra tabii entegrasyon şu anda tamamlanmış değil. Evet, SDG projesi çökmüştür, bitmiştir ama entegrasyon tam anlamıyla sağlanamamıştır. Bundan sonra artık süreç bir müzakere sürecinden pratik uygulama dönemine geçerek sahada atılacak birçok adım var. Bunların uygulanması, bunların nasıl yürüdüğü, nasıl yürümesi gerektiği konusunda muhtemelen o bağlantıyı sağlayacaktır. Ama benim şöyle bir tabii siyasi, bu daha teknik anlamda bir nasıl bir rolü olabilir? Daha siyasi düzlemde ben açıkçası biraz Şara yönetiminin hem İdlib'deki tecrübesi hem devrim sonrasında farklı yapıları devlete entegre ederken uyguladığı yönteme baktığımızda zaman zaman baskı uygulayarak, eğer direnen yapılar varsa bunlara sahada askeri baskı uygulayarak, zaman zaman teşvikler vererek veya zaman zaman o yapıların kendi içerisindeki emir komuta zincirini bir şekilde kırarak orayı, o yapıyı bir bütünlük arz etmeden ve örgütsel yapısında içindeki o katı hiyerarşiyi biraz da kırarak devlete entegre ettiğine şahit oluyorduk. Şimdi de baktığınızda işte Suriye'deki devrimden ilk sonraki süreçte işte Mazlum Abdi için şu olacak, bu olacak gibi çok büyük senaryolar. Yani bir sene önce yan yana oturup imza atıyorlardı. Şimdi Şara orada

0: yanında oturtup evet geldi ve geri döndü. Yani buradaki o hiyerarşik ilişki çok değişiyor. Hı-hı. Danışmanlık statüsü yani dediğim gibi orada entegrasyon sürecinde bir verilmiş rol, pozisyon, ama çok etkili, güçlü bir rol olacağını söylemek mümkün değil. Bu tür entegrasyon sürecilerinde bu tür tavizler, karşılıklı tavizler verilir, ama burada esas mesele Mazlum Abdi'nin geldiği nokta. Yani devrim sonrası süreçte neredeydi ve şu anda nerede ve bundan sonraki süreçte bu güç ilişkisi nereye doğru evrilecek, ona bakmak lazım.
1: O zaman oraya bakalım. Bundan sonraki süreçte bu güç ilişkisi nereye doğru evrilecek? Çünkü neticede bu kararla, bu atamayla beraber artık Mazlum Abdi siyaset sahnesinde Suriye'de, öyle değil mi? Peki bundan sonra bu danışmanlık ya da işte entegrasyon tamamlandıktan sonra siz Mazlum Abdi'nin siyaset sahnesindeki rolünün nereye evrileceğini düşünüyorsunuz?
0: Şimdi aldığı pozisyon tam esasında siyasi bir pozisyon değil. Biraz daha bürokratik bir pozisyon belki diyebiliriz. Siyasi bir pozisyon alabilmesi, evet yani siyasi pozisyonun da önünü açacak bir pozisyon olabilir şu aşamada.
1: Hayır, ama bir terör örgütü elebaşıydı. Şimdi Suriye Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir danışman olarak görev yapıyor. Yani bürokratik ya da teknokratik bir pozisyon diyelim, ama neticede önceki rolünden çok daha farklı. Şam'a, başkente doğru gelen, kayan bir rolü var, öyle değil mi?
0: Şimdi bu tür tanımlamalar biliyorsunuz Suriye üzerinde birçok kişi açısından, yani Amerika 2-3 gün önce, birkaç gün öncesinde Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkardı. Ve o kadar çok fazla sayıda kişi, biz daha çok işte Şara'ya belki odaklanıyoruz, ama o kadar çok fazla kişi zaten bu listelerden çıkarıldı. Yani Suriye'nin kendi koşullarında evet belli meseleler oluştu. Mazlum Abdi'nin geçmişi konusunda zaten bir şüphe de söz konusu değil, ama burada bence odaklanılması gereken mesele SDG'nin örgütsel olarak, PKK'nın Suriye kolu olarak SDG'nin nereden ne noktaya geldiği PESİ kararıyla birlikte artık bu yapının Türkiye, Suriye ve bölge açısından stratejik tehdit olmaktan çıkarılması meselesine daha fazla odaklanılması gerekiyor. Artık bu mesele bir Şam ile SDG arasındaki bir iki silahlı yapı unsur arasındaki bir müzakere sürecinden Suriye'deki Kürtlerin kültürel hakları meselesine dönüştürülmüş durumdadır. Bu meseleye odaklanılması gerekiyor. Bu geçiş sürecinde bu tür adımlar olacaktır. Bunun Türkiye ile ilişkiler nezdinde yaratacağı ne gibi riskler var, ona bakmak lazım, ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hem kişisel anlamda hem de kurumsal anlamda Türkiye ile Suriye arasında şu anda çok yakın, derin, güvenlik alanında da derinleşen bir işbirliği süreci var. Doğal olarak biz bu sürecin, entegrasyon sürecinin nasıl ilerlediğini muhtemelen ilgili kurumlar çok yakından takip ediyordur. Ve bu süreç biliyorsunuz terörsüz Türkiye bölge sürecinin de bir parçası, bir Suriye ayağı olarak değerlendiriliyor. Ve Türkiye'deki yetkililerin de açıklamalarında Suriye'deki atılan adımların son derece olumlu olduğu. Bu şu anlama gelir. Yani SDG'nin nihayetinde Amerika'nın da yönlendirmesiyle ana omurgası PKK olan YPG, daha sonra SDG'ye evrilen bir yapı, içindeki o ana omurga artık oradan sökülerek SDG yapısı, PKK ile bağlantılı, ilintili olmayan unsurlar yavaş yavaş devlete entegre ediliyor. Buna odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. O anlamda bakıldığında süreç son derece olumlu ilerliyor, ama riskleri de göz ardı etmemek lazım. Örgüt içerisindeki PKK etkisi, radikal sertlik yanlıları, halen orada entegrasyona direnen unsurlar, bunlar takip edilecektir. Ben sadece sürecin nereden nereye evrildiğini ve bundan sonra o güç hiyerarşisinde Şam'ın her türlü avantajı elinde bulundurduğunu söylüyorum.
1: Hızlıca bir değerlendirmede Kürtçe eğitim için alayım sizden. Nasıl değerlendirdiniz? Haftada 3 saat zannediyorum bir Kürtçe eğitim de başlıyor Suriye'de. Bunun bizatihi anlamı nedir?
0: Gayet makul bir bence çıkış yolu. Burada zaten bu haklar 13 nolu kararnameyle tanınmıştı. Biliyorsunuz daha önce Türkiye'nin terörle mücadelesinde güvenli bölgeler oluşturulmuştu. Ve oralarda da oradaki yerel nüfusun işte diline, ana diline uygun olarak okullarda Türkiye'nin de orada rolü olduğu dönemde benzer uygulamalar zaten yapılmıştı. Kürtçenin de Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde seçmeli ders olarak haftada 2 saat 3 saat verilmesi gayet makul bir çözümdür ve bu örnek de oluşturacaktır Suriye'de diğer azınlık.

0: açısından ciddi bir Türkmen nüfusu var Suriye'de, kuzeyde, Türkiye'ye sınır yakın bölgelerde, Halep'te, Laskiye'de, Bayırbucak'ta. Bunlar Türkmenler açısından da örnek oluşturacaktır. Dolayısıyla meselenin artık bir kültürel haklar zeminine çekilmiş olması son derece uygun ve seçmeli ders olarak bir eğitim dili veya resmi dil olarak değil. Çünkü böyle bir modelin biz biliyoruz ki Türkiye'de bir bölünmeye yol açacağı, bunun bu şekilde çözülmüş olması da hem haklar, temel haklar bağlamında hem de siyasi sonuçlar açısından daha makul gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkürler. Siz konuşurken bir yandan ekranda veriyoruz Suriye'de çocukların okul görüntülerini de. Hakikaten çok uzun yıpratıcı bir iç savaştan çıktı Suriye. Dileyelim güzel olsun her şey çocuklar için.
0: Başlıyor belki demek tam doğru olmayabilir. Zaten kısmen başlamıştı, vardı. Ve buradaki eğitim dediğim gibi seçmeli, normal belli bölgelerde verilecek bir ders olarak başlıyor. Yoksa eğitim dili olarak kabul
1: Kürtçe değil, seçmeli
0: gerekiyor.
1: Bir ders olarak bir haftada 3 saat olarak müfredata giriyor demek belki daha doğru olur. Çok teşekkür ediyorum. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan, çok sağ olun katıldığınız için. Devam edelim şimdi haberleri aktarmaya. AK Parti terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını söyledi. Anketler ve saha gözlemleri sürece desteğin arttığını gösteriyor dedi.
2: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
3: Terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
2: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, parti genel merkezinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kardeşlik kenetlenen istikrarla güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
2: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar, milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
3: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
2: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
1: İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
4: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
3: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
4: Artan girdi maliyetleri, özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
3: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
4: İhracatçımızı rahatlatmak için reskont kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz.

0: bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
1: Okullarımızın açılmasına az bir süre kaldı. Çocuklarımız, öğrencilerimiz heyecanlı. Velilerin de bir alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
2: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
3: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
4: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
6: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
5: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
4: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık, kışlık 2000 TL'ye geliyor.
6: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
8: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400'e aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: Havanın durumuyla devam edelim. İstanbul dahil birçok kent için bugün ve yarın kuvvetli yağmur uyarısı var. Detayları Kaan Uçar anlatacak. Kaan, dün gece sabaha karşı çok kuvvetli bir yağış vardı İstanbul'da. Ne bekleniyor önümüzdeki saatler, günler için söz sende.
9: Sena, evet, İstanbullular aslında gece çok sağanak yaşadı ve sabaha da sağanak yağışla uyandı. Önce şunu söylemek istiyorum. 26 ile uyarı yapıldı. Sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Samsun ve Ordu'ya da turuncu kodlu uyarı yapıldı. Önce onu söylemek istiyorum. Biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Beşiktaş'tayız. Dönelim İstanbul'a. Az önce söylediğimiz gibi sağanak yağışla uyandı aslında İstanbullular bugüne. Ancak güneş doğduktan sonra yağış etkisini göstermeyi bıraktı. Ancak yine de parçalı bulutlu bir hava hakim İstanbul'un genelinde. Yer yerde yağışlar yaşanıyor. Tabii biz şu an Beşiktaş'tayız. Güneş bazen kendini gösteriyor, bazen de işte bu şekilde parçalı bulutlu bir hava yaşanıyor. Mevsim normallerinden 4 ila 6 derece daha düşük şu anda hava. Saat 24 derece civarında şu anda. Normal mevsim normallerinden 4 ila 6 derece daha düşük bir sıcaklığı yaşıyor İstanbullular. Rüzgar da var. Ahmet Korkmaz sizlere boğaz hattını gösteriyor. Zaten parçalı bulutlu havayı sizler de görüyorsunuz. Dalga boyunu yüksekliğinden de rüzgarın şiddeti anlaşılıyor. Saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşan bir rüzgar var bugün için. Bu rakam yarın içinse 50 kilometre hıza kadar ulaşabilecek İstanbul'da. Tabii pazartesi gününe kadar aslında daha doğrusu cumartesi akşamına kadar bu şekilde hava durumu devam edecek. Cumartesi akşamından itibaren ise artık yağış İstanbul'u yavaş yavaş terk etmeye başlayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine ise pazartesi gününden mevsim normallerine gelecek pazartesi günü. Pazartesi gününe kadar 25-26 derece olacak hava durumu. Pazartesi günü 28 derece ve üstüne çıkacak ki biliyorsun geçtiğimiz haftalarda 30-35 dereceleri kadar görmüştü İstanbullular. Ancak bir yağmur, kısa bir yağmur arası, 2 günlük bir yağmur arası veriyor bu sıcak havaya İstanbullular ve hem bugün hem yarın içinde sağanak yağış uyarısı var. Yer yer su baskınına karşı da herkesin dikkatli olmasını hem

0: mahallelik hem de meteoroloji uyarı yapıyor. Pazartesi günü itibariyle ise hava 28 derece ve üstünde olması bekleniyor.
1: Kaan Uçar aktardı, ekranlarınıza getirdik havanın durumunu ve beklenenleri. Şimdi ağır kazalı araçların şase numaralarını kullanıp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait şase numaralarını hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlayan kişilerin peşine düştü. İddiaya göre bilgileri değiştirilen 29 araç bu şekilde satılmış ve haksız kazanç sağlanmıştı. Araçları alanlar da mağdur edilmişti. Polis ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde harekete geçti. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az 2000 dolar masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyor. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
2: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
3: Diyecek bir şey bile bulamıyorum gerçekten.
4: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
3: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
5: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
4: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
2: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3250 dolarsa bu firma 3000 dolar diyordu mesela.
5: 3 aylık bir süreç için 3500 de 5000 dolar arası bir maliyeti oluyor.
3: 2800 dolar bir ücret ödedim.
2: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yok da aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
4: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
5: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
3: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
0: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
3: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
2: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
3: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptığım dekontları çıkardım.
0: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
3: Tabii, tabii, tabii kesinlikle.
4: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
1: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir hükümeti savunma bütçesi üzerinden eleştirdi. Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz diyen Zamir, bütçe sıkıntısının ordunun savaşa hazırlığını etkilediğini söylüyor.
4: Boşalan kasalarla mücadele ediyoruz. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun içinde bulunduğu bütçe sıkıntısını bu sözlerle açıkladı. Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Hükümete hedef alan Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor dedi. Zamir'e göre İsrail ordusu İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde yüksek alarm durumunda. Gerilimin arttığı işgal altındaki Batı Şeria için de yeni talimat verildi. Zamir bölgedeki iki tümene ek olarak yeni birlik ve taburların konuşlandırılması için hazırlık yapılmasını istedi. Takviye talebinin arkasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları ve yaklaşan Yahudi bayramları var.

0: İşgalciler son olarak İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Yusuf makamına baskın düzenledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu da Batı Şeria'da bir patlama riski bulunduğu konusunda uyardığı belirtilmişti.
1: İran'ın yaptırımlar altında geliştirdiği düşük maliyetli şahit İHA'ları modern savaşın en yaygın silahlarından birine dönüştü. Wall Street Journal'a göre bu dönüşümün arkasında Çin üzerinden işleyen küresel tedarik zinciri var.
0: Saatte yaklaşık 480 km hıza ulaşıyor. Eski modellerden yaklaşık 3 kat daha hızlı. İran'ın düşük maliyetli yeni nesil şahit İHA'sı ABD basınının gündeminde. Wall Street Journal, klasik pervaneli dronlardan çok füzelere benzeyen Şahit İHA'yı kadrajına aldı. İHA'nın modern çatışmalardaki rolüne dikkat çekilen haberde, İran'ın İHA'larının geliştirilmesinde Çin'in kritik rol oynadığı kaydedildi. Gazeteye konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere göre motor parçaları, servo motorlar ve yönlendirme sistemleri dahil çok sayıda bileşen Çin'den sağlandı. Batı menşeli bazı parçalar da Çin ve Hong Kong'daki paravan şirketleri üzerinden İran ve Rusya'ya ulaştırıldı. Şahit İHA'ları basit yapısı ve yaklaşık 20 bin dolara kadar düşen maliyetiyle öne çıkıyor. Temel olarak hafif bir gövde, elektronik bileşenler ve patlayıcılardan oluşuyor. Gazete Rusya'nın İHA'ları balistik füzelerle birlikte kullanarak Ukrayna hava savunmasını zorladığını belirtiyor. Ukrayna'nın eski İHA'ların %90'ından fazlasını durdurabilirken yeni turbojet motorlu Şahit İHA'ları ise engellemekte güçlük çektiği kaydedildi. İran bu teknolojiyi Venezuela, Suriye ve Etiyopya'ya sattı. Çin ve Hindistan da kendi versiyonlarını geliştirdi. ABD ordusu ise Şahit İHA'dan esinlenerek düşük maliyetli bir İHA üretti.
1: Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu.
0: Almanya'da aşırı sağ temsil eden Almanya İçin Alternatif Partisi zirveye yerleşti. Seçim öncesi göçmen esnaf ırkçılığı protesto etmek için kepenk kapattı. Almanya'da Başbakan Merz'e destek verirken anketler özellikle Doğu eyaletlerde Almanya İçin Alternatif Partisi'nin önde olduğunu ortaya koydu. Partinin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması beklenirken bölgede yaşayan göçmen esnaf ırkçılığı kepenk indirerek protesto etti. 5 saat süren protesto, ırkçılık ve faşizmi protesto ediyoruz sözleriyle duyuruldu. İlanlarda önce kepenk kapatılacağı, ardından da bir protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi. Protestoya yaklaşık 120 esnaf katıldı. Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist AfD Partisi, Doğu Almanya'da %43 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Fransa'da da aşırı sağ yükselişe geçti. Marine Le Pen'in seçim yasağının kaldırılması Fransa'da aşırı sağın iktidar ihtimalini yeniden güçlendirdi. Anketlerde rakiplerin önüne geçen Le Pen, genç yardımcısı Jordan Bardella'ya kıyasla daha deneyimli ve güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.
1: Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları tartışması 80 yıldır çözülemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler tarafından işgal edilen adalar bugün hala iki ülke arasında gerilimin kaynağı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son ziyareti bu gerilimi daha da arttırdı. Connecticut Üniversitesi Profesörü Alexis Darin, Kuril Adaları tartışmasını Habertürk Dış Haber Editörü Elif Jora Önder'e değerlendirdi.

Japonya hak iddia ediyor, Rusya kendi toprağı olduğunu savunuyor. İki ülke arasında 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları sorunu bugün bir kez daha gündemde. Nedeni Rusya lideri Putin'in söz konusu adaları ziyaret etmesi. Sorunun başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine dayanıyor. Sovyetler Birliği Rusya ile Japonya arasında kalan Kuril Adaları'nı işgal etti. 1956'da da barış anlaşması karşılığında 4

0: Kuril Adası'ndan ikisini Japonya'ya vermeyi teklif etti. Ancak anlaşma sağlanamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalara gerçekleştirdiği son ziyaret, diplomatik gerilimi yıllar sonra yeniden tırmandırdı. Uzmanlar Putin'in ziyaretini güç gösterisi olarak görüyor.
1: Putin adaların kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. Bu daha çok bölgeye karşı gücünün bir sınaması gibi.
0: Japonya hükümeti Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine sert tepki gösteriyor. Moskova ise Tokyo'ya Kuril Adaları Rus toprağı kalacak yanıtını veriyor. Japon bir yetkili Tokyo olası tepkileri değerlendiriyor dedi. Sizce Japonya Rusya'ya karşı ne gibi gerçekçi adımlar atabilir?
1: Dürüst olmak gerekirse şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Putin hiçbir konuda hiçbir şekilde bir adım bile geri adım atacağını düşünmüyorum. Bu minicik parçalar bir nevi kaybedilmiş davanın birer parçası ve bu artık sadece var olmayan Büyük Japonya kavramını yeniden canlandırmaya çalışmanın bir yolu.
0: Japonya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında hala bir barış anlaşması bulunmuyor. Ancak bu durum savaşta oldukları anlamına da gelmiyor.
1: Yani bu teknik bir detay. Kesinlikle kimse Japonya ve Rusya'nın savaşa gireceğini düşünmüyor. Rusya, Kuril Adaları çevresine füze fırlatmak gibi bazı eylemlerle belirli durumlardan yararlanıyor. Ancak Japonya'nın askeri gücü hiçbir şekilde Rusya'ya karşı silahlanacak konumda değil.
0: Kuril Adaları 4 adadan oluşuyor. Ohotsk Denizi ile Büyük Okyanus arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Bu bölge, Rusya'nın Pasifik'teki askeri hareketliliği için kritik önem taşıyor. Rusya'nın adalarda inşa ettiği hava üsleri ve askeri tesisler, deniz tatbikatları ve savunma stratejileri için önemli görülüyor.
1: Eğer Rusya bu adalardan herhangi birinin kontrolünü Japonya'ya devrederse, Amerikalıların orada bir askeri üs kurmakta ısrar edeceği kesin. Rusya'nın buna tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu adalar Rusya'nın Pasifik'e erişim kabiliyeti açısından hayati öneme sahip.
0: Connecticut Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Dudden, Japonya'da rahatsızlık yaratan ziyaretin Rusya için önemine dikkat çekiyor. Adaların Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.
1: Şu anda bu adalarda yaşayan 20 bin Rus, kışların gerçekten dayanılmaz olduğunu anlatıyor. Balık konserve endüstrisinde çalışmayı pek sevmiyorlar ama bu onların işi. Yani burası insanların gerçekten gidip yaşamak isteyeceği bir yer değil, daha çok milli bir gurur kaynağı.
0: Profesör Dudden, 10 yıllardır süren Kuril Adaları tartışmasının çözümünün ise zor olduğunu ifade ediyor.
1: Dikkatlerin Rusya ve Ukrayna'ya odaklanması, Tokyo ile Moskova arasındaki müzakereleri oldukça zor hale getiriyor.
2: Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
3: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
2: İstanbul'da 3 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Ona en ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
3: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
4: Benim ciğerimi yaktılar. Benim gonca gülümü soldurdular.
3: Şerife Gezer 41 yaşındaydı.

0: Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
1: Son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
0: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
1: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
0: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Yani bunu yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
2: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
3: Afyonkarahisar'da caddede pamuk şeker satan engelli seyyar satıcıya zabıta tarafından şiddet uygulandı. Olay Bankalar Caddesi'nde yaşandı. Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Zabıta memurlarından biri seyyar satıcı tekme ve yumruk savurdu. Ardından elindeki su şişesiyle vurdu. Çevredekiler araya girdi. Bakın görüntüler ekranlarınıza geliyor. Cep telefonuna yansıyan olay tepki çekti. Afyonkarahisar Belediyesi zabıta memuru hakkında idari işlem başlattı ve görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber oldu. 153 yıllık demir yolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
0: 153 yıllık demir yolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demir yolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı. Göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demir yolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demir Yolları harekete geçti. 153 yıllık demir yolu güzergahında göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuşkonmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katener otosuyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
3: Enfes salçalar, birbirinden lezzetli kahvaltılık soslar ve turşular, Türk mutfağına lezzet katan kapya biberden bahsediyoruz. Bafra Ovası'nda kapya biberin hasadı başladı. Bin bir emek verilerek üretilen biberlerin hasat yolculuğu gelecek ekrana.
4: Tabii ki de biber toplamak gerçekten çok zor. Gün boyu güneşin anında yanıyorsun.
0: Aylarca emek verildi. Biberler sonunda olgunlaştı. Kırmızı etli kapya biberde beklenen hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası. Samsun'daki ovada gün erken başlıyor.
4: 3.30 gibi kalkıyorum ben kendim. Saat 5'te tam arabaya biniyorum. Saat 8'de işbaşı yapıyorum.
5: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bafra Ovası'nda mesai başladı. Arkamda gördüğünüz gibi tonlarca kapya biber büyük bir emekle dalından koparılıyor.
6: Bizim biberimizin adı etli biber diye geçer. Şimdi şurada da görüldüğü gibi 3 biber abi bizim 1 kilo gelir ortalama. 3 biberimiz 1 kilo gelir. Hani verimlerimiz bizi kurtarıyor.
7: Kolay mı zor mu?
8: Çok zor. Bu işler zor. Tarla işi sıcak.

0: en zor işlerden birisi.
1: Yevmiye ne kadar?
0: Yevmiye halden verilen 2000'in üzerinde, bizim elimize geçen 1700. Arabacı kesiyor.
2: Özenle toplanan kapya biberler tarlada sınıflandırıldıktan sonra kasalara yerleştiriliyor. Ardından tüketiciyle buluşmak üzere pazar ve farklı satış noktalarına gönderiliyor.
3: 2025 yılında yaklaşık 150 bin ton hasat yapıldı. 2026 yılında şu an yapılan hasat 20 bin ton yok. Ama bu rakam 100 bin tonu bulur mu bulmaz. Bence bulmaz.
2: Yağış fazlalığı ve havaların serin geçmesi nedeniyle bu yıl verim düşük.
3: Bu ürün senede 5 sefer toplanıyor yılbaşına kadar. Ama şu an Bafra Ovası'nda barak 5 seferi 3 sefer toplayan zannetmiyorum %10 çıkmaz.
2: Pazarda kilosu 50-60 liraya satılan kapya biberin tarladaki satış fiyatı 20-25 lira. Bafra Ovası'nda kapya biber asadı yılbaşına kadar sürüyor.
4: Kırklareli'de bir antrenörün başlattığı yetenek taramalarıyla öğrencilere çim hokeyi tanıtıldı. Spora kazandırılan öğrenciler 17 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasında zirveye çıktı.
5: Önce sporcuları okullarda tarama yapıp yetenekli sporcuları keşfettik. Elden ele uzanıp sayımızı arttırdık.
6: Hokeyi Mehmet Hoca sayesinde okulda tarama, yetenek taramasında seçilmiştim.
2: Her şey bir sopa, bir top ve bir antrenörün inadıyla başladı.
5: İlk başladığımda ailelerin bakış açısı bir popüler branş kadar değildi. Futbol, basketbol, voleybol kadar. Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul, bahçe bahçe gezip bazen betonda, bazen bir çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevmeye, sevdirmeye çalıştım.
2: Çim hokeyi bundan sadece 3 yıl önce Kırklareli'de pek bilinmeyen bir spordu. Antrenör Mehmet Sezer okul okul gezdi, yetenekli çocukları buldu.
5: Biz önce yaptığımız işi sevdirmeye çalıştık. Çocuk sevdiği yere gelir, sevdiği yerde mutlu olur.
2: Öğrenciler de hokeye büyük ilgi gösterdi.
7: Sağlıklı olmamızı, mesela sürekli evde sosyal medyaya bağımlı olmamamızı falan sağlıyor.
2: Hatta Kırklareli'den milli takıma 10 sporcu gönderildi.
5: Şu anda toplamda hokey oynayan 120 sporcumuz, 200'ün üstünde de GSP Spor Okulu'nda kayıtlı sporcumuz var.
6: Milli takıma gittim, milli takımda yer aldım. Daha kamplara gittim tabii, az kadroya giremedim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz, Kırklareli adına temsil ediyoruz Kırklareli'yi.
2: Kırklareli'nin genç sporcuları 17 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasında zirveye çıktı.
7: Ablalarımız bizim için çok güzel bir başarı elde etti ve bizi çok gururlandırdı.
2: Şimdi hedef başarıların devamını getirmek.
5: Çim hokeyi Kırklareli için çok önemli. Türkiye'de sayılı tesisler var. Bunların bir tanesi de Kırklareli'nde var.
4: Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini ve turizm potansiyelini anlatıyor. Şimdi hedef diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürebilmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
8: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
9: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
2: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
9: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor.
2: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
8: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
4: Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 28 Ağustos Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süperker, Haber Hattı başlıyor. Ve İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

0: Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tahtakale Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen itfaiye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye hala yangına müdahale ediyor. İstanbul Avcılar'da görüyorsunuz bir binanın çatısında yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktığı söyleniyor. Alevleri fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi de sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor. İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış beraberinde zincirleme kazaları da getirdi. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
1: Gelen giden arabaya vuruyor zaten.
2: Sağanak yağış bir anda bastırdı. Yol kayganlaştı. Dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı.
3: Aa, servisimizden gitti.
2: Eyvah. İlk kaza haberi Esenyurt'ta. Tem bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı.
3: Aa, servisimizden gitti.
1: Eyvah.
2: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle tem bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin Akıncı üssünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalandı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da aynı soruşturma kapsamında Muğla'da yakalandı. Çok sayıda dijital materyalle el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü için cinayet ifadesini kullandı. Artık cinayet diyebiliriz dedi. Gürlek, faili meçhul dosyalarla suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda son durumu da anlattı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar da verdi.
4: Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV 100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen yasa silah bırakma teyidi olmadan yürürlüğe girmeyecek dedi.
6: Yasanın yürürlüğe girmesi için birinci madde çok önemli. Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının tespiti olması gerekiyor. Bu da MGK kararı ile olacak ve sonra yasa yürürlüğe girecek. 4 ayrı alt komisyon kurulma kararı alındı. Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek.
5: Gürlek suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değindi. Ali Ankuriş suç örgütü operasyonunda eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araca ilişkin bilgi verdi.
6: İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadakiler de uyuşmuyor.
5: Bakan Gürlek, Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada tekrar soruşturma açılan eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkinde bilgi verdi.
6: Tanık beyanları, içeriden itiraflar ve adli tıp raporu var. Özellikle son adli tıp raporuna göre devam eden soruşturmanın seyri de değişecektir. Şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Bunların hepsi araştırılıyor.
5: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli açıklamalar yaptı. Artık cinayet diyebiliriz dedi.
6: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla delil var. Adil Öksüz, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Türkiye'den dışarı çıkıyor. Artık Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyebiliriz. Biz ucu nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz.
5: Bakan Gürlek, yıllar sonra raftan indirilen Uğur Mumcu suikastine de değindi. Şu an firari bir kişi var. Onun getirilmesi için de uğraşıyoruz dedi. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin de konuştu. Mahkeme siyaset arenası değil diyen Gürlek, Ekrem İmamoğlu duruşmalarda gerginlik çıkarıyor. İmamoğlu hala mahkeme canlı yayınlansın der mi, merak ediyorum şeklinde konuştu.
0: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı rahatsız etmektedir açıklamasını yaptı. Bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme tebligatlar gönderilmeye başlandı.
2: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
7: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması, yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
2: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
0: AK Parti'de Tunceli Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Açıklamayı AK Parti Teşkilat Başkanlığı yaptı. Tunceli il başkanlığına Recai Hazar, Ardahan il başkanlığına Hasan Şenel, Karaman il başkanlığına Adem Küçükyarma, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na da Özgür Kavak getirildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye de CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını söyledi. Anketler ve saha gözlemleri sürece desteğin arttığını gösteriyor dedi.
8: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
2: Terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
8: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kardeşlik Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
8: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar, milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
2: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
8: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
0: Feshedilen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname

0: Terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. CIA direktörü Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Ziyaretin Rusya'ya mesaj niteliğinde olduğu iddialarının ardından Amerikan Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi görüşmeler yaptığını savunan Trump, NATO topraklarına saldırmayacaklar dedi. Amerikan basınına göre ise Rusya, Amerika'nın Avrupa'daki füze stoklarının azaldığını değerlendiriyor.
1: CIA direktörü Radcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinin nedeninin NATO üyesi ülkeler ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığı görüşünde. Washington Post'ta Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin başka bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Buna göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı ve bunun ABD'yi Ukrayna'ya doğru iteceğini söyledi. Haberde Rusya'nın İran'la savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu belirtildi. AP'ye konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun Avrupa'daki birçok füze sistemindeki stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü söyledi. Bu durumun nedeni olarak da İran savaşını gösterdi. Habere göre en endişe verici eksiklik Patriot füze önleyicilerinde. Bölgede uzun süreli bir balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesi bulunmadığı iddia edilirken, rotasından sapacak bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesinin çok sınırlı olacağı kaydedildi. ABD'nin İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Taht füzesi kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamlede daha bulundu. Trump, tek taraflı bir kararla iki ülke arasındaki sınırda yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştirdi. Kanada ise kararı tanımayacaklarını duyurdu.
2: Okay. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada ile olan gerginliği artıracak bir adım daha geldi. Başkan Trump, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD İçişleri Bakanlığı'na coğrafi isimler sistemini 30 gün içinde güncelleme talimatı verildi. Kanada Başbakanı Mark Carney karara sert tepki gösterdi. Carney, gölün 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür" ifadelerini kullandı. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford da tek taraflı kararı tanımayacaklarını vurgulayarak, "Dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü olarak kalacaktır" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını savundu. Kritik hamle iki ülke arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin ve %50'lik ek gümrük vergilerinin hemen ardından geldi. Kararın Kanada açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Ottawa yönetimi ABD'ye karşı misilleme tarifelerini hazırlanıyor. Trump, 2025'te benzer bir adım atarak Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Meksika ve uluslararası otoriteler bu kararı reddetmişti. Süreç, Google haritalar uygulamalarında da hukuki krizlere yol açmıştı.
0: Ve Amerikan Başkanı Trump dün Truth Social hesabından bir görsel paylaştı. Bugüne dek Amerikan Başkanlığı yapan isimleri sıraladı. En tepede kim var? Elbette kendisi. Peki ara seçimler yaklaşırken Amerikan halkı ne düşünüyor? Senatoda nasıl bir tablo oluşabilir? Konuşacağız. Habertürk yazarı Oray Eğin uzaktan bağlantıyla katıldı. Ve Habertürk.com dış haberler editörü Emin Aslan. Merhaba Emin, hoş
3: Merhaba,
0: geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Oray, seninle bir başlayalım. Yine çok matrak diyebileceğimiz bir adım attı Başkan Trump ve kendini en

0: Üste koydu. Şimdi kendi altında da çok önemli isimler var ama herhalde en başarısızlar olarak sıralandırdı. Kimler vardı? Biden var herhalde, Obama var. Onu bir getirirsek belki görebiliriz ama nasıl yankı buldu? Bunu niye yaptı sence?
1: Trump yeni bir hikaye bulmak istiyor Ayşe ve zor durumda. Çünkü hakikaten de kamuoyu araştırmalarında şu anda tarihin belki de en başarısız başkanı olarak görülüyor. Yani kamuoyu desteği 30'lara kadar gerilemiş durumda ve istikrarlı bir şekilde bu kadar geriledi. Yani zaman zaman başkanlara böyle belli bir aylarda işte ne bileyim Irak Savaşı çok kötü giderken belki oğul Bush'a böyle düşük destekler vardı ama sonra hep toparlamayı bildiler. İstikrarlı bir şekilde 30'larda seyreden bir başkan hakikaten en azından modern tarihte, yakın tarihte çok görülebilmiş bir örnek değil. Dolayısıyla Trump şimdi kendisi tam da seçimlere giderken yeni bir hikaye yaratmak istiyor. Ne kadar çok yalan söylerse buna o kadar çok inanabileceği taktiğinden yola çıkıyor. Çok bilindik bir propaganda taktiği bu. Ve ne kadar büyük bir egosu olduğunu da biliyoruz Trump'ın. Zaten kendisini hep çok büyük görüyordu. Orada şaşırtıcı olan Biden ve Obama'dan nefret ettiğini biliyoruz. Onlara kişisel bir takıntısı var. Hala daha geçtiğimiz günlerde bir karar verirken hep Biden döneminde şöyle olmuştu diyor. Biden onu yendiği için zaten ona bir bilemiş durumda. Fakat mesele Clinton'ı orada ortalama vasat average olarak ilan etmesi bence şaşırtıcıydı. Clinton'dan da o kadar çok nefret edeceğini tahmin ediyorum ama zamanında da Clinton'ları desteklemişti Trump. Demokrat Parti'nin üyesiydi. Demokrat Parti'ye oy veriyordu. New York'ta demokratlar için para topluyordu. Clinton'larla da arkadaştı. Sonradan araları bozuldu. Ama çok da bu ciddiye alınacak bir görsel değil. Trump'ın işte gündeme gelmek için yaptığı paylaşımlardan bir başkası sadece.
0: Şimdi bu arada sen de aslında temas ettin, halk memnun mu? %35 olumlu derken %63 olumsuz diyor. Evet. Sen neler aktarırsın? Neleri daha çok halk öne çıkarıyor? Nelerden mutsuz acaba?
2: Yani Oray Bey'in de söylediği gibi Donald Trump'ın gerçekten istikrarlı bir şekilde bir düşüşü var. Donald Trump onay oranına baktığımızda kendi ilk dönemiyle kıyasla ve Biden dönemine kıyasla çok daha kötü bir durumda. %35'ler, %30'lar konuşuluyor. Evet. Ve önümüzde bir ara seçim var. Kasım ayında bir ara seçim olacak. Temsilciler Meclisi ve Senato'da bir seçim olacak. Evet. Bu çok önemli bir seçim. Çünkü Amerika'da genel olarak baktığımızda Temsilciler Meclisi ve Senato'nun gittiği bu ara seçimlerde başkanların ilk iki yılının kamuoyu yoklaması aslında yapılmış olur.
0: Tabii.
2: Tabii ki özel olarak bazı yerlerde değişimler olabilir ama önemli olarak başkanın ilk iki yıllık performansı aslında burada vurgulanır. Burada önemli olan iki nokta var. Bir tanesi Temsilciler Meclisi ve Senato'da demokratların çoğunluğu alması durumunda Amerika'da Donald Trump'ın son iki yılının nasıl geçeceği. Hı hı. Bunun hem Amerika'ya hem dünyaya olan etkilerin nasıl olacağı.
0: Tabii.
2: Bunlar önemli.
0: Yani azil süreci de olabilir, daha farklı yansımaları da olabilir. Orada hava nasıl? Şimdi bir de son olarak bu Demokrat Parti'nin azınlık lideri Hakim'in Donald Trump'ın damadı Kushner'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu da tabii Demokrat Parti tarafından tepkiyle karşılandı. O kendince bir açıklamasını yaptı ama hani bu ara seçimlerde desteğini toparlamak için Demokrat Parti'ye yanaştığını söyleyebilir miyiz Trump ve ekibinin?
1: Ayşe, çok kısaca nasıl sistemin işlediğini önce hatırlayalım. İki meclisten oluşuyor Amerikan Kongresi, Senato ve Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi parayı kontrol ediyor, Senato'da atamaları kontrol ediyor. Yani yargı atamaları, bakanlık atamaları, müsteşar atamaları vesaire hep Senato'dan geçiyor. Bunlardan birini demokratlar ele geçirirse, şu anda ikisi de cumhuriyetçiler önde, Trump'ın eli kolu bağlanacak. Yani Temsilciler Meclisi büyük ihtimalle kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu da ne demek? Para musluklarının kesileceği anlamına geliyor. Bu savaş 6. ayını dolduran İran Savaşı daha devam edecekse burada Pentagon'un bir bütçe geçmesi gerekiyor. Bu demokratlar bunu engelleyebilirler. Bir diğer mesele işte yüksek mahkeme yargıçları, yaşları zaten ilerliyor. Burada Trump yeni bir yargıçlığa atayabilir mi? Zaten 6 tane atamıştı. Pardon, 3 tane atadı. 6 ile muhafazakar çoğunluk yaptı. Bakanlık atamaları var. Trump her önüne geleni kovuyor çünkü şimdi 2 sene boyunca. Burada da eli kolu bağlanabilir. Ve geçtiğimiz aylarda 4 koltuk aslında kritik bir durumdaydı Senato'da. Şimdi 8'e çıktı. Bu da şunu gösteriyor. Yani 8 tartışmalı koltuk var demokratların kazanabileceği. Bu da şunu gösteriyor. Yani Trump'a yönelik mevcut bir koşutsuzluk var. Yani 8 eyalet birden tehlikeye düştüyse Trump açısından, bu demek ki oradaki

0: Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Teksas gibi yerlerden bahsediyoruz burada. Bir hoşnutsuzluk var. Burada mesele şu, şöyle Trump kazanabilir, Demokratlar kaybederse işte Hakeem Jeffries gibi daha partinin ortasında kalan isimlerle şimdi bir sosyalist ayaklanma var.
1: Evet.
0: Medyada önünü bu Türk Amerikalı yorumcu Hasan Piker'ın çektiği. Bunlar patır patır pek çok yerde ön seçimleri kazanıyorlar. Bu Demokrat Parti'yi bölüyor. Hakeem Jeffries gibi daha geleneksel kanattaki insanlar bundan dolayı rahatsız oluyorlar. Şimdi parti içinde bir kavga başlarsa ki benzer bir kavga Cumhuriyetçilerde de var. Yani tıpkı bizim siyasette de olduğu gibi birbirlerini yiyerek aslında
1: Evet.
0: seçim kaybetme konusunda çok ustalar Amerikan Demokratları. Şimdi burada Jeffries işte Kushner'la görüşerek o partinin belli bir kesimi yani işte ayaklandık Trump'ı yeneceğiz işte yeni bir siyasi dalga geliyor sosyalistler asıl mesele geçim sıkıntısı bunların hani Müslüman olduğuna başörtülü olduğuna sosyalist olduğuna bakmıyorum tek verdikleri mesaj geçim sıkıntısı derken böyle hareketlenmiş ateşlenmiş bir tabanı böyle Kushner'la görüşerek belki bölebilme ihtimali olan bir demokratlar var. Dolayısıyla evet yani garantide gözükmese de Trump'ın bu seçimlerde bir ceza alacağı ki geleneksel olarak bir tokat yer görevdeki başkan bu ara seçimlerde. Bu iç kavgadan dolayı da son ana kadar takip etmesi heyecanlı bir yarış olacak bu Ayşe.
1: Peki şunu soracağım sana da
0: Tabii ki.
1: şimdi Oray da dedi işte sosyalist, Müslüman vesaire. Şimdi Trump komünizmi tekrar hortlattı.
2: Evet.
1: İşte komünist diyor onlara.
2: Evet.
1: Neyse. Bu söylem özellikle cumhuriyetçiler nezdinde yer buluyor mu sence?
2: Yani cumhuriyetçiler nezdinde tabii ki yer bulduğunu söyleyebilirim. Ancak böyle şöyle bir duruma bakmak lazım. Zaten iki partide de ne olursa olsun o partilere oy verecek bir ekip, bir seçmen kitlesi zaten çekirdek olarak var.
1: Evet.
2: Burada önemli olan şey demokratların ne kadar merkeze yakın cumhuriyetçileri kendi safhalarına çekebilecekleri. Demokratların da bu ön seçimlerde öne çıkardıkları söylemler daha ilerici, daha sosyalist, daha sosyalizme yakın adayların önde olduğu veya kıl payı kaybettiği bir durum. Burada da
0: Bir
2: demokratlar
0: kısmı da komünist ama.
2: kesinlikle. Kesinlikle. Burada da önemli olan şey demokratlar tarafından Demokrat Parti'nin merkez kanadına beyefendi dediği gibi merkez kanadına biraz daha hükmetmek ve 2028 başkanlık seçimlerinde kendi düşüncelerine uygun bir başkan adayı bulmak. Burada 6, 7 ila 8 eyaletin kritik olduğu söyleniyor. Bunlar da dediği gibi beyefendinin Teksas'ta var. Buralarda merkeze yakın cumhuriyetçiler demokratlar tarafından ne kadar çekilebilirse işler o kadar Trump'ın aleyhine döner.
1: Peki Oray o zaman yani demokratlar cumhuriyetçileri hangi politikalarla çekecek? Daha doğrusu karşı olarak ne söyleyecekler işte süren İran savaşı işte biraz önce de hatta haberde de verdik yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki füze sayılarının azaldığına dair iddialar da var hatta o yüzden CIA direktörü kalktı gitti Moskova'ya görüştü hem bu var diğer taraftan işte bitireceğim deyip bitiremediği bir savaş var diğer yandan İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım var. Bunlar mıdır yoksa daha fazla böyle iç siyaset ya da işte ekonomiye dair endişeler midir?
0: Ayşe bu saydığın başlıklar bizi yani Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü biz bu gerilimlerin ortasındayız. Yani işte iki
1: Evet.
0: tane büyük savaşın tam ortasındayız. Fakat bunun Amerika'ya yansıması yani arada koskoca bir okyanus var, bir kıta var. Amerika'ya yansıması bunların ortalama Amerika'yı ilgilendiren kısmı ocaktaki tencere demirlerin deyimiyle.
1: Değil mi?
0: Yani bu savaş evet orada İsrail'de ne yaşanıyor ya da işte İran'da ne yaşanıyor gündelik hayatına etkisi şu benim gündelik hayatta alım gücüm giderek daha da azalmaya başladı. Petrol fiyatları artıyor. İşte petrol kullanan kamyonlarla taşınan domates fiyatları artıyor vesaire. Ve fiyatlar da hiçbir şekilde düşmüyor. Dolayısıyla bu sosyalist dalganın aslı gelmesinde işte Müslüman adayların ön plana çıkmasındaki tıpkı Zohran Mamdani'nin New York'ta kazanması gibi tek bir
1: Evet.
0: mesaja odaklanan kazanıyor. O da nedir? Geçim sıkıntısı. Fakat senin de yakından takip ettiğin gibi hatırlarsın bir Bernie Sanders devrimi yaşanmıştı.
1: Tabii.
0: 2020'de neredeyse Demokrat Parti'nin içinde önce 2016'da Hillary Clinton'la 2020'de de daha açık bir şekilde Biden'ı destek veren bu merkez demokratlar, merkez ana akım medya neredeyse bir darbe yaparak Sanders'ın yani benzer bir dalganın önünü keserek Biden'ı geçirdiler. Şimdi buna tanıklık ediyoruz. Ana akım medya yani Fox News'dan New York Times'ına en liberalinden en sağcısına diyebileceğimiz bu Democrat Socialists of America denilen bir dernek, bir kitap kulübü diyebileceğimiz aslında bir parti değil bu. Mesela onların bir liderini şimdi buldular Meghan Romer sürekli bunu çıkartıyorlar ekrana ve kadın gerçekten yani amiyane ya da artık objektif şekilde saçmalıyor. İşte yok polisi kaldır.

0: Yok, ICE'ı kaldıracağız, Senato'yu kaldıracağız, seçimi kaldıracağız, meclisi kaldıracağız diye bir korku yaratıyor. Ve bunu ana akım medyada göstererek işte tam da bu Reagan Demokrat denilen ya da merkezde yer alan cumhuriyetçiler oy kapılması gereken merkez seçmeni ürkütüyorlar. Ne kadar ürkütecekler onu bilmiyoruz ama şu anda kazanan mesaj komünizm geliyor tehlikesine karşı geçim sıkıntısı ama dipten dipe yani her geçen gün bu sosyalizmle birlikte ve sosyalistlerin kendi katkılarıyla da birlikte işte bu abartılı mesajlarla birlikte bir korku oluştu. Seçmenin de tereddüt ettiği ortada. Bu yüzden ben çok heyecanlı buluyorum biraz da bu seçimi. Çünkü biraz da varoluşsal tercih yapacak Amerika. Nereye gideceğinin yönünü çizecek burada.
1: Çizecek.
0: Tekrar merkezde mi kalacak yoksa yeni bir yol mu çizecek, yeni bir yol mu bulacak?
1: Şimdi bu ara seçimlerin tabii Türkiye açısından önemi de var.
0: Evet.
1: Oray da biraz temas etti. Nedir onlar? Bu F-35 programına Türkiye'nin geri dönmesi.
0: Evet.
1: Şimdi Oray da dedi ki hani Temsilciler Meclisi parayı kontrol ediyor.
0: Evet.
1: Senato atamaları daha siyasi. Şimdi burada bir para mevzu da var. Atama mevzu da
0: Evet.
1: var. Şimdi hem bu F-35'lere Türkiye'nin dönüp dönemeyeceği, hem uçaklara alabilip alamayacağımız, diğer yandan da bu savaş uçağımız Kaan'a tedarik edilecek olan
0: Evet.
1: motorlar. Dolayısıyla bunların hepsi tehlikeye girebilir mi yoksa ayrı mı değerlendirilir?
0: Bence bu konuda biraz daha süreç uzayabilir. Şimdi tabii ki Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mutabakatı var kendi aralarında. Ancak Amerikan politikasına baktığımızda biraz daha kurumların da öne çıktığını
1: Tabii.
0: görebiliriz. Kurumlar, komisyonların ikna edilme süreçleri, komisyonlarda kimlerle ne zaman nerede yemek yediğin, bunlar çok önemli Amerikan siyasetinde. Eğer Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nin veya birinden birinin kontrolünü ele alırsa belki süreç biraz daha uzayabilir. Ama Donald Trump söylediği şeyi yaptırmak için bir baskı kuracaktır. Ancak dediğim gibi süreç uzayabilir. Çünkü işin içine başka parametreler giriyor o zaman.
1: Son olarak
0: İsrail gibi faktörler var
1: oraya
0: tabii.
1: onu da
0: Onu da unutmuyorum.
1: soracağım.
0: APEC parası var tabii.
1: Evet, APEC var. Orada da biraz bir ara ara gerginlik yaşadıklarını da görüyoruz ama Trump'ın kaybetmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aralar ki çok çok çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu politikasına dair bir değişim beklemek doğru olur mu yoksa devam eder mi?
0: Gördüğümüz bir kere en yeni kongre olacak bu. Yani Trump kazanırsa da kaybederse ondan bağımsız olarak. Çünkü pek çok kişi emekli oluyor, pek çok kişi yeniden seçime girmiyor. Dolayısıyla kimin geleceğinden ziyade yepyeni bir kuşak bir kongreye hakim olacak. Bu da şu demek, yani bildiğimiz, alıştığımız o ezberlerden sapabilir kongre. Mesela Lindsey Graham gibi işte savunma komisyonunun başında olan bir isim artık yok, hayatını kaybetti. O şimdi dış politika konusunda son derece etkiydi. Onun yerine gelecek yeni kuşak nasıl bir yön çizecek henüz bunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir takım işaretler var elimizde. APEC işte İsrail lobisi milyonlarca dolar harcıyor. 65 küsür milyon dolar harcıyor mesela. Ama sonra kaybediyor bu seçimlerde. APEC özellikle Cumhuriyetçi Parti için de bir yük olmaya başladı. Yani burada İsrail'in Amerikan dış politikasını çok fazla yönlendirmesine yönelik iki partinin de ortak bir tepkisi var. Bu ister istemez en azından kongre bazında bazı adımların farklı atılmasına neden olacak. Trump fikri değişecek mi? Ben değişeceğini zannetmiyorum. Trump'ın bir fikri olduğunu da zannetmiyorum. Burada belki de bakmamız gereken seçim Amerikan
1: İsrail.
0: seçimleriyle paralel olarak İsrail
1: Tabii.
0: seçimleri tabii ki. Çünkü Netanyahu orada ne kadar, ve şöyle bir şey var biliyorsun orada. Yani 6 kişilik bir ekstrem böyle uç sağ bir partinin yüzünden Netanyahu bu kadar belki de kendi koltuğunu korumak için tavizler vermeye başladı. Şimdi yeniden iktidarda kalmak için benzer bir koalisyon kurulacak mı? O da çok etki olacak. Çünkü bunlar Amerikan dış politikasında da çok baskın
1: Evet.
0: dinamikler.
1: Evet, Ekim ayını bekleyeceğiz. Emin
0: Evet.
1: son olarak eklemek istediğim bir şey varsa.
0: İsrail konusunda şöyle önemli bir durum var. İsrail şu an hükümetinde, koalisyonunda. Bu koalisyon hiçbir ankete göre şu an 50 artı 1'i
1: Çoğunluğa geçecek
0: Knesset'te
1: falan.
0: çoğunluğu alamıyor. Ve belki de Arap partilerin güven oyuna kalabilir durum.
1: Bakalım,
0: Evet.
1: göreceğiz. Yani İsrail'de de çünkü Netanyahu'nun olmadığı koalisyonlar dayanmıyor.
0: Evet.
1: Hemen bir daha seçime
0: Evet.
1: gidiyorlar. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Çok teşekkür ederim. Oraya katıldığın için uzaktan sana da
0: Görüşmek
1: teşekkürler. Emin
0: üzere.
1: Aslan
0: Teşekkürler.
1: sağ olasın. Evet, şimdi biraz içeriye bir bakalım. İstanbul'da 3 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

0: ona en ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
1: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
0: Benim ciğerimi yaktılar. Benim gonca gülümü soldurdular.
1: Şerife Gezer 41 yaşındaydı. Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
2: Son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşim önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
1: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
2: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
1: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Yani bunu yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
0: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
3: Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza Genç ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari bir araç Servi Yazılı köyü yakınlarında kontrolden çıktı ve yaklaşık 600 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler hurda yığınına dönen araçla sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya dair başlatılan soruşturma sürüyor. 2022 yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Ala Nur'un ailesi tazminat davası açtı. O davada mahkeme Ala Nur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
1: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Ala Nur sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
3: Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
1: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
3: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az $2000 masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyor.

0: Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Habertürk'ten Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
1: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
2: Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten.
3: Amerika'ya Work and Travel programı ile gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
2: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
4: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
3: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
1: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3.250 dolarsa bu firma 3.000 dolar diyordu mesela.
4: 3 aylık bir süreç için 3.500 de 5.000 dolar arası bir maliyeti oluyor.
2: 2.800 dolar bir ücret ödedim.
1: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yoktu aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
3: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
4: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
2: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
5: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor. Ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
2: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
1: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
2: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
5: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
2: Tabii, kesinlikle.
3: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
0: Ve Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması hız kesmeden devam ediyor. Restorasyonu yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillere ulaştıracağız dedi.
6: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
3: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
6: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
3: Ayasofya'yı Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
6: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
3: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma yürütülüyor.
6: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümüyle birden 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
3: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
6: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul'da göçmen leyleklerin güvenliği için seferber oldu. 153 yıllık demiryolu hattında leyleklerin elektrik hatlarıyla temas etmemesi için tedbirler alındı. Ekipler de leylekleri güvenli alanlara yönlendirmek için mesaiye başladı.
3: 153 yıllık demiryolu incelemeye alındı. Uzmanlar saat saat sahada gözlem yaptı. Demir yolu hattında başlatılan seferberliğin tek bir amacı vardı. Göçmen leylekleri korumak. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde leyleklerin demir yolundaki elektrik hatlarıyla temas ettiği keşfedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Demir Yolları harekete geçti. 153 yıllık demiryolu güzergahında

0: göçmen leylekler için özel önlemlerin alınmasına karar verildi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde incelendi. Saha çalışmaları sonucu 18-20 saatleri arasında leyleklerin bölgeye giderek geceledikleri tespit edildi. Mevcut kuş konmaz aparatlar leylekler için yeterli bulunmadı. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olmaları nedeniyle özel yeni aparatlar geliştirildi. Ekipler her gün aynı saatte katene rotosuyla leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağladı. Bakan Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.
1: Evet, sağlıklı bir yaşam için beslenme malumunuz çok önemli. Bu nedenle mutfakta son dönemde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat edilmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından dinleyelim.
2: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çöp kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
0: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
2: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
0: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
3: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
4: Ambalajlı yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
3: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
0: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
3: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
0: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
2: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
0: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
3: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
1: Eşsiz floryasıyla ünlü Anzerya

0: Yaylası'nda üretilen Anzer balında sağım bitti. Geçen yıl kilosu 6 bin liradan satılan bal bu senede 7 bin lira oldu.
1: Hava sıcaklıkları istenilen gibi gitmedi. Verim bu sene düştü. Anzer balında hasat bitti.
2: Bu sene havaların soğuk gitmesi sebebiyle rokalite olarak verim oranında bir düşüklük olduğu gözlenmektedir.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400'e aşkın çiçek türünden üretilen Anzer balında beklenen dönem geldi. Kovanlar açıldı, ballar toplandı.
2: Ürünler Tarım İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerimizden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderilecektir.
1: Anzer balının bu yılki fiyatı da belli oldu.
2: 1 kilo anzer balının fiyatı 7000 TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilo 3500 TL, 250 gramlık anzer balı fiyatımız da 2000 TL olarak belirlenmiştir.
1: Sahte bal almamak için dikkat edilmesi gerekenler var.
2: Zorafi logolu, sertifikalı, karekod okumalı, QR okumalı, Anzer balı ibareli ve SS Anzer Balıköy kooperatifimizden gerçek Anzer ballarını temin edebilirler.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Takımlarımız Devler Arenası'nda hangi rakiplerle karşılaşacak? Maçlar ne zaman başlayacak? Gelin bir bakalım.
3: Devler Ligi'nde kurallar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma, İspanyol Villarreal ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler İspanyol Atletico Madrid, İngiliz Aston Villa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve Avusturya ekibi Lax'la deplasmanda mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanyol devi Barcelona, İngiliz Aston Villa, Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Alman Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, yine Fransız temsilcisi Lille, Portekiz temsilcisi Sporting ve Yunanistan ekibi AEK'le deplasmanda karşılaşacak. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava ve Como oldu. Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lax ve AEK'la eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasının ardından ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ila 24. basamakta yer alan 16 takım play-off'ta karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadında oynanacak.
0: Bu arada dakikalar önce Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. Gelin bir bakalım kimler onlar. Fransa'dan Marsilya ile oynayacak kendi evinde. Almanların Leverkusen'ine deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Belçika'nın Union Saint-Gilois takımıyla yine kendi evinde karşılaşacak ve Celtic de deplasmanda bir maç oynayacak siyah beyazlılar. Diğer rakibi de İngiliz Crystal Palace oluyor. Kendi evinde oynayacak. Deplasmana Güney Kıbrıs'a gidecek. Omonia ile karşılaşacak Beşiktaş. Kendi evinde İsrail'i de ağırlayacak. Berşeva takımıyla birlikte ve son olarak Almanya'dan Hoffenheim'la da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Evet, Beşiktaş'ı zorlu bir grup bekliyor dersek herhalde yanlış olmaz ama şimdiden başarılar dileyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
7: Amca çok...
8: Sakin ol.
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
9: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Dün gözaltına alınan Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış adliyeye gitti. Detayları bize Arzu Kaya anlatacak. Seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süberker dün aslında gözaltına alınmıştı Tolga Akış ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Emniyetten öğle saatlerinde adliyeye getirildi ve şu dakikalar itibariyle de savcılık sorgusunun başlaması bekleniyor. Peki nasıl bu noktaya gelindi? Soruşturmadan biraz bahsedelim isterseniz. İstanbul

0: Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosunca yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Hangi suçlamalar yöneltiliyor AKİŞ'a? Toplamda savcılığın 3 suçlama yönelttiğini biliyoruz. Bunlar müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Yani ciddi suçlamalardan bahsediyoruz. Bu 3 suçlama noktasında da savcılıkta ifade verilecek. Aynı zamanda dün İzmir'e giderken kendisi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra da evinde de bir arama gerçekleştirildi. Tolga Akış'ın ve evinde yapılan aramada altın, Türk lirası ve çok sayıda döviz cinsi para ile aynı zamanda 10 milyon lira değerinde de senet bulunmuştu. Tabii bugün artık emniyetteki işlemleri tamamlandı dedik. Savcılığa götürüldü. Hakkındaki 3 suçlama noktasında yani müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından da savcılıkta ifade verecek. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya aktardığı son durumu. İstanbul Avcılar'da iki binanın çatısı bu arada alevlere teslim oldu. Yangına itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü yangın. Tahtakale Mahallesi'nde 6 katlı bir apartman çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı ve yandaki binaya da sıçradı. Alevleri fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İki binanın çatısındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Ve İstanbul için bugün ve yarın kuvvetli yağmur uyarısı var. Zaten bugün sabaha karşı çok ciddi bir sağanakla da uyandık, uyandırıldık da diyebiliriz. Peki detayları ne? Kaan Uçar bize anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi zaten birçok İstanbullu gece yağmurun sesine uyandı. Meteorolojide 26 kent için sağanak uyarısı da bulundu. 26 kentin ikisi turuncu, 24'ü de sarı kodla uyarıldı. Turuncu uyarıyı olan kentleri söyleyeyim. Samsun ve Ordu, diğer illerde sarı kodla uyarıldı. İstanbul'a dönecek olursak da şu an hava 24-25 derecelerde, parçalı bulutlu. Yer yer tabii gece saatlerinde de yağış vardı. Şu an görüyorsunuz vatandaşlar bu serin havanın, çünkü 30-35 dereceleri bulmuştu geçtiğimiz haftalarda sıcaklık. Şu anda o serin havanın sahilin tadını çıkartıyorlar vatandaşlar. Tabii dediğim gibi dün yağmurla birçok kişi uyandı. Ancak şu anda o yağmur kendini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı İstanbul'da. Tabii dün başlayan yağmur çarşamba akşamına kadar devam edecek. Aslında onu da söyleyelim. Mevsim normallerinden 6 derece daha sıcak bir havayı yaşıyor. 24-25 derecelerde şu anda İstanbul'un genelinde. Ancak bu rakam pazartesi itibariyle 28 dereceye çıkacak. Rüzgarın şiddeti ise şu an biraz daha aslında azaldı rüzgar, ama 50 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Yarın içinde, bugün içinde yine rüzgarlı bir havayı yaşayacak İstanbullular. Tabii yine yer yer sağanak yağışı da bekleniyor. Onu da söyleyelim. Uyarılar da var. Hem meteoroloji hem de valilikten. Ani su baskınlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Hem meteoroloji hem valilik. Hem İstanbul hem de Türkiye genelinde. Özellikle sarı ve turuncu kodda uyarı veren şehirlerde de yine uyarılar var sağanak yağışa karşı tabii. Ve son olarak da söyleyeyim, pazartesi günü itibariyle yine hava sıcaklığı mevsim normallerinde olması bekleniyor. Bu, yani bu dün başlayan yağmur, yer yer yağmurlar yarın da devam edecek ve pazartesi günü de aslında yeni haftaya da mevsim normallerinde bir sıcaklıkta, 28-30 derece arasında bir sıcaklıkla haftaya başlayacak İstanbullular.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kaan Uçar aktardı İstanbul'daki durumu. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la orman yangınları ile ilgili kritik bir uyarı yaptı. Hava şartlarının 3 gün boyunca yangın riskini arttırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı 28-30 Ağustos tarihleri arasındaki süreyi işaret etti. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini arttırdığını vurguladı. Yumaklı açıklamasında kuru orluk alanlar, otluk alanlarda yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

0: Ahmet Selim Kul'la konuşacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Rakiplere şöyle bir bakalım. Marsilya ile evinde mücadele ediyor. Leverkusen'le deplasmanda. Fransız Union Saint-Gilloise ile yine evde. Celtic deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace'la evinde. Omonia Güney Kıbrıs Rum kesimi takımına deplasmana gidecek ve İsrail takımını da evinde ağırlayacak. Berşeva son olarak da Hoffenheim var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz zorlu bir...
1: Yani gülüyorum. Beşiktaş arkadaşlar kusura bakmasın, kendileri de katılacaktır. Yani bir kura bu kadar gerçekten şanssız çekilir yani. Olabilecek şeyler bile ters olsa daha iyi. Yani Marsilya ile deplasmanda oynasanız işte Fransa deplasmanlarından çıkabiliyoruz. Beşiktaş'ın da çıkmışlığı var çok. Leverkusen'le evde oynasanız daha iyi. Union Saint-Gilloise deplasmana gitseniz, Celtic'le evde oynasanız daha iyi. Celtic mesela Beşiktaş'ın yenebileceği bir rakip. Kağıt üzerinde konuşuyorum bu arada. Bu yeni formatta şunu kafamıza koyalım. Her ligde fikstürün önemi, şeyin önemi yok. Rakiplerin kim olduğunun önemi yok. Fikstür kimle, hangi dönemde, kim iyiyken, kim kötüyken, ne şartlarda karşılaşıyorsun konusu takım isminden çok daha önemli bir konu. Hani onu unutmadan, ama yani Celtic'de işi zor yapacak tek şey o deplasman kültürleri olur. Onların çok köklü bir geçmişi var. Orada da ters geldi. Yani 3. torbadan Crystal Palace gelmesi, çok güçlü bir takım İngiliz. Şimdi deplasmana, sorunlu bir deplasmana şimdi gidiyor.
0: İki şey var yani, deplasman değil. Evet. Sorunlu deplasman Güney Kıbrıs Rum kesimi, ama bir de İsrail takımıyla karşılaşacağız.
1: Evdeki avantajını da kullanamayacaksın. Şimdi, evet. Onlar buraya gelmez. Biz onların gelmesini istemeyiz. Çünkü o moddayız sporda. Muhtemelen başka bir ülkede oynanacaktır o karşılaşmada. Tabii.
0: Yani bu değiştirilebiliyor mu sonra?
1: Tabii ya, biz İsrail takımlarının bu ülkeye gelmesini istemediğimiz için genelde yurt dışında oynuyoruz İsrail takımlarıyla. Çünkü biliyorsun normalde bu turnuvada olmaması gereken, dışarıda tutulması gereken takımlar. Bunların buraya gelmesi çok ciddi provokasyon yapabilirler. Tabii. Her şey beklenir yani. Çok ülkemize gelmelerini istemiyoruz. Basketbolda vesaire böyle şeyler oldu. İşte Fenerbahçe, Ülker, şimdi değişiyor tabii adı. Fenerbahçe terfi oluyor da Anadolu Efes gitti Sırbistan'da falan oynadı iç saha maçlarını. O yüzden tabii hani futbolda da %90 aynı şey uygulanır, ama ben çok o maçın da burada oynanacağını düşünmüyorum.
0: Bunun müracaatını Beşiktaş mı yapacak? Nasıl oluyor?
1: Bunun müracaatından ziyade fikir belirtilir ve ona göre bir UEFA'da bir karar verir. Ama ben tekrar yani İstanbul'a geleceğini sanmıyorum. Onlar da gelmek istemeyecektik. Biz de zaten çok istemiyoruz İsrail takımlarının buraya gelmesini. Bir de 4. torbadan Hoffenheim, Alman liginden, yani gerçekten ya Beşiktaş'ta bu kura yani böyle demek istemiyorum da neredeyse Fenerbahçe'nin kurasından zor kura çekti Beşiktaş. Ama önemli değil. Burada sonuçta ligden çıkmak için 12 puanların vesaire yettiğini düşünürsek Beşiktaş bu turu geçebilir. İlk 8 için biraz daha bence şansımızın yaver gitmesi gerekiyordu bu kura işlerinde. Ama yine de öyle aşırı da zor işte efendime söyleyeyim olmayacak işler değil. Sadece şunu kabul edelim ki Beşiktaş zor bir kura çekti. Yani diyorum ya, ev sahibi deplasmanlar yer değiştirse bile daha
0: şimdi ediyorsun.
1: Mesela Omonia deplasmana gideceğini, Güney Kıbrıs, şimdi Beşiktaş direkt uçamıyor mesela.
0: Tabii.
1: Gidecek bir adaya inecek. Tabii. Adada hemen uçaktan inmeden işlemler yapılacak. Oradan gidecek. Orada da biraz daha iyi atmosferi. Yani tabii ki Beşiktaş gene gider yener de, yani ne gerek var hani böyle bir şeye. Diyorum ya, bir şey maçı muhtemelen İstanbul'da oynanmayacak. O yüzden maalesef şans kuraş... Artık kura şansı kalktı, ama gerçekten şanssız bir kura çekti Beşiktaş. En azından benim düşüncelerim.
0: Biraz önce Fenerbahçe'den bile zor dedim. Fenerbahçe'ninkini nasıl değerlendiriyorsun? Yani, Galatasaray'ınkini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Galatasaray da biraz şanssız. Yani bir iki torbada çok, yani gitti birinci torbadan en iyi iki taneyi çekti. Yani Barcelona ve PSG şu an dünyanın en iyi futbol oynayan iki takımı yani. Hani zirvede yer alan iki takım. Ya tabii ki kolay maç yok. Yani Fenerbahçe'ninki kolay diyoruz. Yani o maçların hiçbiri kolay olmuyor. Evet. Şampiyonlar Ligi bu. Hani diyorum ya, bir de bu yeni formatta hangi takımla ne zaman ne şartlarda oynuyorsun? Şimdi sene başı çok iyi durumda oynamıyor. O zaman oynadığında olmadık puanlar alıp mesela.
0: Şans yani biraz.
1: Tabii. O yüzden Fenerbahçe'nin kurası da yani kolay değil. Sadece Galatasaray'a göre biraz daha kolay bir kura çekti. Ya Beşiktaş'ta şu bir iki takımın yerine böyle Şampiyonlar Ligi takımı eklesen zaten Şampiyonlar Ligi kurası yani bu.

0: şöyle hatırlayalım. Union Saint-Gilloise geçen yıl Galatasaray'la oynadı. Doğru. Geçen yıl mı, ondan önceki
1: yıl mı? Geçen sene.
0: Evet. Leverkusen zaten hep buralarda olan Almanya'nın işte en büyük üçüncü takımı diyebiliriz Dortmund, Bayern Münih'ten sonra. Marsilya Fransa Ligi'nde, onlar maddi krizde vesaire ama yani yine de. Kolay bir takımdı. Crystal Palace geçen Konferans Ligi'ni aldı. Efendime söyleyeyim, işte Omonia Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail takımı ve dördüncü torbadan deplasmana gittiğiniz takım Almanya takımı.
1: Ya biraz trajik. Bizimkiler iyi yani. Seçim yapmışlar öyle yani bakalım gerçekten... ama. Niye her üç takımımızı çok iyi kurallar seçmiş yani.
0: Ya Fenerbahçe'ninki fena değil de Galatasaray'ınki de zor da hani Şampiyonlar Ligi'nde normal, çok hani garipsememek lazım da bu Beşiktaş'ın kurası bence çok olacak iş değil, biraz talihsiz oldu yani.
1: Olan oldu. Trabzonspor'da şeye devam ediyor, konferans ligine devam ediyor ama dünkü yani şey, yenilgi.
0: Yani dünkü yenilgi bu arada yani bir zamanlama hatasından kaynaklandı. Yani o maç kafa kafaya giderdi. Son dakikaya kadar da Trabzon şansını kovalardı ama Malinovski'nin bir geç kalışı. Orada işte futbol böyle, bir anlık. Son kişi kaldıktan sonra da hiçbir direnç koyamadı ortaya. Ya böyle şey söylemek istemiyorum. Çünkü taraftarlar bunu, vay efendim siz teselli olarak bunu söylüyorsunuz. Vay efendim başarısızlığı örtmek için. Hayır, ama Trabzonspor Konferans Ligi'nde çok bir sezon, iki sezon. Yani biraz da orada deneyim kazanarak başka şeyler hayal edebilir. Bu kupayı kazanmayı hayal edebilir. Yani o yüzden bak...
1: Bu rakipler nasıl? Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kups,
0: bu Finlandiya takımı, Jablonec, Çekya'ydı galiba Jablonec, Sofya'da Bulgaristan takımı. Trabzonspor'un dişine göre yani bu maçları kazanacaktır, birçoğunu kazanacaktır. Trabzonspor'da hedef X8 olmalı, X8'e girmesini sağlayacak bir kura çekti. Burada Kızıl Yıldız deplasmanı zor ama hele oradan bir böyle iyi bir oyunla bir 3 puan çıkarırsak Freiburg
1: nasıl?
0: Yenilme. Yani şöyle, Trabzonspor beklentimiz tabii ki böyle kolay olmayacak ama ya 5 galibiyet garanti alınır gibi gözüküyor. Evet. Ya 4 galibiyet, maç sayılarını kaşıyorum. 4 galibiyet, bir beraberlik, 2 beraberlik bu tarz bir şey yapabilir Trabzonspor. Bu kağıt üzerinde konuştuğumuz
1: tabii. Yani diğer 3 takımıza oranla daha kolay dişine göre.
0: Fenerbahçe ile Trabzonspor biraz dişlerine göre daha böyle kağıt üzerinde baş edilebilecek kurallar çekti. Galatasaray ile Beşiktaş
1: gözünden vurdu.
0: Beşiktaş hani Galatasaray hadi Şampiyonlar Ligi'nde hani orada Fenerbahçe'nin çektiği kura da dediğim gibi yani güçsüzü de güçlü oranı. Evet, tamam. O ayrı konu ama Beşiktaş'ın kurası gerçekten biraz talihsiz oldu.
1: Neyse, ne diyelim, başarılar dileyelim, şansları yanında olsun diyelim, belli de olmaz böyle şeyler.
0: Şöyle, önemli olan bizim ne yapacağımız, bütün bunları söylüyoruz ama bizim takımlarımızın form durumu, iyi hazırlanmak, Avrupa'da yarışmacı olabilmek, bunları başarırsak kuralda kimin çıktığının önemi yok. Belki kupaya hayal edebiliriz bu tarz takımları geçersen, yani değil güçlü mi? Takımları burada geçersen farklı şeyler hayal edebilirsin. O yüzden ben sadece işte bu klasiktir, belli olunca bir yorum yapmamız gerekiyor.
1: Peki, yani Ahmet Selim Kul, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın yorumların için. Evet, durum böyle. Takımlarımızın rakipleri de belli oldu. Hepsine şimdiden bir daha başarılar dileyelim. Şimdi Nepal'le devam edelim. Çünkü yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi çünkü sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıkarken bölgedeki bir barajın çöktüğü de belirtildi. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmaları sınırlı olarak yeniden başladı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde peş peşe yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. Aralarında yabancıların da olduğu 1000'i aşkın kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgedeki bir baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Yerel halkın tepelik bölgelere doğru çıkmaya çalıştığı belirtilirken kurtarma çalışmaları sınırlı olsa da yeniden başlatıldı. Amerika ile İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. İran çökmekte olan bir ülke diyen Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. İran'dansa kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz açıklaması geldi.
2: ABD Başkanı Trump, İran çökmekte olan bir ülke dedi. Paylaştığı görselle Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösterdi. Tahran

0: Erdoğan yönetimindense kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz yanıtı geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran çökmekte olan bir ülkedir dedi. Kendisinin İran'la görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini de savunan Trump, Boğazı ABD toprağı olarak gösterdiği bir görsel paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant da abluka ve ekonomik tecrit operasyonu çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek dedi.
1: Cinayetkar برای خودش ترسیم کرده بود.
0: Tahran yönetiminden Washington'a yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf Besant'a adamım itibarın tehlikede. Bir şeyler yap sözleriyle seslendi. Besant'ın parayı dışarıya değil halkına harcamalısın ifadesine karşılıksa ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki askeri üslerine milyarlarca dolar aktardığını savunarak bu başarısız imparatorluk bu parayı kendi halkına harcayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise diplomasi yeniden rayına oturabilir ama ABD baskının işe yaramadığını anlamalı ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai de Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.
1: Az nazar itikadi fetva dedi.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini, diyalog ve diplomasi yolunu tercih ettiklerini belirtiyor. ABD'nin ise İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor.
2: Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane eden İsrail yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi.
0: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas ise uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısıyla ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İddia, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
2: Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları tartışması 80 yıldır çözülemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler tarafından işgal edilen adalar bugün hala iki ülke arasında gerilimin kaynağı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son ziyareti bu gerilimi daha da arttırdı. Connecticut Üniversitesi Profesörü Alexis Dadin Kuril Adaları tartışmasını Habertürk Dış Haber Editörü Elif Jora Önder'e değerlendirdi.

Japonya hak iddia ediyor, Rusya kendi toprağı olduğunu savunuyor. İki ülke arasında 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları sorunu bugün bir kez daha gündemde. Nedeni Rusya lideri Putin'in söz konusu adaları ziyaret etmesi. Sorunun başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine dayanıyor. Sovyetler Birliği Rusya ile Japonya arasında kalan Kuril Adaları'nı işgal etti. 1956'da da barış anlaşması karşılığında 4 Kuril Adası'ndan ikisini Japonya'ya vermeyi teklif etti. Ancak anlaşma sağlanamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalara gerçekleştirdiği son ziyaret, diplomatik gerilimi yıllar sonra yeniden tırmandı.

0: tırmandırdı. Uzmanlar Putin'in ziyaretini güç gösterisi olarak görüyor.
1: Putin adaların kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. Bu daha çok bölgeye karşı gücünün bir sınaması gibi.
0: Japonya hükümeti Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine sert tepki gösteriyor. Moskova ise Tokyo'ya Kuril Adaları Rus toprağı kalacak yanıtını veriyor. Japon bir yetkili Tokyo olası tepkileri değerlendiriyor dedi. Sizce Japonya Rusya'ya karşı ne gibi gerçekçi adımlar atabilir?
1: Dürüst olmak gerekirse şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Putin hiçbir konuda hiçbir şekilde bir adım bile geri adım atacağını düşünmüyorum. Bu minicik parçalar bir nevi kaybedilmiş davanın birer parçası ve bu artık sadece var olmayan Büyük Japonya kavramını yeniden canlandırmaya çalışmanın bir yolu.
0: Japonya ile Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında hala bir barış anlaşması bulunmuyor. Ancak bu durum savaşta oldukları anlamına da gelmiyor.
1: Yani bu teknik bir detay. Kesinlikle kimse Japonya ve Rusya'nın savaşa gireceğini düşünmüyor. Rusya, Kuril Adaları çevresine füze fırlatmak gibi bazı eylemlerle belirli durumlardan yararlanıyor. Ancak Japonya'nın askeri gücü hiçbir şekilde Rusya'ya karşı silahlanacak konumda değil.
0: Kuril Adaları 4 adadan oluşuyor. Ohotsk Denizi ile Büyük Okyanus arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Bu bölge, Rusya'nın Pasifik'teki askeri hareketliliği için kritik önem taşıyor. Rusya'nın adalarda inşa ettiği hava üsleri ve askeri tesisler, deniz tatbikatları ve savunma stratejileri için önemli görülüyor.
1: Eğer Rusya bu adalardan herhangi birinin kontrolünü Japonya'ya devrederse, Amerikalıların orada bir askeri üs kurmakta ısrar edeceği kesin. Rusya'nın buna tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu adalar Rusya'nın Pasifik'e erişim kabiliyeti açısından hayati öneme sahip.
0: Connecticut Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Dudden, Japonya'da rahatsızlık yaratan ziyaretin Rusya için önemine dikkat çekiyor. Adaların Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.
1: Şu anda bu adalarda yaşayan 20 bin Rus, kışların gerçekten dayanılmaz olduğunu anlatıyor. Balık konserve endüstrisinde çalışmayı pek sevmiyorlar ama bu onların işi. Yani burası insanların gerçekten gidip yaşamak isteyeceği bir yer değil, daha çok milli bir gurur kaynağı.
0: Profesör Dudden, 10 yıllardır süren Kuril Adaları tartışmasının çözümünün ise zor olduğunu ifade ediyor.
1: Dikkatlerin Rusya ve Ukrayna'ya odaklanması, Tokyo ile Moskova arasındaki müzakereleri oldukça zor hale getiriyor.
2: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetimindense Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi.
1: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
3: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
2: Ve gururumuz amilli kadın voleybol takımımızı konuşacağız biraz. HT Spor yorumcusu Burcu Hakyemez'le birlikte. Merhaba Burcu. Filenin Sultanları bu akşam 19'da Polonya ile karşılaşacak. Her iki takım da 4'te 4 yaptı. Dolayısıyla zorlu bir maç mı olacak? Neler aktarılacak?

0: aktarırsın sen.
1: Evet, şu anda arkamda Sinan Erdem. Fanzonun oradayız. Taraftarlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Senin de belirttiğin gibi A grubunun final maçını oynuyoruz şu anda. Kazanan takım grubu birinci sırada tamamlayacak. Şu anda sıralamaya baktığımızda eşit galibiyetlerimiz olmasına rağmen Polonya'nın üstümüzde yer aldığını görüyoruz. Çünkü biz iki set verdik, onlar sadece bir set verdi bu grup etabında. Bugünkü maç aslında grup birini belirleyecek ve belki de grup etabında oynadığımız en zorlu maça çıkıyoruz diyebiliriz. Ama Sultanların performansı göz önünde bulundurulduğunda ve kağıt üstündeki gücümüze bakıldığında biz bu maçın gene favorisi olarak gösteriliyoruz. Vargas'ın performansı, Hande ile İlkin'in 4 numara performansları gerçekten göz dolduruyor. Zehra ve orta oyuncularımız da bu üçlüye dahil olduğu anlarda gerçekten Polonya'nın bloklarının işe yaramayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Polonya'nın en büyük özelliği yüksek blokları. Ama bence bizim hücumcularımız, bizim kızlarımız onları geçmekte hiç zorlanmayacak.
0: İnşallah. Hatırlıyorum Almanya maçı sonrası Santarelli basına yaptığı açıklamada biraz böyle kızlara kızmıştı. Yani evet kazandık ama tam kapasitemizi ortaya koymadan kazandık ve ben bunu pek sevmedim demişti. Ondan sonra bir toparlanma olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Ya aslında tabii ki antrenörümüz hatasız bir oyun istiyor. Yani Viyana'da şampiyon olduk, sonrasında kısa bir ara ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladık. Doğal olarak da Santarelli'nin istekleri var ve kızlarımız da bu isteklere cevap vermeye çalışıyor. Normalde oynadığımız performansı her maçta sergilememizi istiyor ama bazen konsantrasyon eksikliği, bazen iyi başlayamıyorsunuz, sonradan toparlıyorsunuz ama sonuçta benim için sonuç önemli. Bence Santarelli için de sonuç önemli ama o sahadaki disiplin hiçbir şekilde bozulmamasını istiyor. O yüzden zaman zaman kızları motive etmek için de bu tip konuşmalar yapıyor. Evet. Ama şunu söylemeliyim ki Almanya maçından sonra kendisiyle kısa bir mesajlaşma yapma şansım oldu ve dedi ki bil bakalım ben bu sefer mutluydum maçtan sonra dedi. Evet. Yani ne kadar öyle motive etme konuşmaları yapsa da aslında performanstan şu ana kadar memnun.
0: Evet evet. Çok da iyi tanıyor tabii hepsini. Şimdi diğer yandan maçlara sporcularımıza ilgi de çok yoğun. Hatta rakip takım oyuncularının bizim oyuncularımızla maç sonunda hani sıraya girip fotoğraf çektirdiğini de gördük. Tabii bu çok gurur verici bir şey değil mi?
1: Ya kesinlikle şu anda sahada yeni sultanların da forma giyen her oyuncu aslında bir dünya starı. Ve grubumuzdaki takımlara baktığımız zaman daha genç voleybolculardan kurulu işte Letonya, Slovenya, Macaristan gibi takımlar var. Eskiden ya ben hep eskiyi hatırlıyorum. Eskiden bizim zamanımızda biz İtalyan oyunculardan forma alabilmek için işte onlarla fotoğraf çektirebilmek için böyle sosyal medya yoktu ama gerçekten bizim rüyamızdı yani bunları gerçekleştirmek. Şu anda o İtalyan oyuncuların konumunda benim kendi milli takım oyuncularımın olması beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Sırada bekleyip soğumasını, oyuncunun soğumasını bekleyip fotoğraf çektirmek isteyen o genç voleybolcular umarım ki ilerleyen kariyerlerinde belli bir noktaya geldikten sonra da bugünleri dönüp hatırlayıp içlerinden minnet duyacaklardır diye düşünüyorum.
0: Bir de çok centilmence tabii. Yani bu voleybolunda ne kadar o anlamda medeni olduğunu da bizlere gösteriyor. Şimdi bir de bu akşam 2003'teki ikinci olan A milli kadın voleybol takımımıza bir ödül verilecek sanırım. Hatta ilk o zaman mı A milli voleybol takımımız Filenin Sultanları ismini almıştı? Biraz onun da arkasını anlatabilir misin?
1: Evet, yani tabii ki başarı anlamında ilk Avrupa ikinciliğimiz 2003'te gelmişti. Ankara'da ev sahipliği yapmıştık o turnuvaya da. Ve o turnuvayla beraber Filenin Sultanları ismi verilmişti A milli kadın voleybol takımımıza. Onun öncesinde daha Atatürk'ün kızları olarak tanınıyorduk. Onun sebebi de 1980'de Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ilk Avrupa Kupa galiplerinde Avrupa ikincisi olmasıyla başlıyor aslında. Her geçen gün daha büyük başarılar gelerek bu noktaya geldik. Ve o ilk kıvılcımı yakan 2003 yılındaki kadroya bugün teşekkür plaketi verilecek salonda Polonya maçı öncesinde. Hepsi geliyor diye biliyorum ama arada tabii bizim gibi hani stüdyoda program yapanlar, canlı bağlantılar yapanlar olduğu için umarım hepsi salonda olur ve hepsi o plaketleri alır. Çünkü emin olun bu noktaya gelmemizde ablalarımızın, Bizle beraber oynayan takım arkadaşlarımızın, hatta annelerimizin, benim annemin de çok büyük emeği var.

0: var. O yüzden biz kocaman bir aileyiz. Onları da burada bu şekilde taçlandırıyor olmak da beni çok mutlu etti.
1: Harika. 23 yıldır kesintisiz devam eden bir ivme ve bugün gelinen nokta çok önemli, çok ilham verici. Başarılar dileyelim tekrar. Sana da teşekkür ederiz Burcu Hakkemez. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Bir o noktaya dönelim.
2: Giresun'da, Kastamonu'da seller yaşadık. Antalya'da, Muğla'da tarihimizin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Ve bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettik. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, sevgili Muhammed'in de ifade ettiği gibi tüm insanlığın ortak meselesidir. İlk önce anlamamız gereken şey şudur. Ülkelerin koşulları maalesef aynı değildir. Kalkınma düzeyleri, enerji sistemleri, iklim riskleri, finansmana ve teknolojiye erişim imkanları tamamen birbirinden farklıdır. Bugün Filistin'deki öncelik bir bardak suya erişebilmektir. Bugün Afrika'da gençler bir parça ekmeğin peşinden maalesef koşmaktadır. Bu nedenle iklim diplomasisi yalnızca kendi görüşümüzü anlatmak değil, bunu anlatabilirsiniz. Önemli olan karşınızdaki tarafın neden farklı düşündüğünü anlamak, ulusal koşulları doğru aktarmak ve farklı öncelikler arasında hareket alanı oluşturabilmektir. Bugün değerli arkadaşlar, bazılarınız belki kişisel olarak katılmadığınız bir düşünceyi savunacaksınız. Katılmayabilirsiniz ama onu savunacaksınız. Bence programın en kıymetli taraflarından birisi de bu. Çünkü iyi bir müzakereci yalnızca kendi fikrini savunan kişi değildir. Temsil ettiği tarafın önceliklerini doğru aktaran, dinleyen ve mümkün olan en geniş uzlaşıyı oluşturabilen kişidir. Gelecek COP müzakerelerinde bazen tek bir kelime üzerinde saatlerce işte çalışılmasının sebebi de budur. Bir uluslararası anlaşmanın en kolay tarafı değerli arkadaşlar metin yazmaktır. Yazabilirsiniz. Sahada bir karşılığı olmaz. Netice alamayacağınız bir metni ifade edebilirsiniz. Aslında bu her alanda geçerli. Yani kanun çıkarırsınız ama işte karşılığı olmaz. Yönetmelik yazarsınız, uygulanamaz. Asıl olan adalettir değerli arkadaşlar. Herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir. İklim finansmanı da aslında bu gerçeğin en açık örneklerinden biri. Bir ülkeye hadi dönüştür kendini demek o kadar kolaydır ki. Ülke katkı beyanları veriliyor. O katkı beyanlarını gerçekleştir. Nasıl gerçekleştirir? Asıl mesele o dönüşümün finansmanını, teknolojisini ve kapasitesini erişilebilir hale getirmektir. Finansman olmadan gelişmekte olan ülke yapamaz. Teknolojiye erişemeden o farklılığı ortaya koyamaz sevgili gençler. Şu kapıda o genç girişimcilerinin projelerini gördüm. Bu bir teknoloji, bir Ar-Ge, inovasyon. İşte bunu bizim her alanda geliştirip tüm dünyayla paylaşmamız lazım. Başkaları ne der bilemem. Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Ve inşallah biz Türkiye olarak, COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız. Kıymetli katılımcılar, tabii Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda işte Blue Zone'un, Gri Zone'un olduğu, orada herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. İlk andan itibaren

0: başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. Bugüne kadar 80'in üzerinde karar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Birçok karar alınmış. Böyle bir uluslararası toplantıya gittiğimde oradaki gençler bakanlara, liderlere serzenişte bulundular. Dediler ki ya siz bu kararları bu masalarda alıyorsunuz ama benim ülkem yok oluyor. Buzulların erimesiyle ben şehrimi, ülkemi terk etmek riskiyle karşı karşıyayım. Bir an önce ne yapacaksanız yapın çağrısında bulundu. Ve gerçekten geldiğimiz nokta değerli arkadaşlar bu. Artık sözün eyleme, aksiyona dönüşmesi gerektiği zaman dilimindeyiz. Yani bu kötü gidişata hep söylüyorum, dur diyecek son nesil sizlersiniz. Dedik dedik, demedik hepimiz o iklim değişikliğinin pasaport sormadığı, kimlik sormadığı bir süreçte bununla yüzleşmek zorunda kalacağız. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, şehirlerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. İşte Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında temel sınavımızın artık uygulama olduğuna inanıyoruz. Bunu isteyin sevgili gençler. Herkese anlatın. Ülkenizde bu konuyu savunun. Her meslek dalında iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek çalışmaları yapın. Ve bu noktada alınan işte kararları sahaya taşımamız, hedefleri yatırımlarla buluşturmamız ve insanların günlük hayatında yine karşılığı olan sonuçlar üretmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız. COP31'de Türkiye başkanlığı ve eylem gündemini yürütecek değerli arkadaşlar. Avustralya'da müzakere sürecinde önemli bir sorumluluk üstlenecek. Pasifik ülkeleri, aslında biraz önce bahsettiğim o buzulların erimesiyle belki sular altında kalacak ülkeler de yine bu sürecin önemli bir parçası olacak. Böylece Akdeniz'den ta Pasifik'e uzanan farklı coğrafyaları ortak bir iklim iradesinde buluşturan özgün bir işbirliği modelini de COP31'de ortaya koyuyoruz. Tabii Türk diplomasisinin tarih boyunca güç aldığı noktada budur değerli arkadaşlar. Türkiye doğu ile batı, kuzey ile güney, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklı sesleri dinlemek, işte burada farklı seslere ortak bir çözüm bulabilmek için yıllardır mücadele etmiştir, etmeye devam etmektedir. Tabii sizlerin buradan almasını istediğim diplomasi dersi de şudur değerli arkadaşlar. Masada bir tarafı yenmek için asla uğraşmayın.
1: Evet, Bakan Kurum'un açıklamalarını aktardık sizlere. İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
2: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
3: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
2: Artan girdi maliyetleri, özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
3: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
2: İhracatçımızın hatta

0: Bakçı, Real Scott kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında iddianame hazırlandı. Detaylarını bize Arzu Kaya anlatacak. Arzu.
2: Evet, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma noktasında bir soruşturma yürütülüyordu biliyorsunuz. Şu anda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Belediye Başkanı Mutlu'nun da bulunduğu toplamda 78 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Peki hangi suçlardan hapis cezası talep edildi? Toplamda 10 suçlama yöneltiliyor Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında. Tabii suçlamalarda oldukça ciddi rüşvet, zimmet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, imar kirliliğine sebep olma ve çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeleri suçlarından toplamda 10 suçlamada hakkında dava açıldı. Tabii dava kapsamında bir suçtan zarar gören kurum bulunuyor, 20 müştekisi var. 11 mağduru bulunan bir iddianameden bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı tamamladı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma soruşturması yürütüyordu. Ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüphelinin 10 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesince kabul edilmesi halinde de Başkan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüphelinin yargılanmasına başlanacak Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya iddianamenin detaylarını aktardı. Şimdi okulların açılmasına malum az bir süre kaldı. Velilerin alışveriş telaşı da başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
5: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
6: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
4: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
4: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
4: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
3: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
6: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafet de olmuyor ama maalesef.
5: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık, kışlık 2000 TL'ye geliyor.
4: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
8: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni bir uygulama devreye alındı. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
5: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak.

0: Olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de katılım sağlayacak.
1: Ve bu yılda yüz binlerce öğrenci üniversite okumak için şehir değiştirecek. Emlakçılardan da uyarılar var. Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı söz konusu. Peki sözleşme yapılırken nedir o önemli ayrıntılar? Gelin bir bakalım.
2: Piyasada bir hareketlilik var. Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
0: Konut sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Öğrencilere depozito uyarısında bulundu.
2: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Eğer kendileri şehir dışı, yurt dışında ise mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor. Yine kira artışını, yıllık kira fiyatını, yine kefil tarafından imzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
0: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, kira ödemelerinin banka yoluyla yapılması uyarısı da yaptı.
2: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Ara ara elden tahsilleri duyuyoruz. Kesinlikle kirayı banka kanalıyla iletin ve gerçek değerini iletin.
1: Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini ve turizm potansiyelini de anlatıyor. Şimdiki hedefse diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte de Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
3: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
4: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
0: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
4: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor.
0: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
3: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
1: Şimdi kısa bir ara.

Ve böylece bugünlükte haber hattını noktalıyoruz. Sırada HT 360 var. Kübra Nur Uslu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. İhtiyaçların

Bu suç örgütü davasında yeni ifadeler. Semiha Şahin soruyor, İletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ferhat Murat, Aytun Çerkin, siyaset bilimci Elif Şahin ve hukukçu Dr. Onur İste yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 16'ya geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. HT360'la karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız HT360'a. İlk başlığımız geldi. Şöyle ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor'un da Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Hangi takımlar o rakipler? Birazdan canlı bağlantıyla aktaracağız. İkinci başlığımızsa şöyle. Rusya savaşta Ukrayna'ya verdiği silah desteğini kesmezse İngiltere'ye ait hedefleri vuracağı tehdidinde bulundu. Bakın efendim, resmi kaynaklardan gelen bir açıklama bu. Yani Rusya açık açık İngiliz üslerini vurabiliriz diyor. Bunu birazdan uzmanıyla konuşacağız. Ve üçüncü başlığımız ise şu. SDG YPG'yi fesheden Mazlum Abdi, Suriye lideri Ahmet Şahra'nın danışmanı olarak atandı. Bunun da ayrıntılarını aktaracağız. ST360 başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlıyor.

0: İstanbul'un Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında savcılık iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Başkan Hasan Mutlu ve 77 şüpheli neyle suçlanıyor? Arzu Kaya bu sorunun yanıtını bize verecek. Söz sende Arzu.
1: Kübra Nur Uslu onaylı suçlama noktasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini düzenledi. Toplamda 10 suçlama yöneltiliyor 78 şüpheli için. Hangi suçlar, onlardan bahsedelim isterseniz biraz da. Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, çevreyi kasten kirletme, resmi belgede sahtecilik ve çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üyeliği noktasında 10 ayrı suçlamadan şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma vardı biliyorsunuz ki Bayrampaşa Belediye Başkanı da tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı yaklaşık bir yıl öncesinde. Aynı zamanda biliyorsunuz çıkar amaçlı suç örgütü kurma noktasında yürütülen bir soruşturmaydı. Artık yaklaşık bir yıl sonra iddianame tamamlandı ve 10 ayrı suçtan 78 şüpheli için iddianame hazırlandı. Yine iddianame kapsamında bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli de bulunuyor. Tabii iddianame hazırlandı ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir değerlendirme süreci olacak ve iddianamenin kabul edilmesi halinde de aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 78 şüphelinin 10 ayrı suçtan hakim karşısına çıkması bekleniyor.
0: Pekala efendim, Arzu Kaya aktardı detayları. Devam edelim bir başka konuyla. Şöyle ki, Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, ifadesinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Savcılık, Tolga Akış'ı müstehcen yayınların yayımlanmasını aracılık etmek suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Akış, Manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyordu. Efendim, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'e dönelim. Çünkü biraz önce açılışta da söylediğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki gruplarını Oğuzhan anlatacak bize. Hangi takımlarla eşleştik? Söz sende Oğuzhan.
2: Teşekkürler Kübra Nur Uslu. Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim takımlarıyla eşleşti. Siyah beyazlar tarafından bu kuran oldukça zorlu bulunduğunu ifade edelim. Özellikle Leverkusen ve Marsilya ekipleri Beşiktaş'ın çekindiği takımlar arasında. Burada Beşiktaş Leverkusen'le, Celtic'le, Omonia'yla ve Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diğer takımlarda ise evinde oynayacak. Tabii bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor. Yine futbol direktörü Önder Özen de az önce HT Spor ekranlarında değindi. Tabii Omonia, Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı ve diplomatik ilişkilerden ötürü direkt uçuş bulunmayan bir konumda, bunun kendileri için zorlu olabileceğini ifade etti ve bunun yanı sıra en dikkat çeken diğer takım ise Hapoel Berşeva oldu. Azeri ekibi sabaha elenerek Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne elenerek Avrupa Ligi'ne katılmıştı Berşeva ve bu noktada da akıllara 2 yıl öncesi geliyor. Beşiktaş yine Avrupa Ligi'nde evinde Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti ancak güvenlik gerekçesiyle karşılaşma o dönemde Macaristan'da tarafsız sahada seyircisiz olarak oynanmıştı ve Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybetmemek için şimdiden bu noktada diplomatik anlamda yetkililerle görüşmelere başlayacağını açıkladı. Hapoel Berşeva takımıyla siyah beyazlar evinde oynamak istiyor ancak tabii maç sürecinde, maç döneminde diplomatik anlamdaki konularda buna izin verilecek mi, UEFA tarafından verilmeyecek mi? Beşiktaş şimdiden bu konuda önlem almak istiyor. Tabii zorlu deplasmanlar bekliyor siyah beyazları. Bunun yanı sıra Celtic, İskoçya'nın son şampiyonu konumunda ve Hoffenheim'da geçen sene Almanya Ligi'ni 5. sırada tamamlamıştı. O da dişli bir rakip. Siyah beyazlar buradan en az 10 puan ve üzeri puanlar alarak lig etabından üst tura çıkmayı hedefliyor. Konferans Ligi'ne gelecek olursak Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Dün Ferencvaros'a, Macaristan ekibi Ferencvaros'a

0: Varoş'a 4-0'lık bir yenilgi alarak Avrupa Ligi defterini kapatmıştı Trabzonspor ve Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Bordo Mavilerin. Freiburg, Kızıl Yıldız, Finlandiya'dan Kups, İskoçya'dan Hearts, Çekya'dan Jablonec ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya takımları Trabzonspor'un rakipleri oldu. Burada tabii Freiburg geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi finalisti, İstanbul'da oynanan finalde Aston Villa'ya kaybetmişti Freiburg ve Almanya'nın son dönemde yükselişte olan ekiplerinden birisi. Bunun yanı sıra Kızıl Yıldız tabii deplasmanda oynanacak bir karşılaşma. O da Sırbistan'ın son şampiyonu ve Bordo Maviler için oldukça zorlu bir karşılaşma olacağını ifade edelim. Bunun yanı sıra Finlandiya deplasmanı görünüyor Trabzonspor'a ve son olarak da CSKA Sofya deplasmanı gözüküyor. Bu deplasmanlarda da Trabzonspor için önemli olduğunu, kritik olduğunu ifade ederim. Ancak tabii dün bir sıcak gelişme de yaşandı Trabzonspor'da. Fenerbahçe maçının ardından Fatih Tekke istifa kararını açıklamıştı. Ancak Bordo Maviler şu anda bu kararı kabul etmediklerini belirtti. Fatih Tekke halen görevinin başında. Tabii ilerleyen günlerde de bu konudaki sıcak gelişmeleri takip ediyor olacağız. İki takımımıza da umuyoruz ve diliyoruz ki turu geçen taraf olacaklardır. İki ekibimize de başarılar dileyerek sözü şimdilik burada noktalayalım.
1: Evet efendim, Oğuzhan'ın da söylediği gibi iki takıma da başarılar diliyoruz. Bu arada hakikaten dikkat çekici rakipler de var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden, İsrail'den. Bakalım diplomatik olarak mesele nasıl sürdürülecek? Onu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi efendim spora baktık. Gelin şöyle bir terörsüz Türkiye sürecinde son durum nedir? Ona ilişkin açıklamalara bakalım. Çünkü DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan bir açıklama var. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kuruluna dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
2: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
3: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
2: Bu yeni dönemin dili, yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
3: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
2: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
1: SDG'den Şam'a yatay geçiş efendim, hatırlayacaksınız aslında çok kritik bir süreçten geçiyor Suriye'de, bölgemizde. Çünkü 10 yıllık bir terör örgütü aslında kendini feshetti, daha doğrusu uzantısı diyelim, hatta 40 yıllık da diyebiliriz. Şimdi YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi de bu fesih kararının ardından Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini işte gördüğünüz gibi burada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamıştı. Hadi gelin savaşın gündemine de bakalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Taraflar arasındaysa ekonomik restleşme sürüyor. İran çökmekte olan bir ülke dedi Amerikan Başkanı Trump. Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan toprağı olarak bir kez daha gösterdi. İran'dansa kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz açıklaması geldi.
3: ABD Başkanı Trump, İran çökmekte olan bir ülke dedi. Paylaştığı görselle Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösterdi. Tahran yönetimindense kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz yanıtı geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini

0: korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran çökmekte olan bir ülkedir dedi. Kendisinin İran'la görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini de savunan Trump, Boğazı ABD toprağı olarak gösterdiği bir görsel paylaştı. ABD Hazine Bakanı Bessent da abluka ve ekonomik tecrit operasyonu çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek dedi.
1: Cinayetkar برای خودش ترسیم کرده بود.
0: Tahran yönetiminden Washington'a yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf Bessent'a adamım itibarın tehlikede. Bir şeyler yap sözleriyle seslendi. Bessent'ın parayı dışarıya değil halkına harcamalısın ifadesine karşılıksa ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki askeri üslerine milyarlarca dolar aktardığını savunarak bu başarısız imparatorluk bu parayı kendi halkına harcayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise diplomasi yeniden rayına oturabilir ama ABD baskının işe yaramadığını anlamalı ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai de Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.
1: Az nazar e'tikadi fetva dadı.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini, diyalog ve diplomasi yolunu tercih ettiklerini belirtiyor. ABD'nin ise İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor.
2: Efendim Rusya İngiliz üslerini vurur mu? Soru bu. Birkaç gündür dünya bu soruyu soruyor. Çünkü Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Bakın resmi bir kaynaktan gelen bir açıklama bu. Londra yönetimindense Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi. Şimdi bir haberimizi izleyelim. Ardından bu konuyu konuklarımızla değerlendireceğiz.
3: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
0: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
2: Efendim şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Sirenler çalacak aslında bu görüntüde. Gelin bir o görüntülere bakalım. İşte geldi. Dinleyelim hatta öncesinde. Neler vardı bu görüntüde? Nightly siege of London has begun. Bakın 1940 Londra diyoruz. Aslında bu çalan sirenler 1. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının bombardımanı altındaki Londra'da çalıyordu. Nazi Almanya'sı Londra'yı son kez 27 Mart 1945'te vurdu. Aradan 81 yıl geçti. Yani Londra en son tam 81 yıl önce işte böyle vurulmuştu. Ve şimdi İngiltere yeniden bombardıman tehdidi altında. Üstelik bu yeni tehdit son doğrudan savaşını 170 yıl önce Kırım'da yaptığı Rusya'dan geliyor. Yani Kırım coğrafyası aslında 170 yıl önce de en kritik noktalardan biriydi. İşte bugün de öyle. Moskova, Ukrayna'nın İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki İngiliz askeri hedeflerinin vurulabileceğini açıkladı. Bakın resmi bir açıklama bu. Rusya ise Londra'yı felaket sonuçlar konusunda bir kez daha uyardı. Şimdi bunu konuşacağız. Konuklarımız

0: olacak bu dilimde. Rusya-İngiltere çatışması ne kadar olası? Yani 170 yıl sonra hakikaten karşı karşıya gelebilirler mi? Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin ve emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla konuklarımız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Ali Hocam, sizinle başlayalım mı? Ne dersiniz? Hakikaten Rusya, tabii, İngiliz üslerini hedef alabilir mi? 170 yıl sonra böyle bir çatışmayla karşı karşıya gelebilir miyiz? Çünkü biraz önce de aktardığımız gibi resmi kaynaklardan gelen açıklamalar bunlar.
1: Evet, bu olası değil şu aşamada ama elbette olabilir. Tamamen dışlayamayız. Böyle bir olasılık küçük de olsa var. Ama çok beklediğimiz bir şey değil. Şimdi tabii burada Rusya genellikle Ukrayna'ya yardım eden ülkeleri tehdit ediyorlar. İngiltere'yi de aynı şekilde, sizin de anlattığınız gibi ve anlattığınız sebeplerle tehdit ediyor. Ama İngiltere de savaşın başından beri bu konuda Ukrayna'ya gerçekten yılmaz bir şekilde yardımcı oluyor. Farklı hükümetler değişiyor, geliyor gidiyor ama İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımı aksamadan devam ediyor. Bu en son Andy Burnham'da, yeni başbakan da bunu tekrarladı ve bunu oldukça da güçlü bir şekilde tekrarladı. Kiev'e gitti, ilk yurt dışı gezisini Kiev'e yaptı ve burada çok kuvvetli kelimelerle Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Şimdi tabii sizin de belirttiğiniz gibi özellikle İngiltere'nin sahibi olduğu Fransa ile birlikte bu gölge fırtınası şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz Storm Shadow füzesinin bir nevi lisansını Ukrayna'ya verdi. Ukrayna bunu üretebilecek. Ukrayna'nın elinde bu füzelerden hali hazırda var. Bunları zaman zaman kullanıyor. Zaten Rusya bu konuda da İngiltere ile daha önce bir takım sorunlar yaşamıştı. Ama bu kez Ukrayna bu silahları kendisi üretebilecek. Bu da tabii çok büyük sayılarda üretebilmesi anlamına gelir. Elbette bu bir zaman alacak. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil ama bu İngiltere için önemli bir politika değişikliği. Şimdi Rusya'ya gelirsek,
0: yani hocam, Rusya'yı
1: tabii
0: kızdıran şeyler bunlar mı? Bu Storm Shadow füzesiyle ilgili olarak bilgileri Ukrayna'ya vermek, işte gidip de İngiltere Başbakanı'nın ilk ziyaretini Kiev'e yapması, tüm bunlar Ukrayna'ya bu kadar destek veriyorsunuz, bunun karşılığını da görürsünüz şeklinde aslında bir gözdağı mı? Yoksa hakikaten bir NATO üyesini mesela hedef almayı ciddi ciddi düşünüyor mu Rusya?
1: Şimdi Rusya bir NATO üyesini hedef alabilir diye bir söylemi son dönemde duyuyoruz ama bunu daha çok Baltık ülkelerinden birisine ya da Polonya'ya karşı yapabilir diye duyuyoruz. Ama İngiltere ile karşı karşıya bu bağlamda gelmesi doğrusu çok beklenmiyordu. Hala da çok beklenmez. Ama İngiltere savaşın başından beri ciddi bir şekilde Ukrayna'yı destekledi. Bir de şunu unutmayalım, son dönemde Amerika'nın Trump yönetimi altında bu konuda liderliği bırakmış olması, biraz geri çekilmiş olması sebebiyle Avrupa ülkeleri de biliyoruz ki işte Gönüller Koalisyonu adında ama İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın öncülüğünde bir gruplaşma oluşturdular. Dolayısıyla şu an Ukrayna'nın savunmasını başlıca devlet aktörü olarak İngiltere üstlenmiş gözüküyor. Sanıyorum Ruslar buna da bir tepki veriyor. Bir de İngilizlerin tek buradaki katkısı Storm Shadow'lar değil. Bunun yanında bir takım SİHA'lar da veriyor ve bu SİHA'lar yakın dönemde Rusya içerilerinde bir takım saldırılarda da kullanıldı. Ruslar da bunu da protesto eder mahiyette bunu dile getiriyorlar. Ama burada bir savaşa varması muhtemelen kolay değil. Çünkü NATO 5. madde sebebiyle İngiltere'yi doğrudan hedef almasından ziyade tam savaş olarak adlandırılamayacak bir takım nasıl diyelim gri alanda bir takım askeri faaliyetler yapabilir. Örneğin bir takım siber operasyonlar yapabilir, sabotajlar yapabilir, provokasyonlar yapabilir. Bu şekilde İngiltere'ye karşılık verebilir gibi gözüküyor.
0: Hocam, onlara da gelelim çünkü o konuyla ilgili de sizin dediğiniz gibi siber saldırılar, kaynağı belirsiz saldırılar ifadeleri de hakikaten söyleniyor. Şimdi komutanıma bir şey sormak isterim. Az önce üslerden bahsettik ya, şimdi arkadaşlarımız birazdan ekranlara da getirecek o üsleri. Yani dünya üzerinde İngiliz üsleri nerede? Biz bir ona bakalım dedik efendim. Şöyle müsaadenizle ben size bir

0: izah da edeyim o üslerin nerelerde olduğunu. Bakın, dünyanın pek çok noktasında aslında bu üslerden var. Yani İngiltere'nin askeri varlığı yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Kıbrıs'ta da var mesela, Bahreyn'de de var, Umman'da da var. İşte Kenya'ya bakıyoruz, Singapur'a kadar uzanan geniş bir ağ söz konusu. Hatta işte Kanada'da, Belize'de eğitim alanları var. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngiliz kuvvetlerinin kullandığı müttefik üsleri de bulunuyor. Dolayısıyla geniş bir coğrafyada İngiltere'nin deniz aşırı askeri erişim noktalarında da kritik noktalarda var. Dolayısıyla bu ağ Londra'ya, Avrupa'ya, Körfez, Hint Okyanusu, Asya Pasifik'te epey bir alanı da kapsıyor. Bakın ya, arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. Okyanus ötesinden pek çok noktaya kadar dünyanın dört bir yanında aslında İngiliz üsleri var. Şimdi ifade zaten bu yöndeydi. Bir kez daha seyircilerimize aktarayım. Yani bu tehdit ifadesini kim kullanmıştı? Şöyle ki, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova demişti. Ukrayna'nın saldırılarına karşı İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir. Komutanıma sormak isterim. Efendim, bu askeri üslerden biri hedef olabilir mi? Yani doğrudan aslında Londra'yı hedef almak değil de bu bölgedeki askeri üslerden birini hedef alır mı Rusya sizce?
1: Kübra Hocam, tabii ki alma ihtimali var ama önce şunu söylemek lazım. Ali Hocam'ın açıkladığı konulara ilave olarak. Şimdi bu iki ülke arasında özellikle İngiltere nedir? Büyük Britanya İmparatorluğu, dünyada emperyalizmin ne olduğunu dünyaya anlatan bir ülke uygulamalarıyla ve 1945 yılındaki savaşın sonrasında buralardaki emperyalizm kapsamındaki çeşitli ülkelerdeki varlığını teker teker sona erdiren Hindistan dahil İngiltere bazı noktalarda kesinlikle feragat etmedi. İşte Akdeniz'de siz gösterdiniz, oraya Malta'yı da eklemek lazım. Yani Akdeniz'in üç noktasında, kritik noktasında İngiliz varlığı halen devam ediyor. İngiltere'nin dünyadaki jeostratejik ve jeopolitik planlamalar içerisinde kendi varlıklarını koruma konusunda kararlı bir stratejisi var. Yine İngiltere olmasaydı belki NATO olmazdı. Bunu da söyleyelim. Çünkü Rusların, Sovyetlerin Avrupa'ya bir demir perde indirdiğini söyleyen kim? Churchill. Ve yine İngiliz Dışişleri Bakanlığı ABD'yi çeşitli diplomatik misyonların raporlarıyla sıkıştırmak suretiyle NATO'nun kuruluşunda ikna edici bir rol oynadı. Yani belki de ABD NATO'nun kuruluşuna bu denli liderlik etme potansiyelini göstermezdi. Yine günümüze doğru geldiğimizde Sovyetler dağıldıktan sonraki süreçte de doğuya doğru NATO'nun genişlemesinde İngiliz politikalarının etkin olduğunu biliyoruz. Clinton'ı yönlendirdiklerini biliyoruz. Yine burada tabii ki yavaş yavaş Rusya kendisini toparladığında Ruslar biraz İngilizlere karşı pozisyon almaya başladılar. Çünkü bu bizim gördüğümüz, onlar da net bir şekilde görebiliyorlar. Ancak iki ülke arasındaki açık düşmanlığı körükleyen neydi? 2006 yılında bir Rus casusun İngiltere'ye sığınmış öldürülmesi. Keza 2018 yılında da benzer bir teşebbüsü yaptılar ve bir İngiliz vatandaşının ölmesine neden oldular. Burada İngiltere ile Rusya o gri alanda ve kendilerine işte İngiltere'ye sığınmış kişileri öldürme konusunda gösterdiği Rusların pervasız tutumu neticesinde o döneme kadar Ruslarla İngilizler ve genel olarak Batı dünyası arasındaki güven iyice sarsıldı. Hatırlayalım, 2018 veya 2019 yılında İngilizler 20 civarında Rus casusunu veya Rus diplomatını diyelim sınır dışı etti. Amerikalılar 60 kadar, Ukrayna 10 civarında. Yani burada Batı dünyasında Rus casuslarını veya bu manada görev yapabilecek kişileri sınır dışı etmek suretiyle Rusya'nın istihbarat ağına büyük darbe indirdiler. Bu bir gerçek. Şimdi aynı paralel süreçte de biliyorsunuz 2008 yılı İlkbahar aylarında ne yapıldı? Bir Bükreş zirvesi var. Orada NATO'nun genişlemesine Ukrayna'ya ve Gürcistan'a taşıma konusunda İngiltere öncülük etti. Ukrayna'ya destek verdi ve oralardan hareketle işte biliyorsunuz Gürcistan'ın işgal teşebbüsü, Kırım'ın 2014'te ilhakı gibi. Ama o dönemde aynı zamanda NATO savunma harcamaları da arttırıldı. Ukrayna'ya ABD ile birlikte hem askeri eğitim kapsamında destek veren bir İngiltere vardı. Dolayısıyla bu 2022 yılında savaşın başlangıç

0: aşamasında Ukrayna'yı cesaretlendiren birinci ülke hep İngiltere oldu. Bunu bilen Rusya'da aynı zamanda günümüzde de bu vekalet savaşı devam ederken şunu yapmayı istiyor. Kendisine Ukrayna'nın saldırma kapasitesini sınırlayabilmek için İngiltere'nin ve Batı dünyasının desteğinin artık kesilmesine ihtiyaç var. Bunu sağlayabilmek için de ne yapması lazım? İşte biraz önce Ali Hocam'ın söylediği, işte bu anti tank füzelerini veya Storm Shadow gibi uzun menzilli seyir füzelerini, yine buna başka yetenekleri de ekleyebiliriz. Mesela Challenger 2 tanklarını daha önce Ukrayna'ya İngiltere vermişti. Şimdi
1: hocam
0: de
1: yani zaten bu arada Rusya'dan gelen açıklamalar veriyor. Da hep şu yönde. İngiltere Rusya'yı bir noktaya doğru sıkıştırmaya çalışıyor. Özellikle Ukrayna üzerinden baskı kurarak. Dolayısıyla mesela Rus diplomatların açıklamaları da bu yönde. Buna yönelik bir tepki. Siz şimdi aslında bu gerilimin uzun zamandır sürdüğünü söylediniz. Peki bu gerilim artık son damlaya kadar varır da Rusya bu söylediği gibi İngiliz üslerini hedef alırsa NATO'nun 5. maddesi mi devreye girecek? Az önce aktardığımız mesela dünyanın bir ucundaki üsse diyelim ki bir saldırıda bulunuldu. Ne olacak?
0: Şimdi bu durumda NATO'nun 5. maddesi devreye girmez ama NATO'nun 4. maddesi devreye girer. 5. maddesi biliyorsunuz sadece coğrafyayla sınırlı. Yani İngilizlerin kendi ana toprakları, yani herhangi bir sömürge toprağı buna dahil değil. Tanımlamanın içerisinde yer almıyor. Ama 4. madde kapsamında İngiltere'nin herhangi bir sömürgesine Rusların olası saldırısını NATO kendisine yapılmış bir tehdit gibi görebilir. Ve bunu misliyle karşılık vermek için İngiltere'nin yanında doğrudan veya dolaylı olarak yer alabilir. Yani 5. maddeyi kısmen işletebilir. O nedenle de bu biraz NATO açısından alan dışı operasyona giriyor. Yani eski 90'lı yıllardaki alan içi operasyondan alan dışıya NATO zaten evrilmişti. Dolayısıyla burada karşılık verme potansiyeli NATO'nun var ama 5. maddenin o sınırlarla çizilmiş o kadar net değil. Hı hı.
1: Ali Hocam siz biraz önce başka türlü saldırılarda olabilir demiştiniz ya. Mesela eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı da aynen buna vurgu yapıyor. Diyor ki belirsiz hacker saldırıları, teknik müdahaleler, siber saldırılar, kaynağı belirsiz saldırılar. Yani Rusya'nın aslında saldırı biçimi bu şekilde de olabilir mi? Böyle olursa İngiltere nasıl karşılık verir?
2: Olabilir. Zaten belli ölçüde de oluyor. Yani özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Rusya bunu zaten çoktan yaptı. NATO topraklarında, ülkelerinde bunu yaptı. Elbette İngiltere'ye karşı da bunu yapabilir, yapacaktır. Bu olmayan bir şey değil. Tabii bunun Rusya açısından avantajı tam olarak adının konamaması ve dolayısıyla da NATO mekanizmalarının harekete geçmekte zorluk çekmesi. Zaten amaç da NATO'nun aslında bir nevi hareketsiz kalmasını sağlamak, NATO'nun çalışmadığını görmek, göstermek, NATO içinde bir takım görüş ayrılıklarına yol açmak. Çünkü bu tür saldırılar olduğu zaman buna karşı nasıl cevap verileceği konusunda NATO üyesi ülkelerin kendi aralarında her zaman oy birliğine ulaşmaları da kolay olmayabilir. Bu da NATO açısından bir zafiyet sinyali gibi gözükebilir. Dolayısıyla Rusya'nın yaptığı faaliyetler, saldırılar bir doğrudan bir savaş noktasına gelmeden ama ona oldukça yaklaşan bir takım faaliyetler olabilir. Tabii burada belki bir istisnadan bahsedebiliriz. O da eğer İngiltere'nin Ukrayna'da bir takım askeri unsurları varsa ki olduğu anlaşılıyor. Bu unsurlara karşı bir takım saldırılar olabilir ya da bu Storm Shadow'u üretmek için Ukraynalıların kurduğu ya da kuracağı bazı tesislere saldırılar olabilir.
1: Hocam Storm Shadow yani çok Ukrayna mu önemli de Rusya bu kadar buna odaklandı? Yani Ukrayna'nın bu füzeleri üretmesi hakikaten Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir öneme mi sahip?
2: Aslında çok bu böyle olduğu söylenemez. Aslında o kritik eşik daha önce aşıldı. Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri verildi ve bu füzeler Rusya'nın içerilerini de vurmak için kullanıldı. Ama şimdi bunun tabii ki çok sayıda ve Ukrayna'nın yerli üretim olarak üretilebilmesi tabii ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi elbette Rusya
1: çünkü mesele şu mu hocam? Rusya'nın
2: sorunlar yaşıyor.
1: En içine yani, kadar Moskova'ya kadar atılabiliyor bu füzeler. Yani hani füzeyi de biraz tanımak için soruyorum aslında. Uzun menzilli dolayısıyla.
2: Evet.

0: Evet, yani daha uzun menzilli füzeler de var ama bu füzeler Rusya'nın içini oldukça etkileyebilecek ve etkili füzeler. Zaten Rusya hali hazırda Ukrayna'nın saldırılarına tam iyi bir cevap veremiyor. Farkındayız ki petrol tesisleri, rafineriler, bir takım önemli altyapılar, hatta dağıtım şirketleri bile vuruluyor Ukrayna tarafından. Özellikle de tabii burada dronlar tarafından, ki bu dronların bir kısmının da İngiltere'den geldiği anlaşılıyor, söyleniyor. Dolayısıyla Rusya zaten kendi içinde şu an benzin sıkıntısı yaşayan, mazot sıkıntısı yaşayan bir ülke durumunda. Ve böylesi tabii ki İngiltere'nin bu politikası, yeni politikası Rusya için belki de olayı kızıştırmak için bir fırsat. Bu vesileyle Rusya yüksek perdeden İngiltere'yi tehdit etmiş oluyor. Belki Rusya'nın kendi içinde de tabii ki bunun bir psikolojik etkisi vardır. Bütün dünya bize karşı birleşmiş durumda. Biz aslında sadece Ukrayna ile değil, bütün Batı'yla savaşıyoruz söylemi Rus halkına kolayca ikna edici bir şekilde yansıtılabilecektir. Çünkü aksi takdirde Putin'in bir avuç Ukrayna'yı, yani 3 günde tamamen bu savaşı bitiririz biçimindeki o söylemle başlayan bu savaşı 5. yılına girerken ve son 1 yıldır da hemen hemen hiç toprak kazanamadan devam etmesini Rus halkına anlatabilmesi de mümkün değil. Hatta Rusya o kadar bir çaresiz durumda ki askeri olarak baktığımız zaman önümüzdeki dönemde 300 bin civarında askeri kişiyi askerliğe, seferberliğe çağıracağı söyleniyor. Rusya'da seferberlik oldukça hassas bir şey. Putin bunu mümkün olduğu sürece yapmak istemiyordu. Ama Rusya büyük asker sıkıntısı çekiyor. Çünkü her ay yaklaşık 40 bin civarında Rus askeri cephede ölüyor ya da yaralanıyor. Bu inanılmaz büyük bir rakam. Toplamına baktığımız zaman savaşın başından bu yana 1,4 milyon Rus askeri ölmüş ya da ağır şekilde yaralanmış, tekrar savaşa dönemeyecek kadar. Bunlar çok büyük rakamlar. Yani Afganistan'daki Sovyet kayıplarının 30-40 bin civarında olduğunu düşünürsek bu kadar kayıp bir ayda veriliyor ve bunun karşılığında da bir kazanım yok. Yani Donetsk bölgesini Ruslar uzun zamandan beri almaya çalışıyor ama çok küçük parçalar alıyorlar. Zaman zaman Ukraynalılar geri kazanıyor. Bir çaresizlik durumu var. Rusya'nın zaten Putin'in bu çıkmazdan kurtulmak için atacağı hareketlerin daha tehditkar, daha sıkıntılı olabileceğini de aslında uzmanlar söylüyor.
1: Tam da o
0: Yani
1: noktaya
0: burada
1: gelecektim hocam. Şöyle ki,
0: evet,
1: hatta Amerikan
0: belki o
1: basınında
0: zaman.
1: şöyle iddialar var. Putin öylesine sıkıştı ki dolayısıyla bir NATO üyesi ülkeyi hedef almaktan başka şansı kalmadı. Yani siz bu sıkışmışlığı biraz önce özetlediniz ya. Bununla ilgili de bir cümle sizden alayım çünkü süremiz az kaldı. Hüseyin Fazlı'ya da dönmek isterim efendim.
0: Tabii ki. Şimdi aslında siz de alt yazıda koyuyorsunuz. CIA Başkanı Radcliffe Moskova'ya bir ziyarette bulunmuş. Ve burada Rusya'ya bakın durumunuz cephede çok kötü. Gelin bir anlaşmaya yanaşın, bu işi bitirelim demiş. Diğer taraftan İran'a yardım etmeyin demiş. Bu iki mesajı verdiği söyleniyor. Çok ani bir şekilde gitmesi de acaba Rusya hemen yakın bir dönemde bir NATO ülkesine, belki bir Baltık ülkesine saldırı mı planlıyor? Amerika bunun istihbaratını aldı ve bunun önünü almaya çalışıyor mu yorumlarını, sorularını getirdi. Çünkü planlanmamış, çok ani, acil bir şekilde Radcliffe Moskova'ya gitmiş. Öyle bir tehlike var sanki.
1: Evet, komutanım siz ne dersiniz? Yani Putin'in bir sonraki hamlesi bu köşeye sıkışmışlığın ardından aslında bir NATO üyesi ülkeye saldırmak mı olur? Sizin de biraz önce üzerinden geçtiğimiz gibi CIA direktörünün mesela Moskova ziyaretinin arkasında da bu mesele olabilir mi?
2: Şimdi Putin'in NATO'nun herhangi bir ülkesine karadan işgal etme potansiyeli şu an için en azından yok. Zaten Ukrayna'da savaş durağan hale geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz görüntülere benzer bir cephe oluştu. Burada kısmi kazanımları Rusya elde etse de sonuç alamıyor. Şimdi burada esas sorun şu. Ukrayna dronlarla çok derinliklere saldırabiliyor, iyi sonuçlar alıyor. Ama bu dronları yavaş. Şimdi onun hızlı versiyonlarını Flamingo'ları üretti. Ama elinde uçaklardan atılan seyir füzeleri yok. Storm Shadow o maksatla

0: kendisi için gerekli, yani saldırma kapasitesini arttırabilmek için İngiltere'nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi yine aynı şekilde dronları kendisi üretse de bazı alanlarda desteğe ihtiyacı var. İngiltere'nin ve Batı Avrupa'nın desteğine ihtiyaç var. O nedenle de önemli. Burada bir de Putin bir anlamda Trump'la anlaşmış gibi ve Trump oyundan düşmeye çalışıyor. Ukrayna ile ilgili bir takım şeylerde Zelenski'nin taviz vermesini isterken İngiltere kesinlikle bu taviz vermeyen blokta yer alıyor ve bütün Avrupa'yı bir blok halinde tutuyor. Dolayısıyla bu Putin'in saldırma olasılığını masada tutan taraf İngiltere'nin kendisi. Böyle bir gerçeklik var mı? Ben şu anda sanmıyorum. Çünkü gri alandaki saldırılarla zaten Putin belirli oranda Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor. Onlar da bunu kullanmak suretiyle savunma harcamalarını artırıyorlar. Yani burada adı konulmamış karşılıklı bir zımni anlaşma var gibi en azından halkları ikna etme adına söyleyebiliriz. Şimdi buradaki CIA'in başındaki kişinin Rusya'ya neden gittiğini çok bilmemiz imkansız ama şöyle bir şey var. Eğer ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirme konusunda Batı dünyasını Trump ikna edebilirse Putin'in işine gelecektir bu çeşitli kazanımlarla beraber. Ama aynı zamanda İran'la ABD'nin anlaşmaya ihtiyacı var. Burada da bir tıkanıklık var. Önümüzdeki hafta Putin'le Pezeşkian'ın görüşme olasılığı var. Öyle bir takvimde bir şey var İran'la. İran'ı bir şeylere razı edebilirlerse eğer Putin vasıtasıyla Trump açısından büyük kazanım olacak. Bence burada ağırlıklı olarak saldırılardan daha ziyade siyasi olarak ne yapabiliriz diye CIA başkanı bir arayış içerisinde olmuş olabilir.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz. Profesör Doktor Ali Tekin, emekli Havatuğ General Doktor Hüseyin Fazla bizimleydi. Sağ olunuz efendim.
2: İyi
1: Evet
2: günler.
1: efendim, devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Turizm cenneti Bodrum'da makilik ve otluk alanda ne yazık ki yangın çıktı. Yangınla müdahale de sürüyor. Akyarlar Mahallesi'nin üst kısmındaki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Hem Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hem de Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale de sürüyor o noktada. Efendim İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış beraberinde zincirleme kazaları da getirdi. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
3: Gelen giden arabayı vuruyor zaten.
4: Sağanak yağış bir anda bastırdı. Yol kayganlaştı. Dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı.
5: Aa, servisimizden gitti.
3: Eyvah eyvah eyvah.
4: İlk kaza haberi Esenyurt'ta. Tem bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı.
5: Aa, servisimizden gitti.
3: Eyvah eyvah eyvah.
4: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
1: Efendim bir son dakika gelişmesini paylaşacağız. Manifest grubunun menajeri tutuklandı. Detaylar Arzu Kaya'da. Arzu.
6: Evet, az evvel tutuklama kararı çıktı sulh ceza hakimliğinden. Tolga Akış hakkında tutuklama kararı verildi. Peki hangi suçtan tutuklandı? Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçundan tutuklandı. Manifest grubunun kurucusu ve aynı zamanda menajer Tolga Akış. Tabii dün gözaltına alınmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında ve İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Öğle saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve savcılıkça ifadesi alındı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Peki suçlamalar neydi? Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.

0: noktasında 3 suçlama yöneltiliyordu. Ancak tek suçtan tutuklanması talep edildi kendisinin ve az evvel de sulh ceza hakimliğinden bir karar çıktı. Tolga Akış, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçundan tutuklandı.
1: Pekala efendim, son dakika bilgisini Arzu Kaya aktardı. Manifest grubunun menajeri aynı zamanda kurucusu Tolga Akış tutuklandı. Suçlamalardan biri ise müstehcen yayına aracılık etmekle suçlanıyordu. Devam edelim. Kırklareli'de deniz yasağını aldırmayan 4 arkadaş akıntıya kapıldı. 3'ü kurtarılsa da 1 kişi kayboldu. 3 kişinin kurtarılma anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Yasağa rağmen denize girdiler. Dalgaların arasında kaldılar. Arkadaşları denizde kaybolan 3 kişinin kurtarılma anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Kırklareli'nin Vizi ilçesinde 4 arkadaş iddiaya göre denize girme yasağını aldırmadı. Çarşamba günü dalgalı olmasına rağmen denize giren grup bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dev dalgaların arasında can pazarı yaşanırken ekipler bölgeye ulaştı. 3 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak Arda Bey'e ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 3. gününde de bir sonuç çıkmadı. Ekipler havadan ve denizden kayıp Arda'yı arıyor.
1: Yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Alanur'un ailesi de tazminat davası açtı. O davada mahkeme Alanur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
2: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. 2 öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Alanur Sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
1: Efendim, okulların açılmasına artık sayılı gün kaldı. Alışveriş telaşı da başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
2: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
6: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
3: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
5: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafet de olmuyor ama maalesef.
2: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık, kışlık 2000 TL.

0: liraya geliyor.
1: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sweatshirtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
2: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
3: Efendim artık pek çok kişi yoğurdunu evde mayalıyor. Peki mayalarken neye dikkat etmeliyiz? Uzmanına sorduk.
4: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çöp kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
5: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
4: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
5: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
6: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
7: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
6: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor. Çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
5: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
6: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
5: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
4: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğiniz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
5: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
6: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuralına uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
3: Göz bebeğimiz Ayasofya'nın işte son hali böyle. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor Ayasofya'da. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu restorasyonu yerinde inceledi. Emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillerimize ulaştıracağız dedi.
8: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
5: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
8: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
5: Ayasofya'yı Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
8: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik

0: İç plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
1: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma yürütülüyor.
0: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
1: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
0: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
2: Oyun severleri heyecanlandıran bir haber var sırada. Oyun devi Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosunu yayımladı. Video eleştirmenlerden de tam not aldı.
1: Gelişmiş grafikler, oynanış mekanikleri, karakterler 26 dakikalık video heyecan yarattı. Grand Theft Auto 6'dan gelen yeni görüntüler oyun dünyasını salladı. Oyun devi Rockstar Games son olarak tanıtımından 18 ay sonra GTA 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu paylaştı. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı. Yetkililer ana hikayeyle bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı. Tanıtım, görsel kalitesi ve karakterlerin foto gerçekçi yüz ifadeleriyle hareketleri, oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun başlangıç fiyatı ise $80 olarak belirlendi. Oyun ön siparişi açıldığı hafta milyonlarca satarak aşılması imkansız bir rekoru da elinde bulunduruyor. 1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana yarım milyar kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.
2: Ne kadar da gerçekçi görüntülerde efendim, öyle değil mi? Hakikaten oyun teknolojisi artık başka bir seviyede diyebiliriz. Ve böylece biz de artık HT360'ın sonuna geldik. Şimdi yayınımız akşam haberleriyle devam edecek ve Hülya Hükenek sizinle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

İhraçların nedeni yeni parti mi, olası bir Yargıtay kararı mı? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyasette sonbahar transferleri yolda mı? İmamoğlu suç örgütü davasında yeni ifadeler. Semiha Şahin soruyor. İletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ferhat Murat, Aytun Çerkin, siyaset bilimci Elif Şahin ve hukukçu Dr. Onur İste yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana yer yer yağmurlu 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 28 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Cumhurbaşkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü için cinayet ifadesini kullandı. Aslında şöyle bir ifade dedi ki artık cinayet diyebiliriz dedi. Ve Bakan Gürlek FETÖ ile bağlantılı eylemler olduğuna da dikkat çekiyor. Konuklarımıza da elbette konuşacağız. Üçüncü gündem maddesi de İsrail'in barış anlaşmasına uymuyor ve Gazze'ye saldırılarına devam ettiğini biliyoruz. Şimdi saldırılarına türlü bahaneler buluyor İsrail. Bu kez çocukların uçurtmalarını bahane ediyor. İsrail Gazze'de uçurtma ve balon uçurulması halinde saldırı tehdidinde bulundu. Bunu da konuşacağız. Başlasın efendim akşam haberleri. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı Tolga Akış. Ve ifadesinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği de yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Tolga Akış tutuklandı. Akış manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor bu arada. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma da tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelileri aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Ve AK Parti terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı bu arada Ahmet Büyükgümüş gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını da söyledi. Anketler ve saha gözlemleri sürece desteğin arttığını gösteriyor dedi. Bir taraftan ses açalım.
1: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
2: Terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
1: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kardeşlik kenetlenen istikrarla güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
1: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
2: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
1: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
0: Hemen yönetmenim Kadir'den rica ediyorum. Bir görüntüleri getirelim. Şimdi canlı olarak geçiyoruz bu görüntüleri değil mi Kadir? Demirören Haber Ajansı'ndan gelen görüntü. Biraz dış sesi de açalım. Şimdi ne görüyoruz? Bizim gördüğümüz burada bir duraktan belli ki kaldırıma çıkmış. Yani sahil burası bu arada. Sahil şeridi. Burası Zeytinburnu. İETT otobüsü duvara çarpmış. Şimdi elimizde şöyle bilgi var. Ya yani elimizdeki bilgiler ışığında. Evet bakın müdahale ediliyor. Orada yaralılar var. Acil ambulans çağrılıyor belli ki. Tabii ki bu arada olay yerine sağlık ekipleri şu an sevk edilmiş durumda. Biz görüntüleri de geçiyoruz. Tabii İETT otobüsünün içinde kaç yolcu vardı? Zeytinburnu sahili biliyorsunuz çok yani hareketli bir yol orası. Nasıl oldu da o bahçe duvarına çarptı? Yani nasıl bir hızla geliyordu ya da ne şekilde onu bilmiyoruz. Yani elimizdeki bilgi sadece kazaya ekiplerin müdahale ettiği ve Zeytinburnu'nda sahilinde bir İETT otobüsünün o sitenin bahçe duvarına çarptığına dair bir bilgi. Görüntülerde bu iki açıdan da görüntü var. Böyle ama bilgi geldikçe elbette paylaşacağız, hem farklı görüntüler hem de bilgiler. Bakalım. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Mehmet Murat Çalık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacağını da duyurdu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir açıklamasını yaptı. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihracı istenen 49 isme tebligatlar gönderilmeye başlandı diyebiliriz.
2: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
3: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması, yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
2: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Terfi eden jandarma personeline ise rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür sözleriyle seslendi. Biz de ses açalım kendisine.
4: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
2: Taviz vermeden kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Ülkenin enerjisinin şiddete ve çatışmaya değil, kalkınma ve üretime yöneltilmek istendiğini ifade etti.
4: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz.
5: Hayırlı olsun.
6: Sağ ol.
5: Başarılar diliyorum.
6: Sağ ol.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür dedi.
4: Tehditler değişebilir, teknoloji gelişebilir, mücadele sahaları farklılaşabilir. Ancak bizim pusulamız asla değişmeyecektir. Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir. Sizlerden beklentimiz emrinizdeki her personeline adaletle yaklaşmanız, vatandaşımıza merhametle muamele etmeniz, suç ve suçluyla mücadelede devletimizin kudretini tereddütsüz göstermenizdir. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir.
0: Şimdi biz yine o kazaya dönelim ne yazık ki diyorum. Bakalım bir taraftan da görüntüler de var mı? İETT otobüsü duvara çarptığı başlığıyla veriyoruz o kırmızı bantta. Yani yaklaşık bir 5 dakika kadar önce bakın. Orada yaralılara vatandaşların da müdahalesi var. İETT otobüsünde kaç yolcu vardı net henüz onu bilmiyoruz. Ama Zeytinburnu'ndaki kazada yaralananlara müdahale edildiğini biliyoruz. İki ayrı görüntü.

İyi akşamlar, akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben. Şimdi gündem başlıklarına bakalım. Akşam haberlerinde editörüm Mehmet Ali ile birlikte öne çıkardığımız. Ukrayna ile 5 yıldır savaşıyor Rusya, biliyorsunuz. Yani yeni bir cephe mi açıyor? Soru bu aslında. Moskova yönetimi Ukrayna'ya askeri destek veren ülkelerden İngiltere'nin askeri tesislerinin hedef olacağını açıkça ilan etti. İngiltere desteğin süreceğini söyledi bir taraftan. Elbette detaylara bakacağız. Çok önemli bir başlık bu. İkinci gündem maddesi de şu: Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski BBP Genel Başkanı.

0: Görüntü var. Sol taraftaki görüntü daha sıcak görüntü, daha yeni görüntü belli ki. Çünkü kaldırıma doğru, o otobüs durağının arkasına doğru da belki taşımış orada birkaç yaralı. Hemen orada vatandaşların müdahale edebileceği yaralılar var. Onun dışında sağlık ekipleri de oraya gitmiş. Uzay şimdi hatta mı? Uzay, beni duyabiliyorsun değil mi?
1: Duyuyorum, evet.
0: Ya Uzay, şimdi bu görüntülere bakınca umuyorum çok ağır bir yaralı yoktur. Senin elindeki bilginle bizle paylaş. Yani yolu, detayı, sahil yolu orası. Çok da hareketli bir yol değil mi?
1: Evet, şimdi saatte tam akşam 5. Yani evet. Yani saatte de yaklaştık. Araç yoğunluğu da var.
0: Ne olmuş olabilir sence?
1: Şu an için aldığımız ilk bilgi, sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Yani bir araç sıkıştırmasından ziyade direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yaşanan bir kaza. Tabii bunlar ilk etapta gelen bilgiler, çünkü henüz daha olay çok sıcak. Tam da otobüs kontrolden çıktığı yerde sağ tarafta büyük bir site var. O sitenin de büyük bir duvarı var. O duvara doğru kontrolden çıkarak otobüs önce kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan yeşillik alana, ardından da işte o sitenin duvarına, oldukça büyük bir duvar, o duvara çarparak durabiliyor. Tabii şiddetli bir çarpışma anı. Bunun neticesinde yaralanlar var. Ekranlarda geliyoruz. İlk etapta gelen görüntüler zaten bölgeyi hemen çok yakın gören bir güvenlik kamerası, mobese kamerası görüntüsü. İşte buradan da şu anda görebildiğimiz kadarıyla itfaiye ekipleri olay yerinde. Yine hemen ardından ambulans ekipleri, sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve yaralılara müdahale ediliyor. Şu an için yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz daha net bir bilgi yok. Ama evet, çarpışmanın etkisiyle özellikle ön tarafta olan ve otobüsün ani çarpışmanın şiddetiyle beraber burada otobüsün içerisinde sağlanan ve yere düşen yolcuların ağırlıklı olarak şu anda burada 112 ekiplerinin müdahale ettiğinde,
0: değil mi? Müdahale görüyoruz. Evet, sen de görüyorsun. Ya Uzay, evet, bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela normalde bu tepe göz kameralarda, bu trafik kameralarında o çarpışma anı ya da çarpışma nasıl oldu? Yani duvara çarptı. Biz onu daha sonra göreceğiz değil mi? Çünkü daha sonra o, evet, kameraya düşecek, belki göreceğiz. Ama senin dediğin önemli bir şey var. O yol hareket. Evet. Kaç yolcu var acaba? Bilmiyoruz onu da, değil mi?
1: Şimdi akşam saati olduğu için bu, yani en azından ilk aldığımız bilgi, otobüste 10-15 kadar yolcunun en az bulunduğu. Yine tabii bu nedenle de bu da az bir sayı değil. Tabii yolcu sayısı arttığı için buna bağlı olarak bu çarpışmanın şiddetiyle yaralı sayısı da artabiliyor. Ama çok sayıda yaralı var demek şu anda ilk etapta çok erken bunu demek için. Ama tabii, en azından kaza mahalline baktığımızda otobüsün kaza yaptıktan sonra sağda ve solda yerde yatan bazı vatandaşlar, yolcular olduğunu görüyoruz. Onlar da ilk etapta önce çevredikler müdahale, peki, ettiler. Daha sonra 112 ekipleri bölgede. Bu arada 112 ihbarın gelmesiyle beraber İETT otobüsünün kaza yapmasının ardından çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ve ambulans 112 ekipleri şu anda olay yerinde. Bir taraftan bölgede trafik yoğunluğu artıyor. Çünkü akşam saati Kennedy Caddesi burası. Beytinburnu'da çok, zaten İstanbullular bilir, çok işek bir cadde. Dolayısıyla bu güzergahta trafik yoğunluğu artıyor. Bir yandan da ekipler de olay yerine varmaya çalışıyor. Ama birçoğu da şu an 112 ekipleri varmış durumda. Yaralara müdahale ediliyor. Bazı yaraların da hastaneye kaldırıldığı yönünde bilgimiz var ama sağlık, peki, durumuna ilgili net bir bilgi yok. Tabii kaza neden meydana geldi? Bununla ilgili de muhtemelen çok geçmeden, birkaç saat içerisinde de zaten bu noktayı gören bir kamera görüntüsü var. Şu anda polis ekipleri bir yandan o kamera görüntüsünü de inceleme altına aldılar. Bu şekilde kazanın da oluş şeklini anlayacağız.
0: Anlayacağız, aynen. Uzay, teşekkür ediyorum. Uzay Kesmen, Habertürk İstihbarat Şefi. Bakalım, yani elimizdeki bilgiler daha kısıtlı, anlayacağız nasıl olduğunu kazanın. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kuruluna dair mesajlar verdi, mesajları vardı. Kuruldan beklentimiz kapsayıcılık diyor, yani tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biridir dedi. Ayşegül Doğan'a ses açalım şimdi.
2: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
3: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
2: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili, karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
3: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
2: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
0: Şimdi şöyle, aslında FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı. FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı başlığıyla veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması var. Bu soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalandı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da aynı soruşturma kapsamında, o da Muğla'da yakalandı bu arada. Çok sayıda dijital materyal de ele konuldu. Şimdi şöyle yapalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı biliyorsunuz. Şimdi çok önemli açıklamaları oldu. Yani o programda da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili konuştu Akın Gürlek. Yazıcıoğlu'nun ölümü cinayet dedi. Yani şunu dedi Sayın Bakan, dedi ki artık cinayet diyebiliyoruz. Çünkü herkesin, yani milyonlarca insanın kafasında o helikopter kazasından sonra yüzlerce soru işareti vardı. Ya kesin bu cinayet diyenler bile çıktı aramızda, değil mi? Konuştuk. Yani ama şimdi ne oldu? Nasıl oldu bu? Olayın FETÖ ile bağlantılı yönlerinden bazılarına da işaret etti Akın Gürlek. O bağlantı neydi? O şüpheler neydi? Onu konuşmak istiyoruz tabii. Eski savcı bu arada Alptekin Yıldırım ve avukat Zafer İşeri de yayın konuğum. Merhaba, hoş geldiniz
4: efendim. Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben diğer konuğumu da görebilirsem eğer. Zafer Bey'i de gördük. Şöyle yapalım. Şimdi önce bir açıklama oldu. Bu açıklama çok önemli. Yani kuvvetli şüphe var dedi. FETÖ ile irtibatlı eylemler var dedi. Tabii beraberinde bir dolu soruları getirdi. Biz bu soruları soruyorduk zaten. Ama çok net, çok etkin, çok keskin bir makamın böyle bir açıklama yapması artık o soru işaretlerini de bir şekilde bertaraf etmiş oldu kafamızda. İlk bu açıklama size ne düşündürdü bir şimdi, eski savcı olarak öyle başlayalım. Hanım,
4: şöyle, buradaki isimlere çok dikkat etmek lazım. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Ali Armağan, Şerife Armağan. Hı hı. Bir de bu soruşturmada yine şu anda tutuklu bulunan ve hakkında FETÖ örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Dursun Özben diye dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü olan bir kişi var. Şimdi bu kişi o elim kaza diyelim, yine net olarak ispatlanan bir şey olmadığı için, hı hı, kazada yer tespitini yanlış yönlendirerek belki de çok kolaylıkla kurtulabilecekken Sayın Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler bunu yanlış yönlendirerek ölüm neticesinin gerçekleşmesine, hı hı, sebep olduğuna ve buna bu şekilde katkıda bulunduğuna dair iddialar var. Şimdi Kemal Batmaz, Ali Armağan F-4 uçak pilotu, o gün Malatya'dan havalanan ve helikopterin düşmesinde bir şekilde bir rolü olduğu düşünülen Ali Armağan. Ali Armağan ve Kemal Batmaz'ın yaklaşık 152 tane telefon görüşmesi var. Hmm. Kemal Batmaz kim? FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı. Hakkında 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var ve bu ceza kesinleşmiş.
0: Tabii.
4: Adil Öksüz'ü zaten nasıl bir hain olduğunu söylemeye
0: yani
4: gerek yok.
0: Yani herhalde gerek yok çünkü bütün Türkiye değil mi?
4: Evet, bütün anlamda. Herkes bunu biliyor. Burada dikkat çekici nokta şu. Şerife Armağan, Ali Armağan'ın, yani bu uçağı kullanan kişinin eşinin parmak izi Kemal Batmaz'ın evinde yapılan aramada bu hain terör örgütünün liderinin bir kitabının üzerindeki parmak izi çıkıyor.
0: İşte mesela bu yeni.
4: Evet, bu yeni.
0: Yani yeni olan meseleler biraz, hı-hı, o teknik ve hukuki açıdan bakıldığında, evet, bu soruşturmayı çok daha derinleştirdi. Yani bugün devletin bir Adalet Bakanı, yani Sayın Akın Gürlek çıkıp da şöyle bir cümle kuruyorsa, eğer yani artık cinayet diyebiliyoruz, evet, diyorsa yani bu eldeki
4: verilere, tabii ki verilere dayanarak.
0: Verilere dayanarak diyor.
4: Çünkü burada Tabii ki Adil Öksüz isimli şahsın bir gün sonra yurt dışına çıkışı, yine bir Baylok mesajı var. Bu Baylok mesajında tereyağından kıl çeker gibi hallettik bu işi gibi bir ifade kullanılıyor. Bu mesajın ne zaman çekildiği şu anda kamuoyu tarafından bilinmiyor ama eğer bu cinayetin ertesinde ya da yakın bir zamanda çekildiyse bununla ilişkilendirilmesi çok doğal. Ve tabii ki o günün teknolojik şartlarında uzun süre helikoptere ulaşamaması çok büyük bir soru işareti. Hı hı. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda zaten ne yaptı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı devraldı. Devraldıktan sonra 19 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Ali Armağan da var. Ve bu kişiler artık satır satır, hı hı, yani altını oya oya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iğneyle kaza kaza soruşturmayı bir noktaya kadar getirdi. Ve şu anda bence artık yavaş yavaş iddianamenin düzenlenmesi safhasına geliyor.
0: Peki şimdi bu süreçte soruşturmayı bir noktaya kadar getirildi deniyorsunuz. Şimdi burada Adalet Bakanı'nın çok ciddi bir etkisi var.
4: Tabii
0: yani ki. Çünkü burada ciddi bir irade var. Ya ama şimdi bu kaza dediğimiz yani, hı hı, ama şimdi artık cinayet olarak diyebileceğimiz gereken ve adlandırabileceğimiz bu elim süreç diye, hı hı, kaç yıl geçti? Üzerinden.
4: 2009, 2026. 17. Evet, 17
0: yıl geçti. 17 yıl geçti. Şimdi tam 17 yıllık sürede, hı hı, bu süreçte geriye dönüp bakıldığında nasıl bir soru sorarsınız? Yani bu 17 yıllık süreçle ilgili. Çünkü yapılan açıklamalara bakıyorum. Yani bu bir cinayet artık. Evet. Yani bu net. Ama yüzlerce, milyonlarca insanın kafasında zaten bu soru duruyordu. Hep vardı. Evet. Yani herkes, hepimiz değil, hı-hı, mi? Bunu soruyorduk zaten. Yani yüzlerce soru vardı. Buradan bakıldığında yani niçin bu kadar süre bir kaza çerçevesinde kaldı?
4: Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki biz de bu soruları hem meslektaşlarımızla bir araya, evet, geldiğimizde çünkü soruyoruz. Ancak şunu da belirtelim. Bu devam eden bir süreçti. Hı. Soruşturma devam ediyordu. Zaten mesela bu Ali Armağan, yanlış hatırlamıyorsam, pardon, Dursun Özben yanlış hatırlamıyorsam, Kahramanmaraş Asya Ceza Mahkemesi'nde bu yanlış bilgi notu nedeniyle görevi ihmalden 2 yıl ceza aldı. Hatta bu cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde kesinleşti.
0: Buyurun biz yavaş yavaş konuşurken de oturalım. Tabii. Buyurun lütfen. Lütfen buyurun.
4: Yani dolayısıyla devam eden bir süreçti. Evet. Ancak bu süreç artık Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in, hı hı, özellikle bu faili meçhul suçlara yönelik çalışmaları.
0: Çok ciddi bir iradeden kesinlikle bahsediyoruz burada.
4: Kesinlikle. Evet. Öyle olunca da artık hani İpin ucunu tuttuğunuz zaman Hülya Hanım, bu tarz soruşturmalarda, evet, gerisi böyle çorap söküğü gibi gelir.
0: Geliyor. Evet. Yani burada da böyle oldu diyebiliriz o
4: kesinlikle
0: zaman.
4: Kesinlikle öyle oldu.
0: Doğru mu?
4: Yani burada bir kıvılcım yakalandı ve o kıvılcımın peşinden, hı, artık bu bir ateş topuna dönüştü. Hı hı. Ve ben de şu anda hem son olarak Sayın Adalet Bakanı Hakan Gürley'in açıklamaları hem de kamuoyuyla paylaşılan verilerde, hı hı, ben de gönül rahatlığıyla bunun artık bir cinayet olduğunu, bir kaza olmadığına kanaat getirmiş durumdayım. Zannediyorum başından beri şüphe içerisinde olan kamuoyu da şu anda cinayet konusunda hemfikirdir diye düşünüyorum.
0: Herhalde herkes, dediğim gibi, çünkü herkesin yani o günden sonra aklındaki tek mesele buydu. Yani, hı-hı, hani böyle bir kaza, çünkü belli bir süre orada da beklendi. Yani hem aile açısından hem kamuoyu açısından aslında bakıldığında, diğer konumu da görebilirsem, ben yönetmenim Kadir'den de rica edeyim. Evet, gördük Kadir, teşekkürler. Zafer İşyeri bir avukat, hukukçu. Kendisi de tabii yani aslında bakıldığında uzun süredir bu tartışmaları da takip eden bir hukukçu olduğu için. Yani bugün yapılan açıklamalar, gelinen nokta, yani bu dosya itibariyle bakıldığında çok yeni bir aşama mı sizce? Yoksa aslında herkesin kafasındaki o soru işaretinin daha önce hani vicdanlarda, yüreklerde, zihinlerde cevaplanmış o soru işaretinin net bir şekilde ciddi bir, güçlü bir irade tarafından açıklanması mı? Ne dersiniz?
5: Efendim, biliyorsunuz yargı vicdani kanaate göre ilerler, buna göre karar verir ve Türk milleti adına bir karar verir. Dolayısıyla toplumumuzda oluşan o vicdani hissiyatın hukuk nazarında da çok önemli bir yeri vardır. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına bugün artık sadece bir helikopter kazası diye bakmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamalarını ardı ardına koyduğumuzda devletin bu dosyadaki kanaatinin nasıl değiştiğini çok açık bir biçimde görebiliyoruz. Tabii her şeyden önce FETÖ'nün organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi deliller tabii var ki denildi soruşturma dosyasında. Keza bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu denildi. Şimdi ise Sayın Bakan çok daha açık konuşuyor. Her şeyden önce artık cinayet diyebildiğimizi, buna dair çok kuvvetli şüphelerin mevcut olduğunu belirtiyor. Tabii burada tartışılması gereken şey artık bana göre helikopter neden düştü sorusundan ziyade tabii Muhsin Yazıcıoğlu neden hedef seçildi, bu organizasyonu kim kurdu, görev dağılımını kim yaptı ve olaydan sonra kimlerin delillerini ortadan kaldırması için devreye girdiği soruları.
0: Ve tabii asıl amaç burada, burada değil mi? Amaçlanan yani neyin amaçlandığı burada yani. Evet.
5: Kesinlikle öyle. Yani maddi gerçeği ortaya çıkartıp bundan menfaat sağlayan kuvvetle muhtemel FETÖ unsurunun olduğu, terör örgütünün olduğu değerlendirilen bir hadise. Çünkü dosyadan açıklanan unsurları yan yana getirdiğimizde böyle münferit tesadüflerden bahsetmiyoruz. Artık birbirini tamamlayan oldukça tabii ciddi davranış zincirlerinden söz edebiliyoruz. Mesela olay sırasında helikopterin bulunduğu bölgede F-4 pilotu neden uçuş gerçekleştiriyordu? Onunla ilgili örgütsel bağlantılar sabit. Bununla beraber Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi FETÖ'nün silahlı kuvvetleri ve hava kuvvetleri yapılanmasının en kritik isimleriyle temaslarının olduğunu, toplantılarının olduğunu bilebiliyoruz. Pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinde tespit ediliyor. Bunun ne işi var? Adil Öksüz olaydan hemen önceki hareketlerine bakıldığında malumunuz yani burada bir suç işlemeye yönelik davranış bütünü olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bir taraftan da biliyorsunuz haberleşme tespit sistemi kayıtları ve o döneme ilişkin uçuş radar kayıtlarının silindiğine dair de kamuoyuyla paylaşan soruşturma bilgileri var. Şimdi baktığınız zaman orada ben hatırlıyorum olay yerine ilk ulaşan ve helikopter üzerindeki cihazlara müdahale eden askerlerle 15 Temmuz'da Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik operasyon ekibi arasında
0: aynı
5: da
0: evet, evet, bağlantı evet, var yani, aynı tabii.
5: Açık seçik bir bağlantı tabii var. Bugün dosyada 21 tane tutukludan bahsediyoruz ki tutuklamak demek burada kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin dosyada mevcut olduğu anlamına gelir. Ben bir hukukçu olarak şunu sorarım o zaman. Bütün bunların aynı dosyada bir araya gelmesini biz hala basit bir tesadüfler zinciri olarak görebilir miyiz? Asla. Bence dosyanın geldiği aşamada tesadüf açıklaması giderek zayıfladı ve burada bir kişinin münferit davranışından çok bir organizasyon şemasıyla bir cinayet işlendiği, bir suikast gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor. Zaten Sayın Bakan da Akın Gürlek de özellikle bu kelimeyi kullandı dikkat ederseniz. Bu bir organizasyondur dedi. Ceza hukukumuz açısından bu son derece önemli bir kelime. Çünkü organizasyondan bahsediyorsak artık sadece helikopteri doğrudan düşürdüğü düşünülen kişiyi değil, o emri vereni de planlayıp
0: tam da o noktada Zafer Bey bir şey söyleyeceğim. Bu organizasyon kelimesi çok önemli. Bu organizasyon kelimesini biraz siz açın, sonra Sayın Savcım'a gelmek istiyorum.
5: Bizi
0: alt tamam, çok teşekkür ediyorum. Yani mesela biz bugün bu soruşturmada bugünden sonra Sayın Bakan'ın, Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yani artık cinayet diyebiliyoruz dediği açıklamadan sonra vatandaşlar olarak kime bakacağız? Yani gözümüzü kime çevirmemiz gerek? Yani ne olacak mesela, aile gözünü kime çevirecek? Bizler rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun o helikopterin düşürülmesinde sorumlu olan komut veren dediniz mesela. Yani FETÖ terör örgütüne mensup o üyelerin, o teröristlerin, ben onlardan da sadece bahsetmiyorum. Yani onları da alalım buraya koyalım. Ama onun dışında yani mesela akıllarda şöyle bir şey var. Yani o dönemin sivil ya da asker değil mi? Yani bütün total bakıldığında bir karar mekanizması var, bürokratları var. Yani nereye çevirmemiz gerek? Biz gözümüzü nereye çevireceğiz bugünden sonrası için?
5: Efendim maalesef bu cinayeti gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen FETÖ, bu terör örgütü o kadar geniş bir alana sirayet evet etmişti ki her şeyden önce bu failleri koruyanları ve soruşturmayı başka yöne sevk edenleri aramak lazım. Çünkü hemen hemen emri veren, planlamayı yapan, istihbaratı sağlayanlar bizim şu anda soruşturma makamlarının bilgisi dahilinde.
0: Tabii.
5: Uçuşu organize eden kimdi? Sonrasında delillere kimler müdahale etti?

0: ve kayıtları kimler sildi? Bunlar da ilk bakılması gereken failler. Şimdi eğer Muhsin Yazıcıoğlu'nun önceden hedef olarak belirlendiği ve ölümünün bir plan çerçevesinde gerçekleştirildiği bu noktada soruşturma konusuysa, buna biz yasada kasten tasarlayarak öldürme davranışı ifade ediyoruz. Bu suçu tanımlıyoruz ve bunu da tabii örgüt kapsamında işlenmiş olmakla son derece ciddi hukuki sonuçlar bağlıyoruz.
1: Peki.
0: Tabii burada sadece Yazıcıoğlu hayatını kaybetmediğini, onunla beraber 5 kişinin daha
1: Aynen
0: öldüğünü
1: öyle.
0: de vurgulamak
1: Aynen.
0: lazım.
1: Kesinlikle hepsinin ailesi keza yani değil mi? Bugün bütün gözü kulağı şimdi
2: Burada
1: yani
2: tabii ki.
1: burada.
2: Bu
1: Yani ne
2: soruşturma kapsamında.
1: söylenecek, acaba nereye varacak yani ucu gerçekten? Çünkü hiçbirinin yüreği o anlamda soğumamıştır. Şimdi
2: Evet.
1: siz savcılık yapmış ve
2: Evet.
1: etkin bir savcılık yapmış bir
2: Estağfurullah.
1: isimsiniz. Bir isim olarak yani bu dosya bugün önünüze bu şekilde geldiğinde seyri nereye çevirirdiniz? Yani
2: Şimdi
1: mesela hangi delilin ya da hangi söylemin ya da elinizde ne varsa neyin üzerine daha çok giderdiniz? Onu merak ediyorum.
2: Burada önemli olan bu soruşturma açısından tabii ki soruşturma makamları görevli Cumhuriyet Savcılarımız, Başsavcı Vekillerimiz gerekeni yapacaktır ama bizler hani bu tarz soruşturmalarda öncelikle failler arasındaki bağlantıyı kurmamız gerekir. Bu bağlantı telefon görüşmesiyle, HTS kayıtlarıyla, örgütün sürekli olarak kullandığı bu gizli yazışma programı olan Baylok isimli yazışma kayıtlarıyla ortaya konulabilir. Tabii ki burada aydınlatılması gereken çok soru var. Buraya nasıl gidildi? Neden buraya bu kadar geç gidildi? Bunların tamamı artık yavaş yavaş yavaş aydınlatılıyor zaten. Dolayısıyla ben soruşturmanın artık belli bir aşamaya geldiğini, hele ki Sayın Bakan'ın bu açıklamasından sonra iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin oluştuğunu, zaten soruşturma kapsamında 19 tane tutuklu var. Bu tutukluların kanunen tutuklanabilmesi için bu suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı aranır. Dolayısıyla soruşturma belli bir aşamaya geldi. Bu aşamada artık iddianame düzenlenip yargılama kısmına geçilecektir. Ancak tabii ki biraz önce sorduğunuz soruda bugüne kadar neden hani bu şekilde bir etkin soruşturma yürütülmedi ya da bu sonuca neden bu kadar geç varıldı? Bu soruşturmalar gerçekten iğneyle kuyu kazılması gereken soruşturmalar. Bugüne kadar bu soruşturmada görev yapmış yargı mensuplarını, emniyet mensuplarını, askeri personeli de yatsımamak lazım. Bugün bu sonuçları alıyorsak tabii ki Bakan Bey'in gösterdiği irade çok önemli ama onların verdiği emeği de yatsımamak lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii, tabii.
2: Ve burada bence en önemli şey bu irtibat. İşte bu irtibatı da Ali Armağan'ın eşinin Kemal Batmaz'ın evinde parmak izi var. Ve şunu da belirtmek lazım. Şimdi Fethullahçı terör örgütü öyle bir örgüt ki yani bu sanki böyle 2 senede, 3 senede, 5 senede bunun artıklarını, kalanlarını temizlemek zaten mümkün değil. Yani bunlar uzun yıllarda devletin kademelerine yerleşmiş kişiler. Dolayısıyla bunlarla mücadele kısa vadede bitecek bir şey değil. Bugün görüyoruz
1: ki...
2: Kaç
1: yıl geçti değil mi mesela?
2: Kaç yıl geçti ancak
1: yani,
2: halen...
1: Halen mesela 2 günde bir operasyon,
2: evet, bir operasyon
1: veriyoruz
2: yapılıyor.
1: Değil mi? Yani,
2: yani artık
1: belli ki
2: kesinleşen
1: arka
2: cezalar var. Mevcut yeni soruşturmalarda ki örgütlerle milletimizin dini inanç sistemini istismar eden örgütlerle yine FETÖ bağlantısı karşımıza çıkıyor. O
1: yani,
2: yüzden hani FETÖ
1: kaos ortamını yaratmak,
2: kesinlikle
1: ondan
2: bütün dertleri o. Yani zor durumda bırakmak, ülkedeki kamu
1: tabii.
2: güvenliğini zedelemek.
1: Evet.
2: Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu neden hedef seçildi? Muhsin Yazıcıoğlu öyle bir örgütten, terör örgütünden bahsediyoruz ki kendisine karşı en küçük bir muhalefet ihtimali bulunan herkese hedef alırlar. Böyle bir örgüt.
1: Tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir tavrı vardı.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü. Yani çünkü bir duruşu vardı o anlamda.
2: Evet.
1: Oradan bakıldığında bu önemli. Şimdi bunun bir cinayet olduğunu açıkça söylemek gerekirse yani hani yargı kararıyla da kesinleşirse
2: evet.
1: artık cinayet diyebiliyoruz Sayın Bakan ama hani yargı kararıyla da kesinleşirse aslında bu ve bu tarz cinayetler açısından bakıldığında genel olarak tabii Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle ilgili bakıldığında bize çok önemli şeyler anlatıyor bu süreç. Çünkü iradeyle ilgili çok önemli şeyler anlatıyor. 17 yıl sonra ilk defa tabii bu kadar güçlü bir
2: Canım.
1: Şekilde cinayet de deniliyor. Bu da çok önemli. Aslında cinayet deniliyor ama dediğim gibi sanırım Zafer Bey de katılır. Yani hepimiz kendi kafamızda çok uzunca yıllardır zaten bu soru işaretleriyle dolaşıyorduk değil mi? Yani Muhsin Yazıcıoğlu'yla ve o
2: evet.
1: helikopter kazası

0: Ası da demiyorum yani o cinayette 5 kişi var, o 5 kişinin aileleri var onlarla birlikte. Hala araştırılması Bunun... gereken ciddi şeyler var mı? Yani bu mesele de yoksa kesinleşmiş diyebilir misiniz kendi kafanızda artık?
1: Bahsettiğiniz gibi bunun masum bir kaza olduğunu ifade etmek saflık derecesinde bir düşünce olur. Tabii. Bütün işaretler bunun bir suikast olduğunu ve bir cinayetin işlendiğini göstermekteydi. Keza sizin de ifade ettiğiniz gibi burada kamunun elindeki delillerin karartılmasına yönelik o dönem kamuya sızmış örgüt üyelerinin de dahil olduğunu göz ardı etmemek lazım. Çünkü benim özellikle durduğum ikinci büyük başlık burada delillerin ortadan kaldırılmış olması gerçeği. Sayın Bakan radar ve HTS kayıtlarının silindiğini açıkça söylüyor. Şimdi buradaki radar kayıtları, haberleşme kayıtları düşününüz ki kamusal koruma altında. Bu son derece ağır bir iddia. Çünkü bir olay gerçekten kazaysa neden o kazanın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarabilecek kayıtlar silinsin ki? Neden haberleşme kayıtlarına ulaşamıyoruz şu anda?
0: Tabii, tabii.
1: Neden o uçuş hareketlerinin anlaşılmasını sağlayacak radar verileri ortadan kalkmış olsun ki? Hem askeri hem de sivil havacılık açısından bu kadar önemli ve saklanan bir unsurken. Yani burada olay yerine giden, ilk giden kişilerin kimlikleri yıllar sonra bambaşka örgütsel bağlantılarla karşımıza çıkıyor. Bunu masum addedebilmemiz mümkün değil. Bunların her birini birbiriyle bağımlı değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok önemli. Yani böyle bakıyorum işte kaç tutuklu var şimdi toplam?
2: 19 tane tutuklu var.
0: 19 tutuklu, 21
1: biliyorum.
0: Tutuklu. 21 evet. tutuklu, 19 değil. Evet. Yani bu 19 tutuklu olması son olarak en azından şunu söyleyelim. Bu operasyonun da son açıklamalara göre daha devam edeceğini de gösteriyor değil
2: Tabii.
0: mi?
2: Yani
0: bu...
2: soruşturma halen devam ediyor evet, şu anda.
0: Aslında.
2: Yeni elde edilen Tabii. deliller yeni kişilere götürecek makamları.
0: Tabii, yani.
2: Makamlar da gerekli tedbirleri
0: Bakalım,
2: alacaklar.
0: Bakalım o yeni kişilere götürecek, o yeni kişiler ne evet. olacak, kimler olacak? Yani nasıl bir mekanizma da var? Yani FETÖ terör örgütüyle bağlantılı.
2: Çok kısa bir şey söyleyeyim zaten bu bütün isimler FETÖ terör örgütüyle bağlantılı.
0: İşte,
2: yani istihbarat... Yani... da çalışan bir polis memuru ifadesinde diyor ki tanık ifadesinde bize diyor birden bir bilgi notu geldi diyor Dursun Özmen'den. Bu bilgi notunu paylaşın diye söylendi. O bilgi notunda da şu diyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun durumu iyi sadece ayağında kırık var. Problem yok diye bir bilgi notu geldi diyor.
0: O delilleri
2: diyor.
0: Karartmaya çalışanlar evet. yani bu zincirin içinde olanların hepsi yani bu halkaların hepsi
2: tamam.
0: bağlantı.
2: Kesinlikle.
0: O zaman onların hepsi tek tek çıkartılacak.
2: Mutlaka çıkacak.
0: Geriye
2: Ve
0: dönerek.
2: Ne söylüyor? Sonuna kadar gideceğiz diyor zaten Sayın Bakan.
0: Tabii.
2: Ne gerekiyorsa hukuk çerçevesinde yapılacak.
0: Yapılacak diyor. Vallahi çok önemli gerçekten. Alptekin Yıldırım eski savcı kendisi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben
0: Bilgi birikiminiz de bizimle paylaştığınız için. Zafer İşeri sevgiler size de hocam. Avukat kendisi.
1: Saygılar efendim. Çok,
0: çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Şöyle devam edelim mi? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dahası yeni açıklamalar, yeni hamleleriyle kritik bir kararnameyi imzaladı Donald Trump. Kanada ile yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle aslında bu. Tek taraflı bir kararla iki ülke arasındaki sınırda yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştiriyor. Kanada kararı tanımayacağız diyor. Bakalım.
3: Okay. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada ile olan gerginliği artıracak bir adım daha geldi. Başkan Trump, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD İçişleri Bakanlığı'na coğrafi isimler sistemini 30 gün içinde güncelleme talimatı verildi.
5: And undermine the net benefits for Canada.
4: Kanada Başbakanı Mark Carney karara sert tepki gösterdi. Carney, gölün 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür ifadelerini kullandı. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford da tek taraflı kararı tanımayacaklarını vurgulayarak, dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü olarak kalacaktır dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını savundu.
3: Changing the name of Lake Ontario.
4: Kritik hamle iki ülke arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin ve %50'lik ek gümrük vergilerinin hemen ardından geldi. Kararın Kanada açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Ottawa yönetimi ABD'ye karşı misilleme tarifelerini hazırlanıyor. Trump, 2025'te benzer bir adım atarak Meksika Körfezi'nin adı

0: Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Meksika ve uluslararası otoriteler bu kararı reddetmişti. Süreç, Google haritalar uygulamalarında da hukuki krizlere yol açmıştı.
1: Şimdi görüntüleri getirelim. Norveç Kralı Harald hayatını kaybetti. Tahta 30 yıldan fazla kalıyor ve ölümünü de Kraliyet Sarayı duyurdu. Görüntüler Norveç Kraliyet Sarayı'ndan canlı olarak geliyor değil mi Kadir? Yönetmenime sorayım. Evet, görüntüler canlı. Kralın ölüm haberinin duyurulmasının hemen ardından bu arada Kraliyet Sarayı vatandaşların akınına uğradı diyelim. Daha önceki görüntüler kralın sağ tarafta arşiv görüntüleri var. Sol taraftaki görüntü Norveç'ten, sarayın önünden. Vatandaşlar sarayın önüne akın etmiş ve oradan canlı görüntüleri getiriyoruz. Ve çiçek bırakmışlar görüyorsunuz. Çoluk çocuk hepsi Norveçliler. Kral tabii bu arada 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Tahtı da 1991 yılında babası Kral Olav'dan devralmıştı. Babasının gölgesinden çıkarak kendi kimliğini oluşturan bir kral olarak aslında biliniyor. Reformcu tutumuyla da öne çıkmıştı diyebiliriz. Dediğim gibi sağ tarafta arşiv görüntüleri var. Kralın görüntüleri bir sarayda ağırlama görüntüsü ve bir yemek görüntüsü. Sol taraftaki de canlı görüntü. Kral Norveç kraliyet ailesinin toplumla daha yakın ilişki kurmasını savunan açıklamalarıyla dikkat çekti. Aslında reformist yanı ve yaptığı bu açıklamalar da bugün ölümü sonrasında Norveçlerin, vatandaşların çoluğun çocuğunu alarak sarayın önüne toplanmasından da belli oluyor diyebiliriz. Ölümü Norveç'te yeni bir kraliyet döneminin başlaması anlamına da geliyor ve yerine de oğlu Velihat Prens Haakon'un geçmesi de bekleniyor diyelim. Devam edelim. Ve Azum Abdi, aynı zamanda Ahmet Şara'yı gördünüz arkamda, bir heyeti gördünüz. Feshedildi biliyorsunuz YPG, terör örgütü YPG. YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı artık. Mazlum Abdi artık Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı, Ahmet Şara'nın danışmanı. Atanan o kararname, imzalanan kararname de biraz önce ekrandaydı. Kararname terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının hemen ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş. Ardından örgütün feshedildiği de açıklanmıştı diyelim. İşte o kararname de bu kararname. Nepal'de yaşanan sel ve beraberindeki toprak kaymalarının etkisi sürüyor. İnanılmaz görüntüler var. Hayatını kaybedenlerin sayısı bu arada 538'e çıktı. Bölgede bir barajın çöktüğü belirtiliyor. Su seviyesi inanılmaz yükseldi bakın. Yani bir sürü yani her yer tarumar oldu desek yeridir gerçekten Nepal'de. Ama arama kurtarma çalışmaları zaman zaman durmak zorunda kalıyor. Ve sınırlı olarak da yeniden başlıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi burası. Ve çevresinde peş peşe yaşanan felaketlerden bahsedebiliriz aslında. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı 538. Tabii böyle bir 538 diyoruz ama hala kayıp yüzlerce binlerce insan var belki de. Çünkü aralarında yabancıların da olduğu birçok insan var, onu biliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz ama zamana karşı bir yarış da sürüyor. Bölgede bir baraj çöktü mesela. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları ara ara durduruluyor. Yerel halkın tepelik bölgelere doğru çıkmaya çalıştığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmaları sınırlı olsa da yeniden başlatıldı diyelim. Tam 80 yıldır çözülemeyen bir mesele aslında. Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları tartışmasından bahsediyorum. Ve 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler tarafından işgal edilen adalar bugün hala iki ülke arasında gerilimin kaynağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son ziyareti bu gerilimi daha da arttırmış durumda. Connecticut Üniversitesi Profesörü Alexis Dadin, Kuril Adaları tartışmasını Habertürk Dış Haber Editörü Elif Jora Önder'e değerlendirdi. Bakalım.

0: olduğunu savunuyor. İki ülke arasında 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları sorunu bugün bir kez daha gündemde. Nedeni Rusya lideri Putin'in söz konusu adaları ziyaret etmesi. Sorunun başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine dayanıyor. Sovyetler Birliği Rusya ile Japonya arasında kalan Kuril Adaları'nı işgal etti. 1956'da da barış anlaşması karşılığında 4 Kuril Adası'ndan ikisini Japonya'ya vermeyi teklif etti. Ancak anlaşma sağlanamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalara gerçekleştirdiği son ziyaret, diplomatik gerilimi yıllar sonra yeniden tırmandırdı. Uzmanlar Putin'in ziyaretini güç gösterisi olarak görüyor.
1: Putin adaların kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. Bu daha çok bölgeye karşı gücünün bir sınaması gibi.
0: Japonya hükümeti Putin'in Kuril Adaları'na ziyaretine sert tepki gösteriyor. Moskova ise Tokyo'ya Kuril Adaları Rus toprağı kalacak yanıtını veriyor. Japon bir yetkili Tokyo olası tepkileri değerlendiriyor dedi. Sizce Japonya Rusya'ya karşı ne gibi gerçekçi adımlar atabilir?
1: Dürüst olmak gerekirse şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Putin hiçbir konuda hiçbir şekilde bir adım bile geri adım atacağını düşünmüyorum. Bu minicik parçalar bir nevi kaybedilmiş davanın birer parçası ve bu artık sadece var olmayan Büyük Japonya kavramını yeniden canlandırmaya çalışmanın bir yolu.
0: Japonya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında hala bir barış anlaşması bulunmuyor. Ancak bu durum savaşta oldukları anlamına da gelmiyor.
1: Yani bu teknik bir detay. Kesinlikle kimse Japonya ve Rusya'nın savaşa gireceğini düşünmüyor. Rusya, Kuril Adaları çevresine füze fırlatmak gibi bazı eylemlerle belirli durumlardan yararlanıyor. Ancak Japonya'nın askeri gücü hiçbir şekilde Rusya'ya karşı silahlanacak konumda değil.
0: Kuril Adaları 4 adadan oluşuyor. Ohotsk Denizi ile Büyük Okyanus arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Bu bölge, Rusya'nın Pasifik'teki askeri hareketliliği için kritik önem taşıyor. Rusya'nın adalarda inşa ettiği hava üsleri ve askeri tesisler, deniz tatbikatları ve savunma stratejileri için önemli görülüyor.
1: Eğer Rusya bu adalardan herhangi birinin kontrolünü Japonya'ya devrederse, Amerikalıların orada bir askeri üs kurmakta ısrar edeceği kesin. Rusya'nın buna tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu adalar Rusya'nın Pasifik'e erişim kabiliyeti açısından hayati öneme sahip.
0: Connecticut Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Dudden, Japonya'da rahatsızlık yaratan ziyaretin Rusya için önemine dikkat çekiyor. Adaların Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.
1: Şu anda bu adalarda yaşayan 20 bin Rus, kışların gerçekten dayanılmaz olduğunu anlatıyor. Balık konserve endüstrisinde çalışmayı pek sevmiyorlar ama bu onların işi. Yani burası insanların gerçekten gidip yaşamak isteyeceği bir yer değil, daha çok milli bir gurur kaynağı.
0: Profesör Dudden, 10 yıllardır süren Kuril Adaları tartışmasının çözümünün ise zor olduğunu ifade ediyor.
1: Dikkatlerin Rusya ve Ukrayna'ya odaklanması, Tokyo ile Moskova arasındaki müzakereleri oldukça zor hale getiriyor.
2: Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini, turizm potansiyelini de anlatıyor. Şimdi hedef diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte de Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
3: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
5: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
4: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
5: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek karşıladığını başladığını ifade ediyor.
4: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
3: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
2: Akşam haberlerin ilk dilimiydi bu. Kısa bir ara, biraz soluklanalım. Saat başı yine birlikteyiz ikinci dilimde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Şimdi ikinci dilimdeyiz ve ilk dilimde söylemiştik biliyorsunuz. Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı. Önceki dilimde de ekranlara getirmiştik dediğim gibi Kaan Uçar olay yerinde. Bir bakalım Kaan Uçar bize aktaracak. Bu arada bir başka kaza daha var İstanbul'da. O da önemli. İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı bir zincirleme kaza da meydana geldi. Onun da ayrıntısına elbette bakacağız ama önce Zeytinburnu diyelim. Kaan.
1: Evet, burası Kennedy Caddesi'nin hemen üzeri. Bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak işte bu sitenin duvarına çarptı. Kameraman arkadaşım Okan Balık da sizlere gösteriyor. Tabii 6 yaralı olduğunu söyleyelim. Hemen tabii görüyorsunuz zaten itfaiyede, sağlık ekipleri de, polis ekipleri de ihbar üzerine hemen bu noktaya geldiler zaten. Ve bunun üzerine de hemen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Biz buraya gelirken de yani birçok ambulansı geldiğini ve gittiğini gördük peş peşe. Birçok ambulans ve itfaiyenin hala zaten burada olduğunu ekiplerin sizler de görüyorsunuz. İnceleme sürüyor. Otobüsün ön camı tamamen kırılmış. Yan camları da orta bölüme kadar tamamen kırılmış. Tabii şu anda inceleme sürüyor. 6 yaralı var. Burası Kazlıçeşme mevki. İETT otobüsü burada yoldan kontrolden çıktı daha doğrusu. Sürücü hakimiyetini kaybederek buradaki sitenin duvarına çarptı. Hemen tabii ihbar üzerine olay yerine tabii sağlık, emniyet ekipleri de geldi. Zaten bu tarafta da görüyorsunuz birçok ekip aynı anda çalışıyor. Hemen sağlık ekipleri de arka tarafta yaralılara müdahale ediyorlar. Tabii kazanın neden olduğu çalışma yapılıyor bununla alakalı. Araştırılıyor. 6 yaralı var şu anda tabii bu bilgi verelim. 6 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şu anda burada yaralı olan yok. Zaten otobüsün içi de boş. Yanındaki ekipleri de görüyorsunuz. Hemen arka tarafta zaten olay yeri inceleme de geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı hemen ve onların da şüphesiz hemen tedavisi de başlayacaktır. Bu konuda tabii 6 yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kalabalık da tabii şunu söyleyeyim. Buradaki yolcular da buradan ayrıldı. Yani aslında burada kalabalık ekiplerin kalabalığı. Onu da belirteyim. İtfaiye ekipleri de var. Polis ekipleri de var. Sağlık ekipleri de var ki onlar zaten hemen ihbar üzerine gelenler ve müdahale devam ediyor. Hemen arkada ambulans ekiplerini görüyorsunuz. Yollar da kapatıldı. Şerit çekildi. Bütün burası tabii yan yol zaten. Kennedy Caddesi'nin yan yolu. Yollara şerit de çekildi. Burası da kapatıldı. Trafik de var tabii.

0: burada tabii Kennedy Caddesi'nin Bakırköy tarafı olur, yani yaklaşık 23 kilometre 15-20 dakikada gelebiliyorsunuz. Yani çok büyük bir trafik var. Hala şu an inceleme devam ediyor tabii. Bu Okan Mıdıklı'dan rica edeyim biraz daha geri gelelim ki polis ekipleri de uyardı. Ekip inceleme devam ediyor. İtfaiye ekiplerini sizler de görüyorsunuz. 6 yaralı var. Onların da elbette ki tedavileri başladı. Şu an için bilgiler bu şekilde. Yaralıların tedavisi başladı. Kazanın tabii neden olduğunu da inceleme sonucunda hep birlikte öğreneceğiz.
1: Peki Kaan, teşekkür ediyorum bilgilendirdiğin için. Bu arada İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İkisi polis, 3 yaralı var dedik. Kırmızı bantta bu arada kaza Pendik Kurtköy'de meydana geliyor. Askeri araç, bir polis aracı ve sivil araçların karıştığı bir kaza bu, trafik kazası. İkisi polis olmak üzere 3 yaralı var. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Müdahale sürüyor.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da iklim zirvesi ve gençlik diplomasi simülasyonu programına katıldı. Nepal'deki sel felaketine de değindi Murat Kurum. İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir dedi.
1: Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
2: Gençlere seslendi, iklim değişikliğinin etkilerini anlattı. Nepal örneğini verdi.
1: Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. Bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Sözü Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine getirdi.
1: Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız.
2: Zirvenin önemine dikkat çeken kurum hedeflerini sıraladı.
1: Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Sokakta iklim değişikliği dediğinizde maalesef o farkındalık yok.
0: Dünyanın farklı noktalarında aşırı sıcak ve orman yangınları etkili oluyor tabii. Bazı ülkelerde orman yangınları can kayıplarına neden oldu. Panama Kanalı'nda ise kuraklık nedeniyle gemi geçişleri azaltıldı.
2: Aşırı sıcak ve kuraklık dünyanın pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. El Niño'nun tetiklediği kuraklık, dünyanın en önemli ticaret yollarından Panama Kanalı'nda rekor bir ödemeye neden oldu. LPG taşıyan G-Spirit adlı tanker, öncelikli geçiş hakkı için 5 milyon 300 bin dolar ödedi. Bu, Panama Kanalı'nda öncelikli geçiş için ödenen en yüksek ücret oldu. Şiddetli kuraklık nedeniyle kanalı besleyen su kaynakları azaldı. Kanal yönetimi günlük gemi geçişi sayısını 3 Eylül'den itibaren 36'dan 34'e, ay içinde ise 32'ye kadar düşürmeyi planlıyor. Dünyanın farklı noktalarında ise aşırı sıcak ve orman yangınları alarmı var. İtalya'da 5. sıcak hava dalgası nedeniyle Roma, Palermo ve Catania'nın da aralarında bulunduğu 9 kentte kırmızı alarm.

0: alarmı ilan edildi. Sicilya'da orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor. Kolombiya'nın Tolima bölgesinde de yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 50 bin hektarlık alan yangınlardan etkilendi. Cezayir'de ise ülkenin doğusundaki orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Avrupa'da bu yıl orman yangınlarından etkilenen alan 600 bin hektarı aştı. İspanya ve Fransa'da ise yüz binlerce kişi tahliye edildi.
1: Amerika ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Taraflar arasında ekonomik restleşme de sürüyor bir taraftan. İran çökmekte olan bir ülke diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım da yaptı. İran'dan da kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz açıklaması geldi. Bakalım.
0: ABD Başkanı Trump, İran çökmekte olan bir ülke dedi. Paylaştığı görselle Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösterdi. Tahran yönetimindense kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz yanıtı geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran çökmekte olan bir ülkedir dedi. Kendisinin İran'la görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini de savunan Trump, Boğazı ABD toprağı olarak gösterdiği bir görsel paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant da, abluka ve ekonomik tecrit operasyonu çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek dedi. Tahran yönetiminden Washington'a yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Besant'a adamım itibarın tehlikede, bir şeyler yap sözleriyle seslendi. Besant'ın parayı dışarıya değil halkına harcamalısın ifadesine karşılıksa ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki askeri üslerine milyarlarca dolar aktardığını savunarak bu başarısız imparatorluk bu parayı kendi halkına harcayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise diplomasi yeniden rayına oturabilir ama ABD baskının işe yaramadığını anlamalı ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai de Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak nitelendirmesine şizofreni tanımını kullanarak cevap verdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ABD'nin yeni yaptırımları yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde nitelendirilerek dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini, diyalog ve diplomasi yolunu tercih ettiklerini belirtiyor. ABD'nin ise İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor.
1: İran'ın en tanınmış muhalif sanatçılarından Mohsen Namjoo yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine döndü ve 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tabii dönüşü çok önemli. Tahran yönetiminin yurt dışındaki sanatçılara geri dönün mesajı verdiği bir döneme de denk geldi.
0: Yaklaşık 20 yıllık vatan hasreti son buldu. İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namjoo ülkesine döndü. Namjoo, başkent Tahran'da havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Namjoo, kararını yayımladığı video mesajda duyurdu. Görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında ya Tahran'a giden uçakta olacağını ya da İran'a ulaşmış bulunacağını söyledi. Uzun yıllar Avrupa'da ve ABD'de yaşayan Namjoo, artık ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın müzik kariyerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini söyledi. İran'da müzik yapamama ihtimalinin de kararını değiştirmediğini belirtti. Önemli olan orada, kendi ülkemde, arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak dedi. İran makamları, Namjoo'nun ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ancak Tahran'daki bir mahkeme Kur'an ayetlerini müzikal biçimde yorumladığı gerekçesiyle Namjoo'yu 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın halen infaz edilebilir olup olmadığı ya da dönüş öncesinde

0: hukuki bir düzenleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Namcu'nun dönüşünün zamanlaması da dikkat çekici. İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, yurt dışında yaşayan yüzden fazla sanatçı, yazar ve düşünce insanının ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıklamıştı.
1: İran Hasan ya der khode khake vatan. Ba'd az
2: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetiminden ise Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi.
3: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
0: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
2: Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane ediyor İsrail bu sefer de. Şimdi yeni saldırı tehdidinde bulunmuyor. Şaşırdık mı? Hayır tabii. İsrail Savunma Bakanı Katz da uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi açık açık.
0: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı, uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas ise uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısı ile ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İddia, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
2: Şimdi bunun üzerine konuşacağız elbette de. Yani neyi nasıl konuşacağız artık bilmiyorum. Aklım almıyor gerçekten. Yani İsrail Gazze'de barışın ilerlemesine engel oluyor. Tamam. Yeni mi bu? Hayır. Kıyım yapan bir ülkeden bahsediyoruz tabii. Yani uçurtma ve balonları bahane ediyor. Şimdi böyle işte Filistinlileri vurmakla, sürmekle tehdit ediyor. Veya böyle işte barış görüşmeleri, belli aşamalar falan onlardan bahsediyoruz ki barışın ikinci aşamasından bahsediyoruz. Yani bu şekilde barışın ikinci aşaması ne kadar geçilebilir onu bilmiyorum. Çok zor gözüküyor. DİPAM Başkanı Tolga Sakman da İstanbul Stüdyosu'na konuğum akşam haberlerinin. Bu şekilde geçilemez bence. Ne dersiniz?
4: Yani birinci aşama ne kadar tamamlandı ki ikinci aşamaya geçebilelim? Tabii burada Barış Kurulu

0: iyi niyetle, tırnak içinde söylüyorum, bir çaba sarf ediyor. İsrail de bu şekilde baskılayabileceğini ve yönlendirebileceğini de düşünüyor. Çünkü sonuçta bu Barış Kurulu çok uluslu bir yapıyla temsil edildiğinden ve Amerika'nın da orada söz sahibi olması hasebiyle böyle bir baskı yapılabileceğini düşünüyor. Ama şimdi İsrail de tabii elinden geleni yapıyor burada. Yani en ufak tehdit olarak gördüğü, ki yani o tehditten kastımız ne, işte uçurtmalar mesela. En ufak tehdit olarak gördüğü şeyi bile kullanıyor bu saldırılarına devam etmek, Gazze'den çıkmamak için. Ve tabii yani mesela ordu, İsrail ordusu bu şeyde, bu uçurtmalardan vesaire bir tehdit olmadığını söylüyor aslında. Yani böyle bir rapor, böyle bir söylem de var. Ama özellikle Katz bunu kabul etmiyor.
1: Açıklaması çok net. Yani vururuz diyor, süreriz diyor.
0: Evet, oradan gelecek olan herhangi bir işte balon. Bunları
1: güvenlik tehdidi olarak
0: Güvenlik tehdidi olarak algılarız diyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Şimdi Hamas'ı koyduğu yer, İsrail'in Hamas'ı koyduğu yer, Hamas her şeyi kullanabilir. Yani hatta hatırlarsanız Avrupa Birliği'ne İsrail'in o başlarda büyük tepkisi vardı. Sizin Gazze'de altyapı için verdiğiniz paralar, altyapı için işte o döşediğiniz borular bile bize füze olarak dönüyor vesaire diye bir öyle bir tepkisi vardı. O yüzden her şeyi kullanabileceğine dair bir algısı olduğu için ve bütün dünyayı da o algıya empoze etmeye çalışıyor. O yüzden de tüm bunları bir şekilde kullanıyor ve belki yakında başka şeyleri de bahane edecek. Çünkü Gazze'den çıkmak istemiyor, hatta ilerlemek istiyor. Biliyorsunuz söylemleri var, her gün 30 kilometre içeri girmemiz lazım vesaire gibi söylemler var. Zaten bu birkaç hafta içinde Gazze'nin tamamen yok olması demek. Bütün Gazze'nin işgali.
1: Bütün bunlara bakıldığında barışın ikinci aşaması, o dediğimiz aşamanın başlamasının mümkün gözükmüyor zaten herhalde, değil mi? Yani tabloya bakın, yani uluslararası hukuk açısından bakıyorsunuz. Evet. Bir orantılılık mevzusu yok yani, hiçbir yerde bir orantı yok yani, gerçekten bunu baskı unsuru olarak da kullanıyor. Çok ciddi bir anlaşmazlık var. Amerika dediniz mesela, yani Amerika'nın orada tavrı da önemli. İsrail üzerinde ne kadar etkili, o da tartışılır yani, onu bilemiyorum. Ama işte burada hemen gözler bir taraftan Katar'a, Mısır'a, Türkiye'ye çevriliyor. Çünkü bu ikinci aşama dediğimiz o barış ihtimalinin konuşulması bile çok önemli ama ne olur orada dengeler sizce?
0: Şimdi, ikinci aşamada o işte çok uluslu yapı, barış komisyonu şartlar koyuyor. Ve bu şartlarda da aslında İsrail'in de kabul edeceği şekilde şartlar koyuyor. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. İsrail'in yapısını, tarzını artık herkes bildiği için bir şekilde İsrail'in de kabul edeceği noktada hareket ediyor. Hatta Hamas da bu süreçte yapıcı davrandı. Yani mesela ikinci aşama sürecinde bütün silahların tamamen işte bu teknokrat hükümete bırakılması, yönetimin teknokrat hükümete geçmesi vesaire öngörülüyor. Hamas bunu kabul etti. Yani Hamas diyor ki yeter ki bu saldırıları dursun İsrail'in. Ben Gazze'nin tüm yönetimini, ki Hamas işte döneminde seçilerek gelen bir siyasi parti üzerinde devam ediyordu. Tüm yönetimi ben bu teknokrat hükümete bırakayım ve teknokrat hükümet de burayı geçişe hazırlasın, ama o süreç içerisinde de İsrail bir daha saldırmasın ve o sarı hat ve arkasından da Gazze'den tamamen çıksın. Ama İsrail bu ikinci aşamanın maddeleri ortaya çıkar çıkmaz reddetti. Yani buna uymayacağını söyledi. O zaman bu Barış Kurulu neden bir araya geldi? Bu kadar devlet neyi imzaladılar? İsrail bunu nasıl uyacağını baştan bir şekilde taahhüt etti. O zaman bunların hepsi çöp oldu.
1: Tamam, bunların hepsi çöp oldu. Burada hedef ne peki? Yani çünkü şöyle, yani bugünden sonrası için tekrar bir yerinden sürülme ve tekrar işte uçurtmaları uçuranlar için, o çocuklar açısından bakıyorum. Yani o balonları uçuranlar, yani namluların hedefi uçurtma ve balonlar demiş Mehmet Ali editörüm. Hı. Gerçekten öyle, çünkü namluların hedefi hep bebekler olduğu.
0: Maalesef.
1: Yani karnında bebelerini taşıyan hamile kadınlar olduğu, ibadet yerleri olduğu. Yani bütün her yer tarumar edildi ve bütün dünyanın gözü önünde biz bu katliamı yaşadık. O yüzden kıyımcı diyoruz, yani evet, soykırımcı diyoruz bu ülkeye. Yani yeniden tekrar yerinden edilmeleri, o görüntüler olduğunu düşünürsek, ki bunları yaşadık. İnsani ve hukuki açıdan bakıldığında sonuçları ne olur? Neyle karşı karşıya kalırız? Çok da olası çünkü, olabilir yani.
0: Yani evet, maalesef bekliyoruz böyle bir şey olabilir diye.

0: diye bekliyoruz maalesef. Çünkü daha yakın zamanda yine mesela BM'nin yaptığı bu mülteci kampı, BM'nin kontrolündeki mülteci kampı da vuruldu. Yani artık burada İsrail'i durdurabilecek uluslararası hukuk, örgütler vesaire bazında hiçbir şeyin olmadığını biz zaten uzun zamandır söylüyoruz. Bunu bir daha teyit etti. Şimdi geldiğimiz yerde sanki şöyle bir durum var. İsrail'de biliyorsunuz Ekim seçimleri şu an İsrail'i daha saldırgan hale getirdi. Çünkü İsrail'in içerisinde böyle nispeten daha savaş karşıtı, daha yumuşak kabul edebileceğimiz insanlar artık İsrail'de yaşamıyorlar. Onlar özellikle İran Savaşı ile birlikte göç ettiler. Kalanlar çok şahinler. Doğal radikal. Olarak radikaller. Siyaset de bu anlamda çok zehirlendi. Yani siyasetin içerisinde de hiç kimsenin birbirinden farkı kalmadı bu şiddet noktasında. Bütün adaylar...
1: Şahin bir diğer şahine karşı
0: evet,
1: gibi
0: yani
1: oldu.
0: Şiddetin oranıyla veya nasıl uygulanacağıyla evet, ilgili bir şey var aralarında. Doğal olarak bunun böyle bir görüntünün sergilenmesi evet dünyayı rahatsız eder ama İsrail toplumunu, İsrail siyasetini belki de artı bir puanla neden olabilir. Yani şimdi biraz buna yatırım yapılıyor gibi görünüyor maalesef. Çünkü o maalesef o hatırladığımız görüntüler, o post apokaliptik görüntüler, yıkıntıların arasında yürüyen kadınlar, çocuklar vesaire. Yani bu görüntünün bir daha verilme olasılığı var maalesef. Ve bunun da etkisi uluslararası toplumda, özellikle şimdi şunu da göz ardı etmeyelim, uluslararası toplum Orta Doğu dediğinizde belki birkaç ay önce daha Filistin'i görüyordu, Gazze'yi görüyordu. Ama bugün daha çok İran, daha Hürmüz, daha ekonomi, petrol, enerji.
1: Çünkü burada para var evet. Yani. Çünkü burada başka bir çıkmaz var. Ekonomi yani hepsinin önüne geçiyor ne yazık ki.
0: Ne yazık ki. Bunu da kullanıyor İsrail tabii.
1: Ya siz şöyle yani DİPAM Başkanı olarak yani Tolga Bey yani ne görürseniz nasıl bir hamle görürseniz işte ya Hülya Hanım barışın ikinci aşamasına geçiliyor dersiniz. Yani bugünden sonrası için yani.
0: Ben İsrail'in bu anlamda nispeten olumlu adım atabilmesi için tek şeyin karşısında bir güç görmesi gerektiğini söylüyorum. Yani gördüğümüzde bu. Güçten kastım illa biriyle savaşmaktan bahsetmiyorum. Ama böyle ya işte İsrailli siyasetçilerin söylemleri de artık çok çirkin ve çok net olmaya başladı. Yani siyasetten çok çıktı bir süredir biliyorsunuz. Şimdi bu söylemleri yapabilmesi ve bu söylemi politikaya çevirmesi vesaire... Bu biraz karşısında hiçbir şeyi görmemekle de ilgili. Yani biz işte söylüyoruz Amerika ile İsrail karşı karşıya mı geldi? Evet yani burada iki lider karşı karşıya gelse de Netanyahu ve Trump birbirini sevmese de biz biliyoruz ki hala iki devlet arasındaki ilişki yani sonsuz güven ve işbirliğine dayalı. Yani biz çok görmüyoruz ama mesela Amerika'nın İsrail'deki büyükelçisi herhangi bir İsrail'den çok daha şahin. Çok daha Netanyahu'yu saldırıları destekleyen bir büyükelçisi var. Tabii. Biz bunları görmüyoruz çok ama maalesef bunlar yaşanıyor. Doğal olarak bir güç görmesi lazım. Güç de öyle BM'nin sadece işte mavi miğferleriyle olacak şey değil. Yani karşısında gerçekten bir askeri ve siyasi güç görmesi gerekiyor. O da şu anda Gazze içerisinde mümkün değil geldiğimiz noktada o yapılan anlaşmalar çerçevesinde
1: evet. De. Ya şimdi mesela ne savaş ne barış dönemi mi olacak? Yani bu dönem öyle bir dönem. Yani ne savaş ne barış dönemi. Yani
0: barış,
1: mesela
0: savaşla tehdit etme.
1: Tehdit dönemi. Etme dönemi. Yani o yüzden Araf dönemi. Evet. O yüzden buradan bakıldığında eğer tekrar aynı görüntüleri bu dünya yaşayacaksa yani kaldıramaz herhalde diyorum. Yani ne coğrafya kaldırabilir ne bu dünya kaldırabilir bilmiyorum.
0: Bu konuda çok iyimsersiniz. Ben evet. Maalesef ki bu kadar iyimser olamıyorum.
1: Kaldırabilir diyorsunuz yani çünkü daha ekonomi öncelikli diyorsunuz.
0: Yani ekonomiyi önceleyenler var siyasetten bu şeyi yaşamak
1: peki,
0: istemeyenler var.
1: Peki o zaman şimdi bu noktada çok daha böyle yürekten ve böyle iradesini ortaya koyarak ses çıkartan Türkiye diyelim.
0: Evet. Baştan beri.
1: Baştan beri. Yanına biraz Mısır katalım. Yani biraz da Katar'ı katalım. Hı hı. Yani onların yürüttüğü diplomasi, onları biraz diyorum ama bakın yani. Çünkü arka planda da işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Evet. İşte Refah sınır kapısından tutun da orada neler oldu falan. Sisi'nin zaman zaman ne kadar geri durduğu hı hı. falan. Mısır'ın ekonomisi ortada zaten. Yani bir iş... yürüttükleri bir diplomasi var. O diplomasi bu noktada ne kadar etkili olur bilmiyorum. Yani nasıl bir mekanizma üzerlerinde böyle bir baskı hisseder İsrail bu açıdan. Son olarak belki biraz diplomasinin etkisinden bahsedelim.
0: Yani bazı ülkeler elinden geleni yaptı. Onu görüyoruz. Yani elinden gelen. Şimdi arabuluculuk vesaire bunlar çok...

0: önemli aslında aktörler, yani böyle bir şey niyet ediyorsanız. Ama ben hep şunu söylüyorum, bir şey arabulucu olacaksanız bir kriz anına, iki devlet arasında vesaire, iki tarafa da ya nazınız geçecek ya sözünüz geçecek. Şu anda İsrail'e nazı ya da sözü geçen herhangi bir devlet yok dünya üzerinde. Doğal olarak burada arabuluculuğu da veya işte o çözmeye çalışan adımları da yine İsrail çok kabul etmedi. Veya çözüm önerisi olarak ortaya konan şeylerin arkasını doldurmak, işte bahsettiğiniz ülkeler, evet mesela Katar önemli bir maddi geliri var. Mısır bölgede hani en azından İsrail'in komşularını göz önüne aldığımızda bir askeri kapasitesi var vesaire. Ama bunlar hala somut bir direniş, İsrail'e karşı direnişe dönmeyeceğini İsrail de biliyor. Çünkü Körfez ülkelerinin durumu karışık. Mısır deseniz orada hem içeride hem dışarıda bazı problemler yaşanıyor. O yüzden bu problemleri kullanıyor. Biz o yüzden şunu hep söylüyoruz. İsrail bölgedeki ülkelerde iç karışıklıkları mutlaka besler. Çünkü o iç karışıklıklar, o gerilim, o dışarıya ne kadar bağımlı olması her zaman İsrail'in işine yaradı. Doğal olarak da
1: Yaşamadık mı bunu yakın dönemde, işte Suriye'nin içinde bir taraftan bir mücadele veriliyor, terörsüz Türkiye meselesi. Bu sadece Türkiye'nin işi değil ki, yani hani bu tamamen bölgesel konjonktürü kapsayan bir mesele.
0: Kesinlikle
1: bir
0: öyle.
1: diğer taraftan da yani nereyi kaşıyabilirim, işte Suriye'yi, ama Kürtler üzerinden yapamadı bunu mesela, yani ya, o yüzden başarılı olamadı. Tabii
0: işte
1: orada
0: o mesela
1: da
0: önemli bir hani şey, bir çarpma. O Mekke
1: Onun
0: ittifakı.
1: İsrail açısından bakıldığında hem Mekke ittifakı hem bu Suriye meselesi fay kırılması oldu. Yani hani
0: Doğru.
1: kendileri açısından diye düşünüyorum.
0: Doğru. Çünkü
1: Bilmiyorum.
0: şimdi o az önce söylediğim bir güçle karşılaşma halini burada aslında nispeten gördü. Yani Mekke ittifakı mesela örneğin bir savaş hali söz konusu değil. Böyle hemen askeri birlikler toplanıp bir direnişe vesaire geçmedi. Ama şu algı oluştu. Bölge ülkeleri birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bu bile aslında ne kadar önemli bir etki yarattı. Veya Suriye'de istikrarlı hale gelmesi bir anda konuyu başka bir yere getirdi. Biz bunu Lübnan için çok konuştuk. Zamanında eğer Lübnan bir istikrarı koruyabilseydi bugün bu hale gelmeyecekti. Ama Lübnan'ın iç siyaseti darmadağın oldu ve sonuçta yani İsrail topraklarının yarısına kadar neredeyse şu anda İsrail'in Lübnan topraklarının yarısına kadar İsrail'in nüfuzu var. Ve içeride karışıklıklar devam ediyor. Yani burada istikrarlı ve birbiriyle birlikte çalışan ülkeleri görmek çok önemli. Ama burada dediğim gibi yani merkezde bölgenin olacağı bir ittifak olması, işbirliği olması gerekiyor. Ancak o şartlarda ülkelerde daha özgün hareket edebiliyorlar. Biz bugün mesela Mısır konusunu konuşuyoruz. Mısır'ın maalesef ki bazı göbek bağları var. Bunları kesebilirsek, yani biz diyorum çünkü bölge ülkelerinin tamamı aslında burada bir şekilde sorumlu. Bu yapılabilirse mesela Mısır'ın o refah konusunda vesaire başka şekilde adım atabileceğini tahmin edebiliriz. Önemli olan burada ülkelerin birlikte hareket edebilecek olması.
1: O iradeyi gösterebilmeleri.
0: Yani o iradeyi göstermesi. Gerisi biraz daha kolay.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
0: Ben
1: Tolga Sakman,
0: teşekkür ederim.
1: DİPAM Başkanı, İstanbul Stüdyosu'na geldiniz. Sağ olun efendim, akşam haberlerine katkılarınız.
0: Sağ olun.
1: Ben devam edeceğim yayına. Şöyle ki, hemen görüntüleri de getirebilirsek, ben yönetmenim saniyeden de rica edeyim. Otobüsün, İETT otobüsünün çarpma anına dair görüntüler, yeni görüntüler bunlar. Bakın duvara nasıl çarpıyor. Bir kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada başlığıyla veriyoruz ne yazık. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kazada ikisi ağır, 17 yaralı var dendi. Bu Zeytinburnu sahili, bakın. Zeytinburnu sahilinden Bakırköy istikametine seyreden bir İETT otobüsü bu. Çarpma anı oradaki o sitenin sahil yolundaki siteler var biliyorsunuz, denize sıfır. Oradaki sitenin duvarına çarpma anı bu. Şimdi Kaan Uçar'la bir konuşalım. Kaan, biz o duvara çarptığı o anların görüntüsünü de izleyicilerle bir taraftan paylaşıyoruz. Sen olay yerindesin biliyorum. Detayları da senden alalım.
2: Hülya Könek, İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Biz de Okan Bıdıklı ile birlikte olay yerindeyiz. Hemen tekrar otobüsü de gösterelim. Hala inceleme sürüyor. Onu da devam ediyor. Otobüs hemen buradan şu noktadan geliyor. Bakırköy istikametine, Kennedy Caddesi'nde bu noktadan geliyor. Ancak kontrolünü kaybediyor ve hemen bu tarafta bulunan duvara

0: çarpıyor. Ve bu şekilde görüyorsunuz zaten şu anda olayla ilgili inceleme de devam ediyor. Tabii İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tabii ihbar üzerine olay yerine gelen hem polis hem sağlık hem de itfaiye ekipleri hemen tabii müdahale ettiler. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve şu an tedavileri devam ediyor. Tedavileri başladı. Tabii soruşturma da devam ediyor. İnceleme de saatlerdir de devam ediyor. Tabii İETT otobüs şoförünün tabii kontrolü kaybettiği iddia ediliyor ki görüntülerde siz de izliyorsunuz. Bir anda orada bir hakimiyet kaybı oluyor ve burada sitenin duvarına çarparak maalesef böyle bir kaza gerçekleşiyor ki zaten otobüsü baktığınızda o kalmadıkları ekranlarınızda getiriyor. Otobüsün ön camının ve yan camlarının tamamen kırıldığını, parçalandığını sizler de görebiliyorsunuz. Kapı falan da parçalanmış zaten sizler de görüyorsunuz. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. Tabii şu an için bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 kişi de yaralandı. Tabii burada ekipler de hala devam ediyor. Biz buradaki çevredekilerle konuştuğumuzda da elbette ki trafik de çok fazla oldu. Çevredekiler de tabii diyorlar ki maalesef çok kötü bir kaza ve burada hemen ekiplerin müdahale ettiğini de söylüyorlar. Şu an için bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada 17 kişi yaralandı. İkisi de ağır maalesef ve şu anda hala incelemede devam ediyor. Sizler de görmüş olduğunuz gibi o kalmadıkta zaten aktarıyor. Görüntülerde izliyorsunuz. Burası Kennedy Caddesi ve hemen yan yoldaki bu noktadan gelen otobüs kontrolü, direksiyon hakimiyetini kaybediyor otobüs şoförü ve hemen yan tarafta bulunan işte bu sitenin duvarına çarparak durabiliyor maalesef ve bu kazada bir kişi hayatını kaybediyor. İkisi ağır, 17 kişi de yaralandı. Bizler gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Zülya.
1: Çok teşekkür ediyorum Kaan, sağ olasın. Gerçekten çok üzücü, bir kişinin öldüğü otobüs kazası, bakın kamerada. Yönetmenim saniyede tekrar veriyor bu görüntüleri, yeni görüntü. Üzücü gerçekten çok. Kazada ikisi ağır olmak üzere 17 yaralı dedik. Önündeki araca sanırım çarpmamak için manevra yapmaya çalışıyor ve o sırada kaza oluyor. Bakırköy Zeytinburnu sahil yolu burası. Orada sağ tarafta da denize sıfır o siteler var. Bakın, o araca çarpmamak için sağa kıvrılıyor. Sağa kıvrılınca da oradaki o bariyere çarpıyor. Yani sitenin duvarına, o giriş dış duvarına çarpıyor. Ne yazık ki böyle bir kaza meydana geliyor. Tabii kaza nedeniyle yan yol Bakırköy istikameti bir taraftan da trafiğe kapatıldı. İETT şoförü sıkıştı. İtfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine de teslim etti diyelim. Kontrolden çıktı. Araç bu şekilde. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası saat 21'de Polonya ile karşılaşacak. Maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda, oraya bir döneceğiz. ZT Spor'dan Aslı Duru karşılaşmayı takip ediyor. Aslı, selamlar, iyi akşamlar. Atmosferi senden almak isterim.
2: İyi akşamlar Hülya Ükenek, iyi yayınlar diliyorum. Sinan Erdem'de Filenin Sultanları bu akşam 5'te 5 yapmak için Polonya karşısına çıkıyor. Filenin Sultanları yeniden bir tarih yazmanın peşinde. Çünkü hatırlanacağı üzere bu sene Viyeneli şampiyon olarak tamamlamıştılar. Tarihler 2023'ü gösterdiğinde, yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde yine hikaye böyle başlamıştı aslında. Viyenel şampiyonluğu, ardından gelen bir Avrupa şampiyonluğu vardı. Sene 2026 bunu bir kez daha tekrar etmenin peşinde Ay Yıldızlı ekibimiz. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan bahsedecek olursak, hemen arkamda görmüş olduğunuz alan Fan Zone alanı ve burada taraftarlar hem maç öncesinde çeşitli voleybol ürünlerine ulaşabilmekteler, hem de açıkçası oyuncuların da yine burada bilinmeyen yönlerinde ufak ufak sosyal medya paylaşımlarına devam etmekteler. Gerçekten müthiş bir ilgi var. Yaklaşık her gün, her maçın olduğu gün saatler öncesinden Sinan Erdem'e geliyor taraftarlar ve millilerimizi, Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği yaptığı millilerimizi çok daha yakından takip etmek istiyorlar. Tabii bugün rakibimize biraz değinmek isteriz. Rakip Polonya. Polonya da buraya yenilgisiz geldi. Ama aradaki set farkından dolayı Polonya bugün lider çıkıyor. Türkiye ikinci sırada, sadece aradaki set farkından dolayı bu. Bunu voleybol severlerle paylaşmış olalım. 5'te 5 yapmanın peşinde çünkü ilk 16'yı garantiledik. Lider çıktığımız takdirde 16'daki bu akşamki maçlardan sonra rakibimizi bekleyeceğiz. Aslında Lavarini Polonya'nın başında. Lavarini'yi de yine Türk voleybol severler yakından takip ediyorlar. Zira bu sene

0: Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın başında. Yine Türkiye'de de onu izleyebileceğiz. Bakalım kazanan Lavarini mi, Santarelli mi olacak? Tabii ki en büyük silahımız her zaman olduğu gibi Melissa Vargas. Ama Polonya karşısında aslında 4 numarası maçörlerimizden, yani Hande'den, İlkin'den, Yaprak'tan ve yine Saliha Şahin'e görev verirse Koç Santarelli, oradan gelecek oyuncularımızın performansı bugünkü maçın belirleyicisi olacaktır. Saatler 19'u gösterdiğinde müthiş mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Tabii Sinan Erdem'in bir özelliği aslında Sinan Erdem voleybol salonu değil. Yıllarca buraya basketbola ev sahipliği yaptı. Ama talep ve bilet sayısı o kadar çok gün be gün arttı ki Türkiye Voleybol Federasyonu da bu organizasyonu Sinan Erdem'e aldı. Ve açıkçası dakikalar geçtikçe daha da fazla sıra artmakta. Maçın başlamasından sonra da yine taraftarların buraya giriş yapabileceği bilgisini de verelim. Kapılar açık kalacak. Saat 19'da Türkiye'nin rakibi Polonya olacak. Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada.
1: Aslı, çok teşekkür ediyorum. Oradaki atmosferi şahane yansıttın bize. Aslı Duru, ET Spor programcısı, sağ olsun. Bakalım, bizim de tabii elbette gözümüz kulağımız orada olacak. Devam edelim. Okulların açılmasına çok az bir süre var. Velilerin alışveriş telaşı da başladı ama bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Ona bakalım. Dilara Civelek velilere ve esnafa gitmiş, mikrofon uzatmış.
2: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
3: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
4: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
6: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
5: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
4: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
6: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
8: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: Ve yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni uygulama devrede diyebiliriz. Kamuda çalışan velilerden 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacaklar.
4: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de

0: katılım sağlayacak.
1: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer almış durumda. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti, hatırlayacaksın. Ve Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de de tutuklanmıştı. Kırklareli'de deniz yasağına aldırmayan 4 arkadaş akıntıya kapılmıştı. 3 kişinin son anda kurtarıldığı olayda 3 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu.
0: Yasağa rağmen denize girdiler. Dalgaların arasında kaldılar. 20 yaşındaki Arda'nın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 arkadaş iddiaya göre denize girme yasağını aldırmadı. Çarşamba günü dalgalı olmasına rağmen denize giren grup bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dev dalgaların arasında can pazarı yaşanırken ekipler bölgeye ulaştı. 3 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Arda'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış beraberinde zincirleme kazaları da getirdi. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 yaralı var.
2: Gelen giden arabaya vuruyor zaten.
0: Sağanak yağış bir anda bastırdı. Yol kayganlaştı. Dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı.
3: Servisimizden gitti.
2: Eyvah.
0: İlk kaza haberi Esenyurt'ta, TEM bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı.
3: Servisimizden gitti.
0: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
1: ...2022 yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Ala Nur'un ailesi tazminat davası açtı. O davada mahkeme Ala Nur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
0: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Ala Nur sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
1: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az 2000 dolar masraf yapan öğrencilerden bahsediyorum. Paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de tam 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.

0: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
1: Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten.
2: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
1: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
3: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
2: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
0: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3250 dolarsa bu firma 3000 dolar diyordu mesela.
3: 3 aylık bir süreç için 3500 de 5000 dolar arası bir maliyeti oluyor.
1: 2800 dolar bir ücret ödedim.
0: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yok da aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
2: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
3: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
1: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
4: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor. Ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
1: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
0: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
1: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
4: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
1: Tabii, kesinlikle.
2: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
5: Ve bu yılda yüz binlerce öğrenci üniversite okumak için şehir değiştirecek. Emlakçılardan da uyarılar var. Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı söz konusu. Yani sözleşme yapılırken önemli ayrıntılar var. Neler? Dikkatle dinleyelim lütfen.
6: Piyasada bir hareketlilik var. Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
2: Konut sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Öğrencilere depozito uyarısında bulundu.
6: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Eğer kendileri şehir dışı, yurt dışında ise mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor. Yine kira artışını, yıllık kira fiyatını, yine kefil tarafından imzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
2: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, kira ödemelerinin banka yoluyla yapılması uyarısı da yaptı.
6: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Ara ara elden tahsilleri duyuyoruz. Kesinlikle kirayı banka kanalıyla iletin ve gerçek değerinden iletin.
5: Şöyle kısa bir reklam arası verelim.

Şimdi ben kapatıyorum akşam haberlerini ama yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Faruk Aksoy tüm gelişmeleri ana haberde sizinle paylaşacak. Görüşmek üzere efendim, Habertürk'te kalın. İyi akşamlar ve iyi hafta sonları.

İhraçların nedeni yeni parti mi, olası bir Yargıtay kararı mı? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyasette sonbahar transferleri yolda mı? İmamoğlu suç örgütü davasında yeni ifadeler. Semiha Şahin soruyor, İletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ferhat Murat, Aytun Çerkin, siyaset bilimci Elif Şahin ve hukukçu Dr. Onur İste yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek.

ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülür.

0: batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 28 Ağustos Cuma günündeyiz. Memleketten, dünyadan, her yerden haberler var. Önemli gelişmeler var. O haberlere bakacağız, ayrıntıları göreceğiz, canlı bağlantılarımız var. Fakat özellikle bu saatte bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız sayın seyirciler. Sıcak gelişme. İstanbul'dan iki üzücü kaza haberi geldi. İlk olarak Zeytinburnu'na gideceğiz. İETT otobüsü duvara çarptı. Ve kazada bir kişi maalesef hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Epey ciddi bir kaza. Kaan Uçar olay yerinde. Kaan'a bir bağlanalım. Ne olduğunu bize anlatsın. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 yaralı var. 17 yaralının durumu nedir? Orada ağır hasta, ağır yaralı var mı Kaan?
1: Faruk Aksoy, öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 17 kişinin de yaralandığını söyledi. Tabii 17 saat 17 sularında yaşandı kaza. İETT otobüsü görmüş olduğunuz gibi Okan Madık da sizin ekranlarınıza getiriyor. 17 sularında görüntülerde izliyorsunuz zaten. Önündeki işte bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü kontrolü, direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve burada bulunan, sitede bulunan duvara çarparak maalesef durabiliyor ve bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 kişi de yaralandı. Tabii ekipler hemen bu noktaya geldiler, müdahaleler gerçekleşti. Yaralılar tabii hemen yakın hastanelere kaldırıldı. O bilgiyi de verelim. Şu an burada herhangi bir şekilde otobüste, o an otobüste kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu yok. O yüzden yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olanlar da tedbir amaçlı yine burada tedavi yapıldı. Ondan sonrasında gönderilenler gönderildi. Tedavi altına

0: olması gerekenler de hastaneye tedavi altına alındı. Şu anda tabii çalışma devam ediyor. Az önce Okan Buruk da sizlere gösterdi. Olay yeri inceleme de burada. Onlar da şu an incelemesi devam ediyor. Kazanın sebep neden olduğuna dair acaba araç hızlı mıydı soruları var tabii bir takım. Onlara da o sorulara cevap bulmak için de çalışmalar sürüyor. Şu noktayı söylemek istiyorum sizlere. Okan Bıdıklı göstersin. Tam bu noktada 17 sularında İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda. Bu noktadan geliyor. Gelirken zaten görüntülerde de sizler de izliyorsunuz. Tam bu noktada önündeki aracın hafif manevrası sonucu işte bu sitenin duvarına çarpıyor ve maalesef bir kişi hayatını kaybediyor. Biraz daha o tarafa doğru yaklaşalım. Okan Bıdıklı'dan rica edeyim. Çünkü otobüsün ön tarafındaki camlar maalesef tamamen kırıldı. Zaten Okan Bıdıklı ekranlarınızda getiriyor. Ön camı yan camı tamamen maalesef kırıldı. Şu an hem ekipler de incelemeyi otobüsün içindeki incelemesini sürdürüyor. Bir kişi hayatını kaybetti. 17'si ağır 17 kişi de yaralandı. Tabii daha kalabalıktı burası. Şu an biraz daha bunun sayı olarak kalabalık ekip olarak azalmış hali. Yani 7'den fazla ambulans, 7'den fazla itfaiye aracı vardı bu noktada. Ancak şu an biraz daha buranın inceleme tabii devam ediyor ama biraz daha buranın sakinlemiş hali aslında Faruk Aksoy ve incelemede devam edecek gibi duruyor. Tabii şu an için güncel bilgi, teyitli bilgi bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 17 kişinin de yaralandığı bilgisi tabii teyit bilgi bu.
1: Kaan, bir şey soracağım. Özür dilerim Kaan. Tabii ki Kaan, otobüs şoförüyle ilgili otobüs şoförü değil değil mi? Ben kaçırmadım. Hayatını kaybeden kişi otobüs şoförü değil.
0: Hayatını kaybeden kişi otobüs şoförü değil. Otobüs şoförünün yaralı olduğuna dair bir iddia var. Bu teyitli bir bilgi değil. Onu söyleyeyim öncelikle.
1: Ya ona yani dair herhangi bir ona dair otobüs şoförü onun değil. onun durumuyla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yani raporları, kan örnekleri, analizler nedir? Onun durumu nedir?
0: O çalışma devam ediyor Faruk Aksoy. Yaralı olduğuna dair söylendi burada ancak henüz teyitli bir bilgidir. Onu da söylemiş olayım ancak zaten görmüş olduğunuz gibi ön taraf tamamen maalesef camlar falan tamamen parçalanmış. İnceleme devam ediyor zaten. Biz de gelişme oldukça da peki, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, peki, peki Kaan. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bu arada olay yerinden Kaan anlatırken tabii birçok bilgi üst üste geldi. Hepsine bakmaya çalıştık ama otobüs şoförünün durumu önemli. Yani hangi halde, hangi durumda, kazadır, olur, olmaması gerekir. Ama içeride onlarca insan, 17 yaralı, bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un ortasında önemli bir gelişme. Tabii o raporları, sağlık durumunu merak ediyoruz. Onları göreceğiz. Bu arada İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araç hepsi birbirine girdi. Bir zincirleme kaza meydana geldi. Bakın burası Pendik. Orada gördüğünüz askeri araç. Kaza Pendik Kurtköy'de meydana geldi sayın seyirciler. Askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Oradaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki yaralılar yaralı olarak iyileşir, hayatını kaybeden kimse olmaz. Ana habere böyle hızlı kaza haberleriyle girdik. Dönelim gündemin diğer başlıklarına. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı sayın seyirciler. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Ayrıntıları aktaralım size. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı.
2: Sevgili İstanbullular, 16 milyon İstanbullunun başkanı.
1: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu sayın seyirciler. Bir kere daha aktarayım size. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını duyurdu.

0: duyurdu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir dedi. Bu transfer oyunları CHP'li belediye başkanlarını rahatsız ediyor dedi. Ve bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme de tebligatlar gönderilmeye başlandı. Yani Müslüm Sarı dedi ki CHP'de kalacak olan belediye başkanlarına yönelik transfer operasyonları o başkanları çok rahatsız ediyor. Partimizi de rahatsız ediyor. Ama biz istediğimiz isimleri yani disiplin kurulunun kararıyla göndereceğimiz isimlere partiden göndereceğimiz isimlere zaten kendimiz tebligatları gönderiyoruz dedi.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
2: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
1: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
0: Bu gelişmeler iç siyaset soruşturmalar, belediyeler, iddialar vesaire. Şimdi bunların arasına girip bir sıcak gelişme aktaralım size. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek denildi. Görüşecek denildi. Görüşmede Karadeniz ve Ukrayna meselesi ele alınacak. Türkiye çok rahatsız. Bazı Türk gemileri vuruldu. Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var. Türkiye savaşın bitmesini istiyor. Arabuluculuk için ne varsa masaya koydu. Burada Dolmabahçe'de önce bir masa kuruldu. Hatırlayın. Rus heyeti geldi, Ukraynalılar geldi. Görüştüler, olmadı. Olmadı ama Türkiye savaşa karşı barış istiyor ama bir taraftan da ticaret yolları tehdit ediliyor. Yani Karadeniz'deki Türk ticaret gemileri, gemiler vuruluyor. Dolayısıyla Putin'le bu mesele konuşulacak. Yani Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı bitsin. Ama bitmiyorsa da milletin ticareti savaş sebebiyle engellenmesin. Maddi zarar meydana geliyor ve gemiler vuruluyor. Bu konu Cumhurbaşkanı'yla Putin arasında görüşülecek. Sayın seyirciler, tekrar dönelim Türkiye siyasetindeki gündeme, bıraktığımız yere. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel kent gezilerine Kocaeli ile devam etti. Esnafı ziyaret etti. Onların sorunlarını dinledi Özgür Özel. Kadınlarla da bir araya geldi. Özgür Özel, ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacağız. Biz iktidara gelirsek bunu yapacağız dedi. Özgür Özel'in söylediklerine kulak verelim. Sonra da iki cümle ekleyeceğiz.
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel kent meydanındaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçesinde ise kadınlarla buluştu. Yeni partinin kadınlar için vaatlerini sıraladı.
3: Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular, inşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden.
1: Özel belediye tesisinin açılışına da katıldı. Gündeminde davası devam eden Ekrem İmamoğlu vardı.
4: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar.

0: Basımını durdurma kararı.
1: Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
2: Şimdi mahkemenin canlı yayınlanması, yayınlanmaması o gerçekten yargının, hukukun, hatta iktidarın, muhalefetin, siyasi partilerin işi. Biz bu konuda ahkam kesemeyiz. Yani Türkiye bir hukuk devletidir. Yayınlanır, yayınlanmaz. İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını iddia ediyor yeni parti. İddiadır, kendi iddiaları. Yargı diyor ki biz görevimizi yapıyoruz. Onların hepsi tamam. Bu siyasi mücadeleler, bütün bunlar devam eder. Bu konuda millet olanı biteni izler, sonunda bir karar verir. Fakat ben Sayın Özel'in özellikle emeklilik konusunda söylediklerini daha ciddiye alıyorum. Çok daha önemli bir mesele. Şimdi EYT vardı, emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi. Sonra seçim yaklaşırken hükümet de biraz mecburen bu konuyu gündemine aldı ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunu çözdü. Çözdü ama ondan sonra epey ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandı. Şimdi burası bizim ülkemiz. Biz vatandaşız, yurttaşız, televizyoncuyuz, gazeteciyiz, çiftçiyiz, emekliyiz, her şeyiz. Bazı şeyler bol keseden dağıtılmamalı. Bunu sakın muhalefete söylediğimi düşünmeyin. Gerçekten bu ülkenin bir yurttaşı, bu ülkenin bir eğitim emekçisi, bir televizyon emekçisi olarak söylüyorum. Bugün bu vaatler, yani ev kadınları emekli edilecek, emekli olacak. Ev kadınları, benim annem de evde, bahçede çalıştı, bir hayat boyu çalıştı ama Türkiye'nin gerçekten bu tür kaynakları var mı? EYT'nin bedeli ortada, sonuçları ortada. Bütün bunlar Türkiye ekonomisiyle, Türkiye'nin gelir dengesiyle verilen vaatler arasında bir uyum var mı? Bunu muhalefet söyledi diye söylemiyorum. Gerçekten önemli ve ciddi bir konudur. Ve bu ülkenin o kadar bol kaynakları yok. 16-17 milyon emekli var. Yani çalışanla emekliyi karşılaştırdığında Türkiye dünyadaki en dar ülkelerden biri. Ve emekli maaşlarının düşüklüğü konusunda bu ülkede en çok cümle sarf etmiş biri olarak söylüyorum. Ödenebilecek kaynak varsa, o kadar üretebiliyorsak tamam. Ev hanımları da emekli olsun, çocuklar da olsun, gençler de olsun, öğrenciler de olsun, tekrar tekrar olsun. Ama kaynak yoksa, genel dengeyi bozacaksa daha doğru düzgün hesaplamalar yapılmalı ve siyasiler buna bakarak toplumla ve milletle karşı karşıya gelmeli. Sadece bir yurttaş olarak not düşüyorum. Sayın seyirciler, dönelim diğer başlıklara. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Terfi eden jandarma personeline ise rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür sözleriyle seslendi.
3: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
4: Taviz vermeden kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Ülkenin enerjisinin şiddete ve çatışmaya değil, kalkınma ve üretime yöneltilmek istendiğini ifade etti.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programında konuşuyor.
5: Allahü ve berekatü. Der saadetin kalplerimizi kuşatan bu manevi ikliminde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Davetimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden, şu anda aramızda olmasalar da gözü de gönlü de kulağı da burada olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevri, cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerifinde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir

bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, Yazgülü, Gülşah, Gülşan, Güldalı, Güldane, Gülizar, Kırgülü, Gülbeyaz. Hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı gül dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seziyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim
ve

çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende. Hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim. Yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda, hem iş ve aile hayatımızda, hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir

dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar göekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında, Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekle kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak

0: birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vazettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kutlu vakti hakikat yolundaki yürüyüşümüze mecal, İslam medeniyetinin dirilişine milat kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftasında konuşmasını yaptı. Özellikle İslam dininin barış merkezli, barış çatılı, insanlığın huzuru için, barışı için, birlik ve beraberliği için adres olduğunun altını çizdi farklı farklı cümlelerle. Ve tabii konuyu İsrail'e getirdi. Bölgedeki ittifaklardan bahsetti. Eğer İsrail gibi emperyal ve soykırımcı ülkelere karşı bu ittifakı, birlikteliği, Müslüman alemi, İslam alemi olarak ittifakı büyütmezsek sonu iyi olmaz. Biz onun için ittifakı büyütüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu vurgusunu yaptı. İsrail'i her zaman olduğu gibi yine ana konunun dışında bırakmadı. Ve tabii bu arada Hazreti Peygamber'in örnek hayatını adres olarak gösterdi. Dünyada huzurun, mutluluğun, barışın Hazreti Peygamber'in yolundan gitmekle mümkün olduğunu söyledi. Ve konuşmasında da tüm vatandaşların Mevlid'ini, Kandil'ini ve Mevlid-i Nebi haftasını kutladı. Evet, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını canlı olarak ekranlara getirdik. Gündemin diğer başlıklarına bakmaya devam edelim. Ekonomiden, dış politikadan, siyasetten, hatta Suriye'deki gelişmelerden. Bu arada fındık sezonu, fındık toplanıyor. Hem Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de fındık hasadı mevsimi başladı. Fındıklar toplanıyor, bahçelere seriliyor, kurutuluyor. Fakat vatandaşın bu konuda bazı talepleri var. Onları da iletelim, elçiye zeval olmaz. Düzce Akçakoca ilçesi Acı Elma Köyü. Vatandaş diyor ki fındık taban fiyatını hükümetimiz 250 lira olarak açıkladı. Fakat piyasada fındık 160 lira, 165 lira. Hükümetin bu konuya eğilmesini bekliyoruz, talep ediyoruz. Çünkü ürünümüz para etmiyor. Yani 250 lira taban fiyat açıklandı. Ama 160 lira, 165 liradan serbest piyasada fındık ticareti yapılıyor.

0: Hükümetimiz bu konuya mutlaka el atmalı. Talep Düzce'den geliyor, ta Akçakoca'dan, Acı Elma Köyü'nden. Ben ilettim, durum bu. Şimdi bakalım öteki başlıklar nedir? Sayın seyirciler, bir Suriye'ye bakalım. Feshedilen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı'ya Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı danışmalı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Kararname terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Ya, Suriye'de işler yavaş yavaş yoluna giriyor gibi görünüyor. Tabii bu arada YPG-SDG'nin feshedildiği, tamamen lağvedildiği açıklaması yapıldı. Hemen ardından Suriye yönetimi, Şam yönetimi de Mazlum Abdi'yi Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı. Yani orada şu anda görünen tablo, işler yolunda gibi gidiyor. Adım adım, ay ay, daha sonra olanı biteni göreceğiz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın üstünden tam 6 ay geçti sayın seyirciler. 6 aydır inanılmaz şeyler yaşandı. Peki bu 6 ayda neler yaşandı? Hızlıca gelin. Sevgili İlkay, son derece anlaşılır, son derece özel, durumu hatırlamamız için güzel bir bilgi ekranı hazırladı. ABD-İran savaşında 6 ay. 28 Şubat, önemli bir tarih. ABD-İsrail İran'a savaş başlattı, hatırlayın. Ve dini lider Hamaney saldırıda hayatını kaybetti. İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Minap'taki okul vuruldu ve yüzlerce çocuk öldü. Mart, İran yanıt verdi, karşılıklı saldırılar sürdü. Yani savaş başladı aslında. Tahran'dan seyri belirleyen hamle geldi, Hürmüz kapatıldı. İran birdenbire Hürmüz'ü kapattı, bir daha giriş çıkış yok dedi. Sonra Nisan ayında İran'ın bilinen 3 uranyum zenginleştirme tesisi çok ağır hasar aldı. Amerikalılar geldiler ve İsrail'e yardım ettiler. Bu tesisler vuruldu. Taraflar ilk teması Pakistan'da kurdu, sonuç çıkmadı. Yani savaş devam ederken bir taraftan da Pakistan'da bir temas kuruldu ama oradan ilk etapta bir sonuç çıkmadı. Sonra Mayıs ayında ABD için savaşın askeri ekonomik yükü gerçekten arttı. Hatta Tomahawk füzeleri tükendi falan denildi. Amerika için de Avrupa ülkeleri için de epey ciddi bir yekün ortaya çıktı. Patriot füzelerinin %65'i ve taht stoklarının en az %38'i eridi. Sonra Haziran'a geldik. ABD bombayla sonuç alamayacağını anladı. Yani bombaladı ama pek bir şey olmadı. ABD askerinden ekonomik baskıya, tekrar askeriyeden ekonomik baskıya döndü. Tekrar İran'ı ekonomik olarak sıkıştırma yoluna gitti. Taraflar 60 günlük İslamabad mutabakatını imzaladı. İran'da ABD'de 60 gün ateşkes olacak, bu arada işleri düzeltelim diye bir mutabakat imzaladılar. Sonra Temmuz ayına gelindi. Hürmüz küresel enerji hatlarını iyiden iyiye sarstı. Çünkü Hürmüz'ün kapanması dünya petrolünün %20-25'ini etkiledi. Tüm dünya etkilendi. Herkes Amerika'ya bu sefer döndü. Ya ne yapıyorsun? Petrol bulamıyoruz. Gemiler geçemiyor. Biz bu şekilde nasıl yapacağız dedi. Sonra mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar sürdü. Ağustos ayında durum kör düğüme döndü tam olarak. Bilinmezlik sürüyor. Savaşın maliyeti ve uzaması nedeniyle Trump'a destekte %33'lere kadar geriledi. Hikaye bu kadar basit. Bu oldu, bunlar oldu. Önemli, çünkü bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Bu arada Nepal'de yaşananları izliyorsunuz değil mi? Ya korku filmi gibi. Nepal-Çin sınırında arka arkaya yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle bilanço gerçekten ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a çıkarken bölge doğal barajın çökmesiyle yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'ten Alara Durağı anlattı. Alara çok güzel bir haber yaptı.
1: Sel ve toprak kayması peş peşe vurdu. Baraj çökmesiyle ikinci sel tehlikesi doğdu. Dev toprak kütleleri, binaları, araçları, köprüleri yuttu. Nepal-Çin sınırında sel ve beraberindeki heyelan nedeniyle bilanço ağırlaşırken bölge bir

0: tehlike daha yaşadı. Tibet tarafında Heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Bölgedeki son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancan Zha Habertürk'e anlattı.
1: Can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yüzlerce insan hala kayıp. Altyapı, okullar, köprüler, yollar, hidroelektrik projeler hepsi su altında. Durumu daha da endişe verici kılan şey ise tehlikenin henüz geçmemiş olması. Rasuva bölgesindeki yerel yönetim yeni bir ani sel riski nedeniyle güvenlik uyarıları yayınladı. Riskli bölgelerde yaşayan insanlardan daha yüksek yerlere geçmeleri istendi. Şu anda Nepal aynı anda iki acil durumla karşı karşıya. Bir yandan ilk felakette kaybolan insanları aramaya devam ederken, diğer yanda yeni bir taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz.
0: Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgenin arazi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor.
1: Mümkün olan her yerde helikopterler kullanılıyor. Karayoluyla da her yere ulaşmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riski kabul edilen yeni bir heyelan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde çalışıyor. Hala kaç kişinin kayıp olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm bunlar kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.
0: Zorlu bölge şartlarına rağmen uluslararası ekipler de bölgede.
1: Ülkelerden gelen yardımların kesinlikle takdire şayan olduğunu ve Nepal halkı tarafından minnettarlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası da Nepal için zorlu olacak. Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma için büyük bir yardım gerekecek. Ve bu da sadece yardım malzemeleri anlamına gelmiyor. Uydu bilgilerine, afet müdahale uzmanlığına, tıbbi desteğe her şeye ihtiyaç olacak. Bunun için uluslararası ortaklara ihtiyacımız var.
0: Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül tarihine kadar dikkat çekiliyor.
2: Habertürk'te ana haberde kısa bir ara.

Ana haberi bitirdik. Ben gidiyorum. Semiha Şahin hazır. Olaylar ve görüşler başlayacak. Olaylar ve görüşlerde gerçekten olaylar ve görüşler var. O olaylar üzerine bütün konuklar görüşlerini ifade edecek. İyi bir program sizi bekliyor. İyi hafta sonları. Pazartesi, özür dilerim, cumartesi, yarın akşam Nedir Ne Değildir var. Yarın akşam 20'de görüşeceğiz. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

Yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Efendim herkese merhaba, hoş geldiniz. Habertürk'e saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Olaylar ve görüşlere başlıyoruz. Yine epey bir olay var, konuşacağız konuklarımla birlikte. Elif Şahin yanımızda, siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: İyi akşamlar Elif Hanım. Ferhat Murat da burada, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Onur İste, Doktor Onur İste, hukukçu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
0: Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı, gazeteci, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ankara'ya da hemen bir selam verelim. Ali Haydar Fırat da bizimle birlikte, CHP İletişim Koordinatörü. Siz de hoş geldiniz, iyi akşamlar Ali Haydar Bey.
3: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar konuklara ve izleyenlere, saygılar efendim.
0: Evet, hepimiz için güzel, iyi bir yayın olsun. Birazdan başlayacağız. Dediğim gibi epey bir konu var. Şu davanın canlı yayınlanması tartışması var bir kere. Dün aslında 8 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu bunu dillendirmişti. Benim de hakkım olan TRT'de canlı yayın yapılsın demişti. Bu duruşmaları herkes izlesin demişti. Devlet Bahçeli destek vermişti. Dün Akın Gürlek'ten, bakandan bir açıklama geldi. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Bugün hem Ekrem İmamoğlu'ndan hem de Özgür Özel'den buna yanıt da var. Hepsine bakacağız. Bir taraftan Cumhurbaşkanı adayı acaba kim olacak? Özgür Özel mi yoksa Mansur Yavaş mı? Bu tartışma da sürüyor. Daha fazlası için çok kısa bir araya gidelim. Reklamların ardından hemen başlayalım.

0: canlı yayınlanmasını istiyoruz demişti. Devlet Bahçeli 8 Temmuz 2025'te makul ve meşru şekilde değerlendirilsin demişti ve dün Akın Gürlek, Adalet Bakanı, Ekrem Bey bugün acaba aynı tavır içinde olur mu diye sordu. Hemen gelen yanıtları da aktarayım. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ilk gün ne dediysek arkasındayız, hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın dedi. Özgür Özel'den de bir açıklama var. Hem savunma yapmasına izin vermiyorlar, hem kitabı toplatıyorlar. Bir de çıkmış oradan diyor ki, acaba hala canlı yayın istiyor mu? İstemeyen namert. Bu arada kitap neydi? Savunmasını Millet Şahidimdir adıyla kitaplaştırılmıştı Ekrem İmamoğlu'nun. Fakat dağıtılması ve satışa sunulması yasaklandı. Bu da gelen son haber. Aytunç Bey, böyle burada birlikte birazcık bahsedelim mi? Kim ne söylemişti üzerinden bugün gelen yanıt, ne diyorsunuz? Yani hem savunma yapmasına izin verilmediğini hem de kitabının toplatıldığını söylüyor Özgür Özel.
1: Evet.
0: Tabii bir taraftan ciddi rüşvet iddiaları da var. Bütün bu doğrultuda.
1: Hı hı. Ya şimdi şöyle, Ekrem Bey ve Özgür Bey, yani sonuçta o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi ve bugünün Yeni Partisi, bu davanın siyasi olduğuna inanan tarafta. Yani bu davada bir yolsuzluk operasyonu değil, bir rüşvet operasyonu değil. Bu dava bir siyasi davadır vurgusunu ısrarla başından bu yana yapıyorlar.
0: Hı hı.
1: Ve o yüzden de en başından itibaren halk görsün, kamuoyu görsün, bu dava canlı verilsin ve kamuoyu gerçek neyse ortaya çıksın ve kamuoyu da bunu görsün çizgisinde. Ve ondan da vazgeçmediler. Hatta işte sizin ekrana taşıdığınız Sayın Bahçeli'nin de buna desteği vardı. Yayınlansın diye. Ve dün Sayın Akın Gürlek bir televizyon kanalında bunu söyledi. Hala arkasında mı duruyorsunuz diye. Ve Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel de arkasında durduklarını söyledi. Şimdi bu hukuken olur mu olmaz mı? Bu bir işte değişmesi gereken maddeler var. Tamam. Ama diğer taraftan bu canlı yayın yayınlanırsa ne olur? Ve kim ne kazanır sorusu. Şimdi biz tabii bunun kim ne kazanır sorusunu yayınlanmadığı için bilmiyoruz. Ne kazanır? Ama sonuçta bir taraf diyor ki ısrarla ben bir yolsuzluk yapmadım, rüşvet vermedim, bir örgüt kurmadım ve bunun arkasında duruyorum. Siyasi anlamda yapılmış bir operasyondur. Biz Cumhurbaşkanlığı adayımız vardı ve adayımıza karşı da yapılmış bir operasyondur diyor. O yüzden Sayın Akın Gürlek de hala diyorsanız, varsanız arkasında duruyorsanız çıkın dedi. Bugün de çıktılar. Şimdi bu bir hukuki meseleye dönüştü. Maddeler değişsin ve yayınlansın. Ama bildiğimiz şu, ben en son Temmuz ayında da Silivri davasını izlediğimde Sayın İmamoğlu, neden 9 Temmuz'a kadar sıkıştırıyorsunuz, neden kısıtlıyorsunuz, savunma hakkı, özgürlük, yani bu bir hakkımdır ve bunu vermediniz vurgusunu çok ısrarla yapmıştı. Ve şimdi de bir makul işte bir süre olduğu zaman, makul bir zamanda sizin savunma hakkınız, savunmanız yapılacak denildi Sayın İmamoğlu'na.
0: Evet.
1: Bugün öğreniyoruz ki Sayın İmamoğlu'nun hazırladığı bir savunma kitabı var. Ben de işte yayına gelmeden önce sordum. 300 sayfalık bir kitapmış bu. Ve o savunmasında neler olduğuna dair o kitabı kamuoyuyla paylaşmak istemişler. Ama bu sonuçta bandroldür, şudur budur hukuki nedenlerle
0: engellenmiş. Evet, Özgür Özel de onu diyor işte. Hem savunma yapmasına izin vermiyorlar hem kitabı toplatıyorlar. Bir de çıkmış oradan hala canlı yayın istiyor mu?
1: Yani şimdi şöyle, yani bir isim var ortada. Ya bu isim yargılanıyor. Bu isim kendini savunma hakkı verilmediğini düşünüyorsa, ki savunma zaman zaman aralara giriyor, Silivri'de yapıyor ama tam anlamıyla işte 3 gün sürer, 5 gün sürer, 20 gün sürer, önemli değil. Sonuçta bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla bir dava açmışsanız, bu suç örgütünün lideri de, tırnak içinde söylüyorum, liderine de siz konuşma hakkı, savunma hakkı vermek zorundasınız. Artı kitap yazmış. Savunma kitabı. Olabilir. Ne olacak ki? Yani sonuçta bu kitap çıkar, okuyan olur. Okuyan, almak isteyen görür, alır, inceler ve ona göre kararını verir.
0: Peki Ferhat Bey, sizce niye yasaklanıyor kitap?
2: Yani niye yasaklandığından öte öncelikle şuraya bakmak lazım. İmamoğlu mahkemede 143 tane eylemle ilgili ne savunmaya?

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Çok kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Doktor Onur İste, Elif Şahin, Aytunç Erkin, Ferhat Murat ve Ali Haydar Fırat bu akşam konuklarımız olaylar ve görüşlerdi. Şimdi duruşmalar canlı yayınlansın tartışmasıyla başlayalım. Şöyle bir derli toplu grafikten de gösterelim kim ne söylemişti. Ardından konuklarımıza geçeceğim. Şimdi Özgür Özel 24 Mart 2025 tarihinde TRT 1'den

0: ne söyledi? Şimdi takip ediyoruz. Hem tutanaklardan takip ediyoruz, hem de yer yer kendi medyalarında ne kadarı verilmiş, özellikle muhalefete yakın medyalarda ne söylenmiş, bunlardan bakıyoruz. Zaman zaman da mahkemeye gitmek istiyoruz ki ben 4 Mayıs 2026'da gitmiştim. Olay çıktı, mahkeme yarım kaldı. Orada neler yapıldığını da şahit olmak istiyoruz. Ben mesela gittiğimde Silivri'de 4 Mayıs 2026'da gidip içeriden bir tweet attıktan sonra benim orada olduğumu fark eden yakınları ve avukatları inanılmaz bir baskı uyguladılar. Hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Zaten mahkemeye önce ara verildi, sonra da tatil edildi. Niye anlattım? Mahkemede Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili hukuken kendisinin suçsuzluğunu ortaya koyacak deliller sunmak, avukatları da aynı şekilde deliller sunmak yerine siyasi şov yapıyor. Siyasi söylemlerde bulunuyor. Diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım bu başıma gelmezdi gibi şeyler. Şimdi bunun bir kere avukatlar çok iyi bilir, sevgili Onur İste de bilir. Siz bir şeyle suçlanıyorsanız savcılığın ortaya koyduğu delillerin karşıtını da ortaya koymalısınız. Yani 8 milyon lira rüşvet istedim diyen birisinin hiçbir şekilde onunla buluşmadığınızı ya da bir adamınızın onunla buluşmadığını da bir takım deliller üzerinden ispat edebilirsin. Bu nedenle anlatıyorum. Şimdi savunma yapıldığını ben görmedim. Şimdi bu önemli bir nokta çünkü sizin suçlamalarınız belli. 143 tane eylem var. 2030 yılında yanlış hatırlamıyorsam yargılanıyor. Ve bunları çökertmek yerine tamamen nutuk üzerinden bir savunma stratejisi var. Bu açıkçası kitapta o şekilde olsa kitabın yayınlanmasıyla veya yayınlanmamasıyla ilgili bir değerlendirme değil aslında benim söylediğim. Benim söylediğim şu. Yani zaten her gün ilgili televizyon kanalları, ilgili medya kuruluşları bu söylemleri köpürte köpürte, ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Yani burada kitap üzerinden bir savunma yapmak. Bir kere şunu da
1: belirteyim. O yüzden mi kitaba gerek yok?
0: Ya bana göre kitaba gerek yok. Zaten yayınlanıyor ama yayınlatılsa bunun bir savunma olduğu ve bu savunmanın hukuken bir geçerliliği olduğu gibi bir kanaat de oluşmaması gerekirken böyle bir kanaat oluşturmaya çalışıyor. Bakın savunma yapmak isteyen insan hakimleri baskı altına almaz. Hakimlere mesela şu cümleyi kurmaz. İmamoğlu'nun avukatı. Siz karar alma hakkına sahip değilsiniz. Siz emir bekleyerek karar veriyorsunuz. Sizler figüransınız. Ben bunu canlı olarak Silivri'de kulaklarımla duydum. Ve bunu tweet attım. Kelimesini değiştirmeden. Ve sırada bekleyen sanık artık kendisi isyan etti. Dedi ki, ya arkadaşlar ben savunma yapmak istiyorum. Kendimi savunmak istiyorum ama sizin girdiğiniz bu ikili diyaloglar, hakimleri, savcıları baskı altına almak için oluşturduğunuz tablo bana da zarar veriyor diyerek isyan etti artık.
1: O yüzden gerek yok mu sizce canlı yayınlanmasına?
0: Şimdi savunma yapmak isteyen insan orada savunma yapacağı tam da merkezde. Olayı gargaraya getirmek ya da bir baskı oluşturmak ya da tamamen algı operasyonlarıyla muhalefet medyasına servis edilen WhatsApp haberlerini paylaştırmak adına mı strateji ortaya koyar? Yoksa avukatları harıl harıl çalışmıştır delilleri, dosyaları böyle yanlarına getirip mahkeme heyetine mi sunar? Ben bunun bu şekilde gerçekleşmediğini müşahede ettim. Giden birçok gazeteci arkadaşım da var, görüyorlar. Peki TRT1'den canlı yayınlansın. Ya da bu arada neden TRT1'den yayınlanıyor? O da ayrı bir mesele. Yani TRT1, TRT kurumunun en gözde kanalıdır, en fazla reyting alan kanalıdır. 86 milyonun izleyebileceği ortak içerikler yayınlamakla mükelleftir. En gözde kanalında yayınlanacak. Yani bakıldığında
1: nerede yayınlansın?
0: Bence yani bunlar TRT'nin hiçbir kanalında yayınlanabilecek seviyede değil. TRT çocukta yayınlansa çocuklar bile inanmaz. Şu ortam çocukların psikolojisini bozar. Az önce anlattığım ortam. Ama hani İmamoğlu'nun öyle bir özelliği varmış ki ve öyle yukarıda konumlandırma durumu söz konusu ki baktığınız zaman İmamoğlu'na özel yargılamalarımızda bir kanun değişikliğine gidilecek ve bu yayınlanacak gibi bir talepte bulunuyorlar. Ha bence yayınlanmış olsaydı açık söyleyeyim belli noktalarda çok ciddi sorunlar yaşarlardı. Belki
1: peki,
0: birazdan konuşuruz.
1: Oraya gelmeden.
0: Diyaloglar var ama şunu söyleyeyim son olarak. Yani burada işin açıkçası madem canlı yayınlansın istiyorsunuz. Peki yüzleşmeler esnasında

0: Şahitlerin, itirafçıların ortaya koyduğu ifadeleri neden yayınlamak istemiyor size yakın sevgili medyanız? Sevgili Halk TV, Sözcü TV, neden mesela ben 8 milyon lira verdim diyen müteahhiti yayınlamıyor da olayın başka yerlerinden meseleye bakıyor? Bence eğer yayınlanacaksa, ki yayınlanması bir yasaya tabi, %100'ünün eksiksiz bir şekilde ortaya konması sonucu karşımıza çıkar. Zaten siz bugünden yayınlanmazken bile bunu koymuyorsunuz. Açıkça ifade etmiyorsunuz. Bu da bir tutarsızlık açıkçası.
1: Onur Bey, ne diyorsunuz? Canlı yayınlanmalı mı? Kitap niye yasaklanıyor? Çelişiyor mu Özgür Özel'in açıklamasına
2: aslında
1: bakınca?
2: Aslında bunların her birinin tarihsel gerekçeleri var. Şimdi mevcut hukukumuzda Ceza Muhakemesi Kanunu 183. maddesine göre yayınlamak yasak. Şimdi biz bunu böyle kanun numaraları falan veriyoruz. İnsanlar da haklı olarak sıkılıyorlar. Her kanunun bir konuluş gerekçesi var, bir tarihçesi var. Mesela 2004 yılında bu kanun çıktı. Türkiye bir ceza hukuku reformu yaşadı. Bu reformdan önce böyle bir yasağımız yoktu bizim. Hatırlayın mesela Abdullah Öcalan yargılamalarında. Biz Abdullah Öcalan'ın o günkü kriterler çerçevesinde çok doğru şekilde yargılandığını da gördük. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de elimizi çok güçlendirdi o yayınlar. Peki 2004 yılında çıkan 1 Haziran 2005'te de yürürlüğe giren bu kanun neden yasakladı? Mesela İtalya'da, İspanya'da, Polonya'da yasak değil bunlar. Yayınlayabiliyorsunuz. Anglo-Sakson ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de zinhar yasak, Avustralya'da yasak. Fransa ve Almanya biraz daha hibrit bir metot belirliyorlar. Onlar böyle adli tarihçi oluşturmak için yayınlayabilirsin ya da bir video kaydı tutabilirsin diyorlar. Türkiye burada biraz herhalde yasaklama yolunu seçti. Niye seçti? En azından madde gerekçesinden söyleyeyim. Dedi ki Türkiye meclis tutanaklarında, bu dedi 3 tane şey izlediler. En azından 2 tane şey izlediler dedi. Bir dedi suçsuzluk karinesi, ikincisi sanığın lekelenmeme hakkı dedi. Yani doğrudan sanığın korunmasını amaçladı. Ama
1: burada Türkiye, sanık kendisi talep
2: burada
1: ediyor
2: sanık,
1: bunu.
2: Burada sanık Ekrem Bey. Ama daha yine tarihsel devam edeceğim bu konuya. Bu süreçlerde mesela özellikle Ergenekon ve Balyoz türü davalarda şunu gördük. Sanıkların korunması için konulan bu yasa bazı sanık aleyhine hukuka aykırılıkların kamuoyundan kaçırılmasına sebep oldu. Buna hizmet etti. Halbuki amaç neydi? Sanığın korunması ve onun lekelenmeme hakkını korumaktı. Ama sonuç buna tekabül etti. Şimdi hal böyleyken ne mahkeme, ne Adalet Bakanlığı şu anda, ne de savcılık ya ben bunu yayınlıyorum diyemez. Çünkü kanunda bunun yayın yasağına ilişkin bir durum var. Ceza Muhakemesi Kanunu 183. maddesinin değişmesi gerekiyor.
1: Peki zor mu bu değişmesi?
2: Çok kolay. Hı, yani her gün onlarca kanun değiştiği gibi bir tane kanun maddesi değiştireceksiniz. 9 Mayıs 2025 tarihinde o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinin sunmuş olduğu bir şey var. Kanun değişikliğine ilişkin bir teklifleri var. Bu teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla bildiğim kadarıyla reddedildi.
0: Yok. Orada öyle bir durum yok.
2: Nasıl yok ya?
0: Komisyondan geçmedi.
2: Kaldı o zaman.
0: Gelmedi yani.
2: O zaman
0: meclise
2: daha iyi.
0: Meclise gelmedi.
2: Eğer böyle bir durum varsa dedim.
0: Sadece komisyonda kaldı.
2: Bildiğim kadarıyla
0: kaldı.
2: Özellikle o yüzden tırnak içine aldım. Eğer böyle bir durumsa daha iyi bir yerdeyiz.
1: Peki sizin öngörünüz.
2: Şimdi böyle bir yerde.
1: Bu gerçekleşir mi? Canlı yayınlanır mı?
2: Madem ki amacımız sanığın lekelenmeme hakkını korumaksa ve madem ki amacımız sanık haklarının, sanığın adil yargılanmasına hizmet etmekse, bizde de sanıklar bunu istiyorsa,
1: evet,
2: niye bunu yayınlamayalım? Şimdi Sayın Adalet Bakanı yayınlanabilir diyor artık. Milliyetçi Hareket
1: Ama orada
2: Partisi
1: dikkat çektiği bir nokta var. Diyor ki bu yargılama canlı yayında yayınlansın.
2: Mahcup olacaktı anlamında söylüyor.
1: Kendimize yani, güveniyoruz gibi bir söylem vardı.
2: Sayın Bakan'ın aslında bir Adalet Bakanı olarak bir yargılama sürecine tarafı olmaması gerekir. Ama hadi o eleştirilerimizi bir kenara bırakalım. Buna mukabil en azından bu yasaya karşı olduğunu düşünseydi bunu açık açık söylerdi. Söylemedi.
1: Ama yayınlansın yani da deniyor. Bir böyle bir şeyi artık kendisi de istemeyecektir
2: hemen
1: diyor.
2: Ekrem Bey bugün dedi ki istiyorum dedi.
1: Evet, evet.
2: Özgür Özel dedi istiyorum dedi.
1: Evet.
2: Bu aslında çok kolay. Şimdi Ferhat Bey'in bana hatırlattığı çok doğru, benim düzeltmesi. Eğer burada komisyondaysa bu, bütün milletvekillerimiz burada izliyorlardır ya da hiç izlemelerine ihtiyaçları yok, konuya hakimler. Geçirirler komisyondan, el kaldırırlar, el indirirler. Her gün yaptıkları gibi klasik bir kanunlaştırma hareketiyle beraber Ceza Muhakemesi Kanunu 183. maddesini değiştirebilirler.
1: Peki bu çok kolay diyorsunuz.
2: Çok kolay. Hatta şunu da söyleyeyim, TRT konusunu söyleyeyim. CHP'nin teklifi şu. Bence bu arada CHP'nin teklifinde benim kanun tekniği olarak düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bazı maddeler var. Orada sanığın, mağdurun, suçtan zarar görenin birlikte kabulünden

0: bahsediyor. Sadece bir olay olarak değerlendirmeyin. Madem ki sanığı koruyoruz, burada suçtan zarar gören ya da mağdurun kabulü derseniz, özellikle yüzlerce kişinin olduğu yargılamalarda bir tane suçtan zarar gören der, hayır efendim ben istemiyorum der. Bütün o muradınız suya düşer. Dolayısıyla ben o teklifte de bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum, ama teklifte doğru olan bir şey daha var. Önemli olan şu, mesela TRT 1, 2, 3, 4, 5 falan demiyor. İnternet mecralarında veyahut Türkiye Radyo Televizyon kanallarında diyor. Yani burada Adalet Bakanlığı öngörürse X bir internet kanalında da olabilir. Hatta şu da genişletilebilir kanunlaştırma tekniği açısından. Yani isteyen bir özel kanala da bunu yayınlama yetkisi verilebilir. O izlenip izlenmeme kısmını özel kanal ticari şartları ve takdiri çerçevesinde kendisi değerlendirecek.
1: Yani aslında alternatif çok.
0: Çok yapılabilir. Bence şu anda bir konsensüs de var bu konuda. Hani bir engel de yok. Dediğim gibi hani hukuken insan haklarına yakın olanın bu olduğunu en azından bizim ülkemizde düşünüyorum. Yani bunu şöyle anlasın izleyici. Şimdi Amerikan filmlerini izlerken bir mahkemenin sahnesini hiç görmezsiniz mesela gazetelerde. Amerikan filmlerinde bir gazetede adam okuyordur mesela gazeteyi. Oranın bir illüzyonun çizildiğini görürsünüz. Bir kara kalem çalışması yapılan bir ressam mahkemenin şeyini çizer, işte neydi o Murphy diyeceğim, beyzbolcu davasında falan hatırlarsanız mesela. Hmm. Bizde de aslında buna öykünülmüş, ama oradaki toplumun...
2: Bizde de durum o şu anda zaten. Bu,
0: bizdeki durum da o işte. Yani bizdeki, bizdeki kanun o işte.
2: Ama fotoğraf
0: oradan öykünülmüş. Ama oradaki hizmet...
2: dokunulmazlığı olan milletvekilleri giriyor, telefonla video çekiyor, ama onu sosyal medyaya servis ediyor.
0: Konumuz
2: orada bir slogan atılıyor.
0: Ama şimdi bak,
2: olay siyasi bak, bir burada, şova dönüştürülüyor.
0: Konumuz özellikle bu değil.
2: Konumuz özellikle bu değil. Parantezde bile dokunulmazlığı var diye sır milletvekili mecliste kürsü dokunulmazlığı için verilen dokunulmazlığı mahkeme salonuna girip telefonla kaydedip İmamoğlu'nun attığı sloganları sosyal medyada yayınlanıyor.
0: Belli medya kuruluşlarına, belli gazetecilere soruşturmanın gizli olduğu aşamada, soruşturmanın avukatlardan bile gizli olduğu aşamada doğru ya da yanlış bir sürü bilginin, kimsenin erişemediği bilginin servis edilmediği bir ortamda olsaydı bu dediklerinizi beraber
2: servis
0: daha rahat edilmiştim.
2: Servis edildiğine nasıl kanaat getiriyorsun?
0: Çünkü soruşturmanın gizli olduğu bir yerde bir kamera görüntülerinden, bir para sayma görüntülerinden bunun hep beraber görmedik mi? Yani bizatihi ben tanığım, kendi katıldığım programlarda
2: etme,
0: şunu biliyorum, hiçbir avukatın erişemediği mesela bir bant görüntüleri, onu yine ayrı tartışılır da ben ceza muhakemesinin sistematiği açısından söylüyorum. Bir mesela otel odasındaki bir gizli açık bir güvenlik kamerasının bantlanmasını soruşturma gizliyken biz televizyonda izledik. Ya ben yayındaydım ve korktum. Ya biz bunu nasıl izleyebiliyoruz? Bu arkadaşlarımız, yayındaki arkadaşlarımız, rejideki arkadaşlarımız bunları nasıl yayınlayabiliyorlar? Bu açık açık soruşturmanın gizliliğinin ihlali. Biz bunları yaşayan bir ülke olduğumuz için bir milletvekilinin efendim orada çekiyor olmasını eleştiriyor olmak biraz doz aşımı, samimiyetsiz
2: işte,
0: yani bu
2: anlamda. Olabilir misin? Soruşturmanın gizliliğiyle gazetecinin elde ettiği, servis edildi diye beyan ediyorsan öznesini de vermen lazım bu arada. Kim servis ediyor? Hangi kurum?
0: Onu,
2: hangi kişi?
0: Onu gazeteciye
2: hangi şahıs?
0: Hemen söyleyeyim.
2: Gazetecinin
0: hemen
2: kaynağını söyleyeyim. Açıklamak hemen gibi söyleyeyim. Bir zarureti hayır, olmadığını sen de biliyorsun. Var.
0: Suç şuraya işlediği zaman,
2: yayın yasağı, yayın yasağıyla hayır. Soruşturmanın gizliliğini karıştırıyor olabilir
0: hayır,
2: misin?
0: Hayır, hiç karıştırıyor. Ben de hemen ikisinin arasındaki farkı söyleyeyim. Yayın yasağı şu demek. Belli bir soruşturmaya ilişkin haber verme yasağıdır.
2: Evet.
0: Bu bir. Ve bütün soruşturma aslında, aslında gizliliğini de yanlış kullanıyoruz.
2: Bunda var mıydı?
0: Anlatayım bak, hukuk tekniğine ilişkin anlatayım. Biz gizliliğini de yanlış kullanıyoruz. Ben bile terim olarak bazen gizli. Doğrusu kısıtlama kararıdır. Yayın yasağı bir soruşturma dosyası hakkında haber yapmanın yasaklanmasıdır. Soruşturma kısıtlılık kararı verilsin ya da verilmesin aslında herkese gizli. Kime açık? Sanığa, mağdura, avukatlarına, müdafiine veya katılan avukatına açık. Buna mukabil bazı dosyalarda, bu büyükşehir davası öyleydi, bir de ekstra kısıtlılık kararı verilir. Soruşturmanın selamet açısından savcı talep eder, sulh ceza hakimi kabul eder. Orada avukatlardan bile gizlersiniz. Yani yargılamanın süjesi olan savunma makamından bile gizlersiniz. Delilleri gizlersiniz. Neyi oraya erişebilir? Doğrudan katılabildiği mesela peki, ifade tutanağını değil mi? Şimdi ben orada herhangi bir video kaydı izliyorsam iki ihtimal vardır. Ya gazeteci bir yere işte kolluğa girmiş olabilir, adliye girmiş olabilir, hırsızlık yapmıştır bir gece onu ya. Onu yapmayacağını düşünüyorum insanların. Ya da bir kolluktan olabilir, şuradan olabilir, kalemden olabilir, bir yerden bilmiyorum. O yüzden özne dedi ya, özneyi bence savcılık bulmalı. Çünkü soruşturmanın gizliliğinin ihlal suçudur bu. Birileri vermiştir buralara. Ha, alana çok kızmayabilirim şu anda.

0: anda. Orada işte gazeteciliğin evrensel standartları giriyor. Arkadaş vermişse gazeteci yayınlamayacak bu sorusu olabilir. Peki. Bunu tartışabilirim. Ama veren açısından bu suçtur. Bunu kabul etmek lazım. Peki. Bir şey daha söyleyeceğim. Hal böyleyken.
1: Ama burada bu davranda o kadar ilginç şeyler bitireyim. Oldu ki.
0: Yani ne demek istediğimi doğru anlatmak istedim.
2: Ali Aydar Bey ve Elif Hanım'a da söz vereyim.
0: Çok özür dilerim. İlerledik. Dediğimi doğru anlatmak için söyleyeyim. Hal böyleyken şu anda bu tartışmaların önüne geçebilmek için ve bundan sonra bugün bu yargılama var. 20 sene sonra ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yasalaştırma tekniğine daha uzun vadeli konuşmaya ve düşünmeye ihtiyacımız var. Bu yasanın bu maddesi yani duruşmaların görselinin alınmasının yasaklanmasına ilişkin maddesi artık bize hizmet etmiyor. Bunun hep beraber kaldırılması
2: Peki.
0: gerekiyor.
2: Peki. Şimdi duruşmadaki ifadelere geçmeden önce duruşmaların canlı yayınlanmasından kim kazançlı çıkar ya da çıkmaz? Kime ne kazandırır? Ne dersiniz Ali Aydar Bey?
3: Evet aslında bence biraz da geç kalınmış bir tartışma. Daha doğrusu baştan itibaren bence çok sağlıklı olan bir talep ya da bir öneri değildi. Hele geldiğimiz noktada artık ben bir anlamını kalmadığını düşünüyorum.
2: Neden?
3: Bu davanın görülmekte olan davanın şöyle hemen açıklayayım Semih Hanım. Ben görülmekte olan davanın aslında hukuksal çerçevede... bu talebin o hukuksal çerçeveye bir katkı sunacağını düşünmüyorum. Buradaki mesele, tırnak içinde söylüyorum bunu, taraflar açısından bir tür siyasal hesaplaşma, bir tür siyasal olarak birbirini mahkum etme çabası olarak yorumlanabilir ya da görülebilir. Dolayısıyla yaşanacak sürecin, yani bir televizyon kanalında, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmasının ya da yayınlanmamasının burada hukuki anlamda, hukuki çerçevede bir katkı sunacağını düşünmüyorum. Tam tersine bu meselenin taraflar açısından bir tür daha fazla siyasallaşmasına neden olabilir. Zaten ayrıca bir yani hepimiz biliyoruz bu yargılanma süreci bir biçimiyle zaten canlı yayınlandı. Yani katılanların sosyal medya paylaşımları taraflı tarafsız yayıncılık çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olduğunu düşünenler ve onun suçsuz olduğunu düşünen yayın organları içerisinde ben bu davaya ilişkin duymadığımız pek bir şey kalmadığını düşünüyorum. Yani hem sorulan sorular hem verilen cevaplar açısından dolayısıyla herkes, ilgili olan herkes izliyor zaten. O yüzden de ben Sayın Bakan'ın, Sayın Akın Gürley'in bu tartışmaya değinmesini şöyle yorumluyorum. Sayın Bakan muhtemelen toplumda Ekrem İmamoğlu'nun bu işte 143 eyleme yönelik olarak verdiği cevapların toplumda ciddi bir tatmin duygusu yaratmadığını, kendi suçsuzluğuna dair istenilen ya da beklenen kanıtların bir bütün olarak sunulmadığını, duygusunu ya da düşüncesini taşıyor. Dolayısıyla oradaki tavırlardan kaynaklı olarak şunu söylüyor. Diyor ki acaba bugün olsa bugünün koşullarında ister miydi? Ben de açıkçası Sayın Bakan gibi bu çerçeve Sayın Bakan gibi bakıyorum. Sayın Akın Gürlek gibi düşünüyorum. Şundan dolayı bugün bir taksi şoförü şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi neden dedi Ekrem Bey bütün sorulara seni Allah'a havale ediyorum. Allah seni ıslah etsin gibi cevaplar veriyor da kanıtlarla şunlarla bunlarla konuşmuyor gibi. Demek ki vatandaşın kafasında, algısında böyle bir şey oluşmuş. Bir diğer mesele şu, hemen bitireyim Semih Hanım. Hı hı. Şimdi yargılanma elbette ki ilkesel olarak hepimiz herkesin savunma hakkının kutsallığına atıf yapıyoruz ve bu hakkın mutlak surette korunması gerektiğini düşünüyoruz. Ama daha başlangıçta Sayın İmamoğlu şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki mahkeme heyetine siz beni yargılayamazsınız dedi. Burada dedi ben size savunma yapmayacağım, ben sizi yargılayacağım dedi. Şimdi bu tür bir meydan okumanın bu yargılama sürecine nasıl bir katkısı olabilir? Yani var olan süreci antidemokratik bulabilirsiniz, yanlış bir takım pratiklerin eleştirisini yapabilirsiniz ama çıktığınız andan itibaren mahkeme heyetine ben sizi tanımıyorum, dolayısıyla siz beni yargılayamazsınız, ben sizi yargılarım.
2: Meseleyi peki duruşma sırasındaki ifadeleri ayrıca açar konuşuruz ama canlı yayınlansın mı yayınlanmasın evet. mı noktasında buna gerek olmadığını düşünüyorsunuz, doğru mu?
3: Bu saatten sonra aynen öyle Semih Hanım, zaten taraflar herkes kendine düşen, kendi payına düşen, almak istediğini, alımlamak istediğini...

0: bir şekilde almıştır. Zaten sona doğru da yaklaşılmıştır. O yüzden ben bu meselenin bundan sonra bir tür siyaset ringine, bir ekranın bir siyaset ringine çevrilmesini, hukuka da zarar vereceğini düşünüyorum. Yargılama süreçlerine zarar vereceğini düşünüyorum. Keşke çok daha başka usul ve esaslar dikkate alınsaydı, taraflar açısından söylüyorum. Daha farklı bir yargılanmaya tanıklık etseydik, ama yargılamanın siyasallaştırılması, yargının bir bütün olarak siyasal bir projeksiyon ekseninde değerlendirmesi bence başlı başına bir hataydı. Ben şöyle bir öneride bulunmuştum, parti yönetimine kabul edilmedi. Ya bunu TRT'de ya da başka bir kanalda yayınlanmadan önce bence çağıralım bütün gazetecileri, istisnasız ama herkesi, hiçbir kurum ayrım yapmadan CHP Genel Merkezi'nde bütün bu tutuklu olan belediye başkanlarını, avukatlarını da çağıralım. Gazeteciler soru sorsunlar, onlar da bunun cevabını versinler. Benim bu önerim dikkate alınmadı. Keşke dikkate alınsaydı. O zaman belki süreç daha farklı ya da daha mantıklı bir çerçevede ilerlerdi. Hayır, ama dediğim gibi artık bu saatten sonra ben televizyonda bu yargılamanın yapılmasının çok doğru ya da yani herhangi bir amaca, iyi anlamda söylüyorum, bir hizmet ettiğini düşünmüyorum.
1: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Önemli bir noktaya temas etti Ali Haydar.
0: Tabii ki.
1: Parti meclisindeyken bu öneriyi yaptın değil mi sen? Yani öyle Özgür söyledi, Özel genel başkanken bu teklifi yaptın. Ne dedi peki Özgür Özel? Yani buna verdiği somut cevabı tam verirsen farklı bir noktaya gidebiliriz.
0: Ya orada sevgili Ferhat Buna şöyle bir cümle kullandı ama ben onu hakikaten de çok anlamadım. Ya işte avukatların ya da işte bu yargılama süreci içerisinde bulunan kişileri savunanların toplum karşısında görülmesinin kendilerine zarar verebileceğini acaba şey diye kastetti. Ben o gün öyle yorumladım. Hani bu insanlar, bu kişilerin avukatı hani sokakta herhangi bir olumsuz bir durumla, bir tehditle karşılaşabilirlerim gibi bir ifade ya da o çerçevede bir konuşma yapmıştı.
1: TRT 1'de yayınlanırsa hani maskeyle mi çıkacaklar? Hani bu bazı gündüz kuşağı kadın programlarına çıkan konuklar var.
0: Onlar doğru, orada haklısın. Peki. Hayır, şöyle yani bence o yani eğer ya çünkü orada şöyle bir ayrım vardı sevgili Ferhat Murat, çok özür diliyorum Elif Hanım'dan uzattığım için. Bence oradaki orada şöyle bir şey vardı. Ben zaten başından itibaren parti eski yönetimiyle şu noktada ayrıştım. Ben meselenin hukuksal boyutta kalması gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla hukuksal çerçevede bir savunmanın ve bir mücadelenin verilmesi gerektiğini iddia ettim. Tam tersini yaptılar. Meseleyi siyasallaştırıp bütün bu iddiaları ya da iddianameleri acaba onun içinde boğar mıyız, onun içinde gümbürtüye getirir miyiz gibi bir algı maalesef oluştu. Dolayısıyla o siyasallaşmanın bugün yanlış sonuçlarını yaşıyoruz. Peki. Çünkü şöyle bir ifade kullandım, öyle bitireyim. Tek bir belediye başkanının suçlamasından, çünkü Özgür Bey şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben bütün belediye başkanlarına kefilim. Ben de dedim ki siz CHP genel başkanı olarak herkese kefil olamazsınız. Burada partiyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla yarın öbür gün tek bir belediye başkanında bir kusur ortaya çıkarsa bu bütün partiyi ve bütün partinin emeğini, çabasını, örgütünü, mücadelesini bağlar. Bu çerçevede siz bence kimseye bu kadar açık ve net bir biçimde bir kefiliyet duygusu ortaya koymayın. Ama o da kabul edilmedi maalesef.
2: Peki Elif Hanım, hemen geliyorum.
1: Özkan Yalın'ın kefili oldu.
2: Bey, çok kısa bir şey sormak istiyorum size. Ali Haydar Bey'in açıklamaları, CHP'nin bu tutumu sizi şaşırttı mı?
3: Şaşırtmadı. Yani şaşırtacak bir şey yok. Yani şöyle, ben şöyle bakıyorum olaya aslında. İki parçalı. Bir, hukuki anlamda da mücadele verilmeli. İki, siyasi anlamda da mücadele verilmeli. Ali Haydar Fırat ve arkadaşları siyasi mücadele vermekten ziyade hukuki mücadele vermeyi savundular. Özgür Bey ve arkadaşları da hukuki mücadeleden çok siyasi mücadeleyi vermeye çalıştılar. Aslında hukuki bunun ikisi de yapılmalıydı. Yani ikisi de olmalı. Yani 143 eylem neyse buna cevap verilmeli ki bence verilecek, zaten verilmek zorunda. Yani mahkemede zaten sorulacak bu. Sorunluyor yani zaten. Sayın İmamoğlu 300 sayfa 500 sayfa savunma yapar ama sonuçta o duruşma savcısı zaten soracak. Hakimi
1: soruyor
3: orada.
1: Zaten Aytun
3: Çakır. Soracak.
1: Soruyor ama
3: hayır,
1: cevap
3: şimdi,
1: alamıyor.
3: Hayır, daha
1: Allah
3: kendisini şimdi kendisiyle
1: versin.
3: İlgili bak,
1: i̇şte, var,
3: ama şimdi bak
1: var.
3: Ferhat Murat burada şimdi şöyle bir durum var bak. Birincisi şu, şunu bir düzelteyim ben, bir arkadaşım yolladı o notu. 9 Mayıs 2005'te 2025'te Onur'un dediği gibi bir teklif verdi, kanun teklif verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ve dedi ki Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanması amacıyla değişiklik yapılması yönünde.

0: teklif. 9 ay komisyonda bekliyor. 9 ay.
1: Evet.
0: 2 Aralık 2025 tarihinde Meclis İş Tüzüğü'nün 37. maddesine göre doğrudan genel kurul gündemine alınmasına ilişkin bir önerge veriliyor. Ve bu önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor.
2: Hala komisyonda yani.
1: Çünkü
2: yani,
1: sevgili Aytun Çayır,
0: yani şimdi
1: komisyondaki teklifin doğrudan genel kurula alınmasını istiyorlar.
0: Evet.
1: Eğer bir teklif verdiyseniz o yasama yılına ait olması
0: ama
1: gerekir.
0: 9 ay, yani 1 9 Ekim ay boyunca komisyonda bekliyor ama bu.
1: Bak
0: 9 ay
1: yeniden
0: bekliyor.
1: Vermediler gerçekten örneğin. Mesela,
0: yani şimdi birinci ay
1: yapabilirdi. CHP'si, sevgili onursu şunu yapabilirdi. Kanun teklifini yenileyip tekrar meclise sunabilirdi. Sunmadılar. Niye sunmadılar? Başka çok işleri mi var?
2: Diğer
1: hani
2: sayın,
1: İmamoğlu'nun diğer, dışında bir gündem yok zaten onda.
2: Burada başka alternatif bir metin sunabilirdi.
0: Şimdi burada ikinci yani. Sizin sunmadılar sorunuza işte. Yanıtlardan biri de şu.
1: Teknik bir yanıt veriyorum sana.
0: Bu davalar hukuki anlamda mücadelesi verilmelidir. Ama siyasi anlamda da kardeşim hiç mi Adalet ve Kalkınma Partili belediyeye Şafak Park vaktinde operasyon yapılmaz demelidir Ali Aydar Fıratlar. Demelidir bunu.
1: Yapıldı ama.
0: Hayır yapılmadı.
1: Onu da beğenmedim.
0: Suç.
1: Kırıkkale Yaşihan Belediye Başkanı
0: suç,
1: ceza
0: bir tane
1: aldı.
0: Ya Kırıkkale bilmem ne Ferhat Allah aşkına yapma genel itibariyle.
1: Yahu.
0: Genel ama genel.
1: Bak, 2004'ten bu yana Aytun Çerkin.
0: Bak ben değil.
1: Vurdur bucaktan Diyarbakır Bağlar'dan çıktı. Bursa Budanya Güzelyalı'dan.
0: Ferhat Murat.
1: Bir ihaleye fesat karışırlıktan, yolsuzluktan
0: Ferhat, bak,
1: bir sürü
0: dinler
1: belediye
0: misin?
1: Başkanı
0: dinler misin?
1: Ceza yattı
0: bir
1: hala
0: dinler,
1: cezaevinde olanlar
0: misin?
1: Var.
0: Ya bir dinler misin?
1: Ama
0: lütfen.
1: Siz belediye beğenmiyorsunuz.
0: Hayır belediye
1: yani
0: beğenmemek
1: belediye
0: değil.
1: Belediye bir ölçekte olması
0: belediye
1: lazım.
0: Belediye beğenmemek
3: duyalım
0: değil.
3: Duyalım Aytunç Bey'de
0: belediye
3: niye öyle söyledi?
0: Değil. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de 2019-2024 arasında ve 2024'ten sonraki büyük şehirler ve esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok yerde belediye almasından sonra başlayan soruşturmalardan bahsediyorum ben. Şimdi biz Beşiktaş davasını biliyoruz hepimiz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü. Ama bir suç örgütü olmadığını mahkeme,
3: evet.
0: Yerel mahkeme dedi evet. Ki hayır böyle bir suç örgütü yoktur dedi. Şimdi birinci elde var bir bitti. Ama ikincisi rüşvet verilmiştir dedi. Demek ki biz suç örgütü yok kararı verilebilecek bir durum varsa ama sen iddianameyi bir suç örgütü olarak kuruyorsan ya bir öz eleştir bir şey çıkmalı ortaya buradan. Çünkü diyorsun ki 2014'te bu örgüt başladı harekete geçti. 2016'da sıçramaya başladı. 2017'de emekledi. 2019'da doruğa çıktı. 2019 öncesi 2014'te ne yaptı bu örgüt? Aziz İhsan Aktaş örgütün lideri. Kamudan aldığı ihaleler var. Belediyelerden aldığı ihaleler var. İktidara yakın ihaleler. Şimdi yani buradaki mesele şu. Şunu baştan çizelim. Hiçbir hırsızlığı, hiçbir yolsuzluğu, hiçbir rüşveti kimse kabul etmez.
3: Tabii.
0: CHP'li olsun, AKP'li olsun, yeni partili
1: evet,
0: olsun, iyi parti. Bunu
1: lazım.
0: Kimse kabul edemez. Bunu altını çizelim. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Siz bütün CHP'li belediyelere sabahın köründe, şafak vakti, ip gibi sıraya dizerek, biz o zaman da KCK davasını hatırlayın, Fethullahçıların yaptığı dönemde de, o görüntüyü eleştirmiştik. Hayır böyle bir şey olmaz. Bu masumiyet karinesi, bu görüntü nedir? Bu şekilde yaparsanız bu algı operasyonu doğru değil. Biz gerçek anlamda yargılama çıksın, 143 eylem ortaya çıksın. Nedir? Bütün somut deliller hepsi ortaya çıksın ve karar verilsin.
3: Peki.
0: Şimdi canlı yayın. Canlı yayında çıksın ne olacak ki?
4: Semiha Hanım,
0: canlı yayında verilsin.
3: Bir Elif Hanım'a artık döneyim Ali Aydar Bey'e geleyim size olur mu? Peki.
4: Sizce... Elif Hanım şimdi uzun konuşur.
3: Hayır kısa çıkıyor. Sizce
2: çok
3: var mı?
2: Yani. Şu anda artık uzun konuşma.
3: Bana konuşacak bir şey bırakmadınız. Ben sizce var mı bir sakıncası? Ya. Yayınlanmalı mı?
5: Şöyle ki Semiha Hanım bu kadar büyük hacimli bir yolsuzluk iddiasının bulunduğu bir davadan bahsediyoruz. 143 tane büyük eylemden bahsediyoruz. Bir örgüt liderinden bahsediyoruz ve kendisinin talebiyle böyle bir konunun tartışmaya açılmasını da ben siyasal açıdan da etik olarak da doğru bulmuyorum. Yani sonuçta yargılama devam ediyor ve üzerinde çok ağır iddialar var. Ve biz onun talebiyle kamuoyu olarak ve siyaset erkleri olarak ya acaba onun talebiyle bir kanun değişikliği yapsak mı kısmını ben siyasal açıdan da çok doğru bulmuyorum bu birincisi. İkincisi bu
3: neden
5: çapraz
3: öyle geliyor? Neden doğru
5: yani
3: değil?
5: Yani şöyle çok büyük bir kamu israfından, kamu kaynaklarının istismar edilmesinden ve her birimizin hakkının istismar edildiği iddialardan bahsediyoruz. Açıkçası ben bir İstanbullu seçmen olarak, ben bir vatandaş olarak yargıya hesap vermesini istediğim ve beklediğim bir örgüt liderinin talebiyle bir kanun değişikliği yapalım mı diye tartışmayı ahlaki bulmuyorum. Yani yargılama

0: süreci devam ederken hala daha kanun değişikliği yapmayı talep edebilmesi.
1: Ama henüz birinden de bahsediyoruz. Evet. Bu söylediğinizde kendisini de suçlu ilan ettik.
0: Sonuçta ağır bir iddianamenin mesela geldiğimiz noktada mesela keşke bizi bu çapraz sorgulamalar sürecinde tatmin edecek bir performans gösterseydi de biz de bu iddiaların acaba doğruluğu var mı yok mu endişesini taşıyacak bir noktada bulunsaydık. Böyle de bir süreçte de değiliz ki. Yani Ekrem Bey devamlı olarak siyasete yaslanan bir söylemle istismar ettiği bir yargılama sürecinden geçiyor. Bugün TRT'de yayınlansın meselesi bile aslında yargılamayı, mahkeme salonunu siyasi bir şov alanına çevirmenin bir iletişim stratejisi. Yani benim burada itirazım tamamen buna. Bu birinci mahkemeden itibaren, biz 71. duruşmasına girdi sanıyorum geçtiğimiz hafta. Bu siyasal bir operasyondur iddiası artık marjinal reytingini kaybetti. Yani bu noktada hepimiz artık gerçekten bu çapraz sorgulamalarda tanıklarla ya da itirafçılarla çarpıştı. Ortaya somut veriler koyabildiği bir süreci görmek istiyoruz. Ve bunun canlı yayınlanmıyor olması da bizi bu mahkeme sürecinin dışında tutmuyor. Haberdar değiliz hiçbirimiz bu süreçten. Hı hı. Ben doğru bulmuyorum o yüzden bu tartışmayı.
1: Peki. Ali Aydar Bey, şimdi alayım eklemek istediğinizi. Buyurun.
2: Evet ya, hemen bir belki düzeltme gibi olabilir. Sevgili Aytun Çerkin ısrarla beni bir siyasal çatışmanın içine çekmek istiyor ama gelmeyeceğim ben o çatışmaya. Şunu hep söyledim.
1: Bence tartışabilirsiniz. Bir sakıncası yok.
2: Yok. Ya hakikaten canı yürekten bunu hep söyledim.
3: Hayır, sevgili Ali Aydar Fırat, Fırat 2023 yılında katıldığımız bir canlı yayında bana muhalefete muhalefet etme demişti zaten. O zaman da tartışmıştık. Müseyyidi, sıkıntı yok.
1: Evet. Peki.
3: Ben Sadullah Ergin'lerin neden aday gösterildiğini ısrarla söylemiştim.
2: Geçmişte DEM ya da HDP belediyelerine kayyum atanması da, yani tek tek belli yapıların ele alınıp onlar üzerinden bir takım süreçlerin yürütülmesi gerçekten hani bizim demokrasimize de çok ciddi biçimde zarar veriyor. Canı yürekten söylüyorum, hala da söylediğimin arkasındayım. İster Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsınlar, ister yeni partiye geçsinler, başka partide de olabilir, hiçbir belediye başkanının evinin, seçilmiş olan insanların evinin sabahın köründe basılmasına, bu şekilde muamele görmesine, 4 gün boyunca sorgulama süreçlerinde tabi tutulmalarına asla doğru bulmuyorum. Bu her parti için geçerli, istisnasız. Bu tutuksuz yargılanmalarını önemli, her defasında söyledim. Cumhuriyet Halk Partili, sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partililere yönelik olarak bu operasyonun yapılmasının kamu vicdanında derin yaralar açtığını da belirttim. Herkesin gerçekten bütün evrensel hukuk neyi gerektiriyorsa, bizim kendi hukukumuz neyi gerektiriyorsa o çerçevede yargılanmasını, o çerçevede gerçekten adil bir tutum eşliğinde bu sürecin götürmesini söyledim, ifade ettim. Onu bir kez daha sevgili Aytun Çerkin söyledi, onu ifade etmek isterim. İşin içeriğini elbette ki tartışırız. Hani doğru götürüldüm, götürülmedim, verilen cevaplar tatmin etti mi, ilkele yani ortaya konulan deliller bizi tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Onu hep biz tartışırız ama ilkesel olarak bütün partilerin, bütün belediye başkanlarımızın, seçilmiş olan insanların geçmişten bugüne kadar, bu Türkiye'de çok ızdırap çekilen bir konudu siyasete hukuksal yaklaşımlar. Dolayısıyla ben bu süreçte eleştirimi saklı tutuyorum hala.
1: Peki.
4: Ben bir ek yapabilir miyim?
1: Çok kısa.
4: Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Hani az önce Şafak baskınıyla AK Partili belediye başkanları alınmıyor dediğinde sevgili Aytun Çerkin, Kırıkkale yaşayan belediye başkanı Şafak baskınıyla gözaltına alındı. AK Parti aynı gün istifaya sevk etti. Kesin ihraç sistemiyle disipline sevk etti. Özür diliyorum. Ve ihraç edildi. Şimdi burada bir tutum farkı var. Ama öteki taraftan baktığımızda bakın, Canan Atasoy, Burdur Bucak Belediye Başkanı, 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış AK Partili. Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Bağlar, irtikap suçundan 3 yıl 9 ay ceza almış. Selçuk Mutlu, Bursa Mudanya Güzelyıl'da Belediye Başkanı, AK Partili. Görevi kötüye kullanma 5 yıl, eşi Selda Seven Mutlu da aynı davada 5 yıl ceza almış. Süleyman Selmanoğlu, Elazığ eski belediye başkanı, görevi kötüye kullanmadan 1 yıl 10 ay 15 gün. Şırnak Uludere, Sait Ürek, İhaleye fesattan 4 yıl 5 ay ceza almış. Devam ediyor. Şırnak
1: Aytunç
4: Hilal,
1: Bey varmış.
4: Şırnak Şenoba devam ediyor. Artı Halfeti'de kayyum olarak belediye başkanlığı yapan isim,

0: ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Hatta kendisi şu eleştirde bulundu. Dedi ki ya AK Partili belediye başkanları muamelesi gördüğü için kendisine öyle bir muamele, yani neticede kayyum belediye başkanlığı yapmış bir isim ve AK Parti'den de belediye başkanlığı yapmış bir isim geçmişte. Ben kelepçeyle gözaltına alınırken CHP'li belediyelerin hiçbirisine bu yapılmadı diye eleştirde bulundu. Şimdi bakıyorsunuz burada suç işlemediyse eğer Büyükşehir Belediye Başkanları AK Partili veya ihaleye fesat karıştırmadıysa, zorla ihaleye fesat karıştırıp ya da bir şekilde bir suç buldurup bir dengeleme politikası mı yapılması lazım? Bunu anlamış değilim. İki, Akın Gürlek burada şu cümleyi bu nedenle söylüyor. Birazdan söyleyeceğim nedenle. Cumhuriyet Başsavcısı iken kendisinin başsavcı olduğu Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir iddianame var. Bu iddianameyi hazırladığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Özgür Özel'den yemediği hakaret kalmamış. Yemediği iftira kalmamış. Ailesinin tehdit edilmesiyle karşı karşıya kalmış. Siyasi bir makama geçtiğinde de hazırladığı iddianamenin doluluğunu, içeriğinin bu noktada doyurucu olduğunu vurgulamak amacıyla siyasi bir makam olan Adalet Bakanlığı'ndan bir yorum yapmış. Yani mesele bu. Peki. Aslına bakarsanız. Yani bugün ortaya çıkan şu diyaloglar. Bakın sadece çok küçük bir diyalog okuyacağım. Çok da özür diliyorum. Sevgili yönetmenimizden de, editörlerimizden de özür diliyorum ama önemli. Bakın mesela burada bir müteahhit Mustafa Keleş. Canlı yayınlanıyor bakın şu anda. O diyaloğu canlandırıyorum şu anda. Diyor ki Keleş, İmamoğlu'nun şantiyeye 3 kez geldiğini, tek başına geldiğini ve villa istediğini anlatıyor. İmamoğlu diyor ki, şimdi şantiyede ziyaret etmişim. Senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Keleş, 3 defa tek başına gelmedin mi başkan? İmamoğlu, tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa. Keleş, 3 defa tek başına geldin. İmamoğlu, bir defa tek başıma ben. Keleş, Emre Bey'in odasında. İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan. Keleş, villa isteyip onu da şu adamın tapusu üzerine yapacaksın dedim mi demedim mi? Cevap yok.
1: Peki.
0: Ya da bir başka diyalogda
1: böyle alayım ben
0: şunu söylüyor.
1: Serhat Bey, o sanıkların ifadeleri üzerinden devam edelim. Şimdi etkin pişmanlık sanıklarının iddiaları bunlar. Aziz İhsan, evet. Aktaş, başlayalım mesela. Özgür Karabat aradı. İmamoğlu için 5 milyon TL ödedim. Hak edişimi almak için 970 bin dolar verdim. İETT'deki işlerimden %10 istediler.
0: Evet.
1: 84 milyon lira ödedim diyor. Ertan Yıldız'a bakalım. İşte Cebeci hafriyat alanında İmamoğlu %50 ortaktı. Metro ihalesinde %7 komisyon alındı. 10 milyon doların bir kısmını nakit istedi derken iş insanı Cemal Üneş, ruhsat ve iskan onayı için 5 senet imzaladım diyor.
0: Tabii.
1: Bunlar mahkeme salonunda işte verilen ifadeler, iddialar diyelim.
0: Hatta
1: etkin
0: bakın
1: pişmanlık sanıklarının. Şimdi iyi gitmiyor mu İmamoğlu tarafından baktığımızda verdiğiniz o örnekle de bunu mu anlatmaya çalıştınız?
0: Şunu anlatıyorum.
1: Verdiği yanıtlar tatmin etmiyor ve kendisi için durum hiç de iyiye gitmiyor mu demeye çalıştınız?
0: Şimdi ben şundan bahsettim az önce. Yani hukuken ortaya bir belge, karşı iddia, delil, bunu yapmadığını ispat eden bir belge koyamıyor Ekrem İmamoğlu.
1: Bütün bunların belgesi
0: bakın,
1: olacak mı peki?
0: 71 tane celseden bahsedildi değil mi az önce? 71 celse yapılmışken mahkemede. Hı hı. Hala daha savunmaya başlayacak diyerek gelecek zaman kipini almış bir cümle kuruluyorsa bizim karşımızda, 71 tane celse niye yapıldı? Niye yapılıyor? Mahkeme başkanı soruyor, diyor ki bu rüşveti aldınız mı? Çıkıp Cumhurbaşkanı adaylığından bahsediliyor. Ya bakın bu konu zaten çok açık bir şekilde beklendiği için İmamoğlu tarafından tamamen olay siyasi bir algı şovuna dönüştürüldü. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Seçime daha 3 yıl varken apar topar bir anda kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirmesinden anlıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı zırhını sırtına alacak ve hukuken ciddi deliller de ortada olan, ki bazılarında ses kaydı var, dekontlar olan rüşvet iddiaları söz konusu. Bunun yanı sıra HTS bas kayıtları, aynı alanda, aynı odada denilen saatte bulunmasını ortaya koyan delillerin de olduğunu dikkate alırsak, bunları çürütmenin başka bir yolu olabilir mi? Karşı delil olabilir mi?

0: olamaz. Şimdi bakın Celal Üneş, Cemal Üneş diyor ki İmamoğlu'nun seçimi için 500 bin lira verdiğini söylüyor. İmamoğlu'nun cevabı ne? Emin misin yani? Emin misin? Ben senden para istedim yani. Üneş devam ediyor. İstedim başkanım, eminim tabii. Niye? İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdin. Verdin, yolladın. Üneş devam ediyor. Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, buraya bir para lazım dedim. 500 bin. Muhtemelen seçim koordinasyon merkezini kastediyor. İmamoğlu'nun cevabına bakın. Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun sana.
1: Peki, hemen
0: şimdi bu
1: da
0: cevap tatmin edici bulunabilir mi mahkeme heyeti tarafından?
1: Ne diyorsunuz Onur Bey? Yani şimdi bütün bu etkin pişmanlık ifadelerine baktığımızda verenler iddialarının arkasında mı? Ve işte örneklendirdiği gibi Ferhat Bey'in İmamoğlu'nun verdiği yanıtlar için ne dersiniz?
2: Aslında böyle ceza hukuku böyle bir şeyleri cımbızlayarak sonuç ulaşabileceğiniz bir hukuk dalı değil. Hı. Yani dallar da değil ama ceza hukuku hiç değil. Mesela bir doğrudan sorgulama usulünde sanığın işte diğer sanığa sorduğu sorudan önemli çıkarımlar yapamam. Bir dosyanın gerçekten hani anlam ifade edebilmesi için bütün delilleri tam olarak görmeniz...
1: Buranın özelinde peki ne dersiniz?
2: Yapamazsınız. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın şimdi Ferhat Bey örnekliyor orada. Diyor ki işte ben yaptım, reddediyor hepsini.
1: Evet.
2: Şimdi Ekrem Bey reddediyor tamamını. Bakın Türkiye'de bu rüşvet yargılamalarının işte en üst merci Yargıtay 5. Ceza Dairesi'dir. Hani izleyen hukukçular da bu söylediğimi tevsik edecektir muhtemelen. Yani bu yargılamalara kadar Türkiye'de 5 ceza dairesinin ilgi alanındaki uygulamalarla pek tutuklu yargılama falan yoktu. Şimdi bunları böyle burada konuşabilmemiz için ileri orta. Belki Ekrem Bey şurada olsaydı, şu diğer tarafta. Arkadaş ne diyorsun diye çok fazla şey söyleyebilirdi. Ama Ekrem Bey söyleyemiyor, tutuklu. Tutuklu olduğu için hani şunlara doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Bu noktada bu cımbızlamadan ben bir netice çıkartamıyorum. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Mesela,
1: o yüzden mi peki canlı yayın istiyor sizce?
2: Ekrem Bey'in hangi sahikle canlı yayın istediğini bilmiyorum. Ama bir hukukçu olarak ben şundan dolayı canlı yayın isterim. Hani böyle bir mecliste oy kullanıyor olsaydım ya da bir referandum olsaydı canlı yayını şundan isterdim. Ben bu duruşmalara başından sonuna kadar hiçbir elçinin, hiçbir aktarıcının şefaatine ya da yeteneğine maruz kalmaksızın, mahkum kalmaksızın kendimi izlemek isterdim bir ceza hukukçusu olarak. O zaman bu yargılamalardaki, bu çapraz sorgulardaki anlam çıkarıp çıkarılamayan kendim takdir ederdim bu işi. Peki. Bilen biri olarak. Peki. Ama şu anda bu mümkün değil. Bakın bir de şunu da ifade etmek lazım. 71 tane yargılama olmuş, binlerce saat konuşulmuş ve iddialının o ki bir çete var, bir örgüt var. Yine iddiaya göre örgütün en başında Ekrem Bey var. Böyle bir noktada bizim ceza sistematiğimizde de öldür. Yani örgütten yargılandığınız noktada örgütteki her bir suç için örgüt liderleri aynı şekilde ceza da alırlar bu arada. O yüzden o binlerce yıllık şeylerin sebebi o. O yüzden bir dosyada örgütten beraat almak çok önemlidir mesela. Beşiktaş yargılaması için söylüyorum. Şimdi böyle bir yerde her suçlamanın, her diğer sanığın konuşmasının doğrudan Ekrem Bey'i ilgilendirdiği bir yerde Ekrem Bey'in savunmasına sadece 6 saat tanınıp bir 6 saatte savunmanızı yapacaksanız yapın denilmiş olması zaten başlı başına bir savunma hakkının ihlali. Ha bundan sonra o yanlıştan dönülecek mi? Muhtemelen dönülecek. Yani bunu da şey yapmak lazım. O yanlıştan dönüldüğünde ifade etmek lazım.
0: Bu da mesela cımbızlanmış bir bilgi. Bu da cımbızlanmış bir bilgi. Ekrem İmamoğlu kendi savunmasını çok uzun süre içerisinde yapabilirdi. 300 sayfalık kitap yazacak kadar savunma süresi verildiyse ve bunu kullanmak yerine siyasi konuşma yaptıysa sonra da bana savunma hakkı 6 saat verildi denmemesi gerekir.
2: Burada, bakın, burada bence bilgi eksikliği var. Böyle değil
0: avukatının
2: çünkü.
0: Avukatının ilk cümlesi sevgili Onur Üste. Ya mahkeme açıyorsun. Sen değil mi? Binlerce belki davaya girdin. Celseye girdin. Bu davada Ekrem İmamoğlu'nun bir açış konuşması yapması gerekiyor.
2: Özür diliyorum
0: ya
2: ama.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Örgüt liderliğinden yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bir açış konuşması. Ya neye geldik?
2: Burada bir temel atma törenine mi geldik?
0: Yoksa bir il başkanlığı toplantısına mı geldik?
2: Hangi üslupla konuşacağının yargılama yeri televizyon stüdyoları değil. O başına yani
0: bakın ben geçmiş olaydan bahsediyorum.
2: Siz
0: ben
2: ceza
0: yargılamıyorum.
2: Yaptığınız noktada başka bir üslup
0: Ekrem İmamoğlu'nun sıralamasını beğenmiyor. Ya da işte açış konuşması yapması gerekir diyor. Şimdi, ulusa sesleniş mi yapıyorsunuz? Mahkeme burası değil mi? Mahkemenin de bir kuralı olması gerekir.
2: Talep edebilir. Mahkeme başkanı da
0: selamlama
2: bunu reddedebilir.
0: Selamlama konuşmasından bahsediyor ya. Neyi selamlıyorsunuz? Var mı hukuk tekniğinde böyle bir şey olur ise? Şimdi, selamlama konuşması yargılama tekniklerimizden

0: Var mı yok mu?
1: Eğer mahkemenin başkanı yargılama tekniğinde olmayan bir talep varsa bunu reddeder.
0: Zaten reddetti.
1: Onda reddetmiştir.
0: Reddetti
1: dolayısıyla zaten. Şimdi vay böyle bir talepte bulundum deyip çok fazla acit etmenin de manası yok. Burada önemli olan şu.
0: Ama niyeti anlayabiliyoruz.
1: Ama bu,
0: niyet savunma yapmaktan çok siyasi
1: işte,
0: şov yapmak.
1: İşte
0: selamlama
1: yine,
0: konuşmasıyla
1: işte
0: başlaması.
1: Nereye geldik? Canlı
0: ya sanki Cumhuriyet AK Partisi'nin
1: yani burada,
0: kurultayının başlangıcındayız. Orada da belediye başkanları takdim ediliyor tek tek, kendilerini kalkıp ayağa kalkıyorlar, el sallıyorlar, sonra da bir selamlama
1: bak,
0: konuşması
1: şunu yapacaksak
0: yapıyor. Böyle bir şey olabilir
1: şunu
0: mi?
1: Şunu yapacaksak eğer, bugün burada yapıldığı gibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştirme korosu yapacaksak, yarın başka birileri de başka
0: niye,
1: bir politikacını eleştirme.
0: Niye siz de savunma korosu yapıyorsunuz o zaman? Ne
1: i̇şte
0: alakası
1: bunu
0: var?
1: Yapmaya gerek
0: Ekrem
1: yok.
0: Ekrem İmamoğlu'nu eleştirme ne? Korosuysa kastettiğin.
1: Ama
0: e sen de savunma korosusun.
1: Hayır, ben bambaşka bir...
0: Sen de temizleme, ben, beyazlama, aklama korosusun.
1: Ben ilkesel bağlamda bakıyorum. İlkeyi hatırlatmak, beyazlamaksa evet yapacağız bunu. Ama yok, ilkeyi hatırlatmak başka bir noktadaysa.
0: Tekniği hatırlatıyorum.
1: Bu
0: selamlama
1: tekniği...
0: konuşması bizim yargılamalarımızda var mı?
1: Yok.
0: Evet.
1: Peki
0: işte
1: bizim
0: ben de olmayan şeyler talep ediliyor.
1: Bizim
0: ya da mahkeme başkanına
1: bizim
0: şunu demek,
1: bir
0: siz
1: sana söz
0: emir alıp
1: var mı?
0: Verdiğiniz emri burada vereceksiniz. Sizin karar
2: soruyu
0: alma özgürlüğünüz yok
2: ana
0: demek
2: sana,
0: var mı yok mu?
2: Ana söz vermemek mi dediniz
1: bu,
2: Onur?
1: Yani gerçekten ajitasyona gerek yok. Bir sanığa, özellikle bu kadar büyük bir sanığa bizim yargılama sistemimizde... süre kısıtlaması yapıp savunma hakkını ihlal etmek doğru değildir. Yargıtay'a gittiği noktada bozma sebebidir. Bu hiç bunun savunulacak bir tarafı yok. Yani bu ABCF benim nasıl işte insana benziyorsam burada, hepimiz burada insansa, kimimiz erkek kimimiz kadın, bunlar bir vakaysa, bu da bir vaka. Savunma hakkını kısıtlayamazsınız. Bu ülke çok güzel yargılamalar yaptı. Bakın tekrar söylüyorum. Abdullah Öcalan yargılaması harika bir yargılamaydı. Türkiye'nin o günkü hukuk tekniği açısından. Bugün eleştiriyor

0: yargılama süresinde savunma hakkının kısaltılması bir ihlaldir. Ha şimdi onu da tespit edeceğim. Bunu söyledikten sonra şunu da söyleyeyim. Anladığım kadarıyla bu yanlıştan dönülüyor. Ama bunu da ifade etmem
1: Nasıl
0: lazım.
1: Nasıl dönülüyor? Nereden anladınız?
0: Ekrem Bey istediği noktada, kendini ifade edebileceği noktada bir savunma süresi verileceğini okuyorum.
2: Ya şöyle bakalım bir de. Ferhat sen 2400 yılı yargılanıyorsun. 2000 küsur yılı yargılanıyorsun.
0: Evet. Saatlerce konuşmak
2: Bir örgütün liderisin.
0: Empati yap yani.
2: Böyle suçlanıyorsun. Empati yapalım ya. Ve altında yüzlerce elemanın var. Çalışan beraber örgüt üyeleri var. Örgütün şeması var zaten. Çıkıyorsun. Diyorsun ki ben 6 Temmuz'da 9 Temmuz arasında yetmez bana. Ve sizinle Sayın Mahkeme Başkanı diyorsunuz. Ben mahkemedeydim o gün. Sayın Mahkeme Başkanı diyorsun. Hiçbir tartışma yok daha. Sizinle daha önce konuştuk. Ve siz bana en son konuşma hakkı vereceğinizi söylediniz. Evet bunu da anlaştık diyorsunuz. Ama sonra değiştirdiniz bu fikrinizi diyorsunuz. Ama diyorsunuz Fatih Keleş diyorsunuz. Ben bu örgütün lideriyim. Fatih Keleş de ikinci isim. Ben Fatih Keleş'i de dinleyeyim ki örgüt lideri olarak bütün suçlamalara cevap vereyim diyorsunuz. Bunda mahkeme başkanı ne yapar? Ha biz böyle konuşmuştuk. Evet siz de en son siz konuşun tamam. Diyor ki ya ben iki günde bitiremem bunu. Çünkü çok ciddi iddialar var ve ben bunlara cevap vereceğim sonuçta. Savunma siyasi olur, şu olur, bu olur. Onu sonuçta hakim karar verecek, öyle değil mi karara? Yani evet, diyecek ki tabii. Sonucu o verecek. Diyecek, hayır beni tatmin etmedi der ve basar cezayı olur biter. Yani burada o konuşma 13 Eylül mahkemelerine örnekler verildi. İşte Ergenekon mahkemelerine örnekler verildi. Süre hakkı diye bir kısıtlama olamaz. Biz burada... Hırsızlık var, yolsuzluk var, o tartışmıyoruz. Hukuki de evrensel ilkelerinden bahsediyoruz.
3: Talep edersiniz.
2: Ya, ama hukukun evrensel ilkesi.
3: Mahkeme heyeti ek süre verir. Uygun burada bunu değil, ajitasyon yok. Yapmayalım
2: hayır,
3: derken
2: burada süre kısıtlaması olamaz.
0: Değil, onu doğru
3: Bakın,
0: ifade
3: süre mahkeme başkanı olamaz. Mahkemeyi yönetmekle mükellef değil mi?
0: Doğru.
3: Mükellef. İsterse süresini uzatabilir mi?
0: Kısaltamaz diyeyim ben size.
3: Uzatabilir mi?
0: Kısaltamaz.
3: Bırakın uzatabilir mi?
0: Yani sana savunma hakkını vermek süresi. Eğer savunma ihtiyaç duyduğu savunma hakkını kısaltıyorsanız en hafif tabirle kibar ifade edeyim. Yargıtay'ın bozma sebebidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal tazminat sebebidir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla giderseniz yine tazminat
3: tamam, değil. Şu anda yargılama devam ediyor. Sebebi. Değil mi?
0: Bunu yapmama,
3: hedef süre
0: yargılamada
3: yıl
0: zaten
3: sonuna
0: bunlar
3: kadar,
0: yapılınca bu neticeler olur.
3: Şimdi yıl sonuna kadar hedef süre bu... İlk derece mahkemenin sonuçlanması. Ama uzar ama kısalır bunu biz bilmiyoruz. Evet. Ama bir hedef süre konuluyor. Tüm mahkemelerle ilgili. Doğru, yani bu mahkemeyle ilgili bir şey zaten. Değil. Mahkeme başkanı yargılama süreci de devam ettiği için bu süreyi uzatabilir mi?
0: Tabii uzatabilir. Uzatabilir.
3: Dolayısıyla ya hedef şu anda henüz zaten bu netliği olmayan, henüz daha ilk derece mahkemesi kararı dahi verilmemiş bir konuyla ilgili... Sadece olaya savunma süresinin kısa tutulması. İşte ben de derim ki madem savunmak gibi bir niyetim vardı kendini. Bu zamana kadar 71 celsede savunacak hiçbir argümanı avukatlarınız neden koymadı doğru
0: düzgün ortaya? Burada lütfen samimiyetle.
3: Şimdi burada da açıkçası tutarsızlığı vurgulamaya çalışıyoruz.
0: Şöyle olur mahkeme. Mesela 20 tane sanık var. Bu olayı lütfen bırakın. Daha bir şeye bakalım. 20 tane sanık vardır. 20. sanığın örgüt lideri olmaktan o iddiayla yargılandığını varsayalım. Ve mahkeme başından demiş ki arkadaş ben 19 tanesini dinleyeceğim sonra 27'sini dinleyeceğim demiş.
3: Tamam,
0: mahkeme başkanı tam tersini yapabilirdi bu arada.
3: Talep edebilir.
0: Ya en başı diyebilirdik hayır önce lideri dinleyeceğim sonra bu da yapılabilirdi ve bizim uygulamamız da vardır. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu noktada bunu bitirirsiniz yargılamaları sistemini ve hiçbir sanığa ihtiyacından daha az süre kısıtlaması yapamazsınız. Bu bir şey değildir. Yani hani bir bakalım bir yargılama bitsin değil. Bir yargılama süresince... Biz yargılamanın adil olduğunu nereden anlarız biliyor musunuz? Herhangi bir yargılamadan bahsediyorum. Sadece usul hukukundan. Niye? Çünkü esasa ilişkin hiçbir karar verilmedi. Ben bu bir yargılamanın adil olup olmadığını nihai kararla anlayacağım ya. Nihai karar belki 3 yıl önce geçecek. Peki o sürede, o 3 yıllık sürede ben nasıl bir fikir oluşturabileceğim? Salt usul kurallarının uygulanmasıyla. Bu bahsettiğimiz usul kuralları da çok temel şeyler. Yani hani ben siyasal duruşları gerçekten anlayabiliyorum, herkese saygı duyuyorum. Politik duruşta eyvallah ama savunma hakkının kısıtlanması konusu gerçekten burada mülahaza edebileceğimiz meseleler değil. Burada bir yanlış var. Bundan dönülmüş olduğunu basından okuyorum. Çok sevindim dönülmüş.
1: Burada peki Onur Bey şunu sormak istiyorum. Burada sanıkların anlatımları delil sayılır mı?
0: Tabii ki sayılır. Zaten bakın.
1: Anlatımlarla.
0: Anlatımlar delildir tabii.
3: Delille destekler.
0: Her şey delil. Bak hayır delil, bu delildir. Ama her delil.
1: Ama ispat edilmesi bak, gerekmez
0: evet,
1: mi?
0: Işte ona geleceğim. Her delil. Mahkumiyete yeterli delil değildir. Ben de

0: size bir şey söylerim. Arka masada şey Semiha'mla şunları şunları konuştuk derim. HTS'miz var. Bazımız var. 3 saattir beraberiz. Ve fakat ben öyle bir şey söylememişim. İftira atabilir miyim size?
1: Geldiniz yanıma bu arada?
0: Buradan daha rahat ifade ediyorum
1: peki.
0: Kendimi.
1: Tamam.
0: Üç, şey tuttu mu hepsi? Yan delil var. HTS var. Baz var. 3 saatte tamam. Birlikte olduğumuzda diğer arkadaşlarımız
1: var. İspat var yani.
0: İspat yok işte. İspat da yetmiyor. Yani bir şeyin iftira olup olmadığını tespit etmek gerçekten çok
2: mesela
0: kolay değildir.
2: Mesela parayla
0: yani
2: ilgili...
0: Işte kolay değildir. Bunu senin, ifade edeyim.
2: Senin söylemine göre sevgili Onur işte... Para alışverişiyle ilgili, rüşvetle ilgili bir tırnak içinde senin söylemene göre iftira attım. Bunun da dekontu çıktı. O zaman ne olur? İşler evet. Değişir.
0: Eğer şöyle...
2: Mesela, İşler değişir o hadi, zaman. Hadi, yani ETS ifade... baskaydı, lokasyon...
0: Tabii tabii. Yani şöyleyse mesela bir belediye başkanı, bir bakan, bir işte üst düzey bir bürokrat...
1: Evet.
0: İhale verdiği bir adamdan doğrudan hesabına para geçmiş. Tabii ki böyledir. Tabii
2: ya da
0: ki.
2: Onun adamına, yani yanında çalışanına.
0: Tek tek bu şöyle, bu teorik olarak pat diye böyle çoktan seçmeli ÖSS sorusu, ya LGS oluyor değil mi şu anda? LGS sorusu gibi değil bunların cevabı. Her olayda, her özgü olayda bakarız biz. O özgü olayda mahkumiyete yeteri kadar delil var mı? Yoksa bunlar delil mi? Bunlar tabii ki delil. Delil olmasa iddianame düzenlenmez de. En azından iddianame düzenleyecek yeterli delil olduğunu varsaymış gibi savcılık makamı iddianame düzenlemiş.
2: Ya da iddianameye sadece salt ifade girer mi?
0: Nasıl?
2: Yan delillerle bunu desteklemesi gerekmez mi? İddianameye girecek salt ifadenin dışında... İfadeyle beraber
0: tabii, desteklemesi
2: diğer gerekir. Delillerin ilave edilmesi gerekiyor. Şu an bizim o gördüğümüz 4000 sayfalık iddianamede savcılığın iddiasını desteklediği deliller de var.
0: Bak,
2: öyle değil
0: bir
2: mi?
0: Şey diyeyim, bu
2: sadece ifadeler
0: biraz
2: değil.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Mesela Ali Nuhoğlu'nun...
0: Burada sadece büyük konuşmaman için bir şey söyleyeceğim. Hani...
2: Ben büyük konuşmuyorum. Hayır, ya. Ben sadece ben var olan bir şey söylüyorum. Şey ben kimseye suçlu da demiyorum, suçsuz da demiyorum.
0: Hani burada hiç mütevazı olmayacağım. Bir iddianameye baktığım zaman bir yorum yapabilecek bir şeyim var. Türkiye evet. içinde en azından. Ben bu iddianameyi okuduğum zaman bir yere kadar geliyorum mesela. Sonra öbür adıma geçemiyorum. Bir ceza hukuku tekniğinde şunu yapmanız gerekiyor. Yani işte Aytunç Bey beni öldürmüşse burada, şey, bıçaklamışsa diyelim. Diyecek ki Taksim'de, işte eksi ikinci kattaki stüdyoda, Semiha Hanım'ın önünde. Ondan sonra işte sağ eliyle işte 12 santimlik bir bıçağı işte sol göğsünün altından bu kadar netlik olacak. Ben burada bıçaklanmışım, yerde yatıyorum. En sonunda Aytunç Bey çıkmış. O da olmuş olabilir. Ondan önce ama Ferhat Bey çıkmış. O da olmuş. Ondan önce işte kameraman arkadaşlarımdan bu olabilir.
1: Hatta ben bile olabilirim.
0: Ve hepimiz olabiliriz değil mi? Ben kendimi de bıçaklamış da olabilirim bu. Ben sadece teorik bir şeyden bahsediyorum. Ceza hukuku size adeta karar verdiğiniz esnada bir geçmişe yönelik bir kamera kaydı gösterir. Emin oluruz hepimiz. Bir yargıç olarak bizi o neticeden emin eder. Dolayısıyla... Hani mesela bir kahvehane sohbetinde bazı deliller o kesin öldürür abi falan dedirtir bize. Bir gazeteci haber yazarken yaklaşık ispatla, yaklaşık delille, güncellikle, kamu yararının olduğu noktada o 5N1K çerçevesinde bunları konu edebilir. Ama bir yargılama neticesinde kesin emin olabilmemiz için çok daha kuvvetli şeylere ihtiyacımız var.
2: Mesela şu olabilir mi? Mesela şimdi iddianamenin tamamını
0: ekranda bulunan.
2: İddianamenin tamamında bir yere kadar geldiğini
0: şey
2: iddia etti.
0: Ne demiş?
2: Şimdi ben de o zaman seni uyarayım sevgili Onur İste. İddianamenin içerisinde eylem 136. Ali Nuhoğlu'nun önceki şirketi Güllüce Tarım'a ait olan iki tane Emirgan'daki villanın 15 milyon lira bedelle İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirilmesi. Dolayısıyla üzerindeki iki villanın da İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirilmesi. Ki bu kendisine bu stüdyoda Ekrem İmamoğlu'na sorulduğunda benim değil şirketimin demişti. Yine o Ali Nuhoğlu'nun yanında elektrikçi olarak çalışan SGK'lı Furkan Remzi Ceylan'a 21 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'a kurdurduğu diğer şirketten o Emirgan'daki villaların gerçek değerini eşleyen Kiptaş'tan 2.1 milyarlık ihale verilmesi ve bunların tamamının belgeli olması.
0: Geldin mi şimdi bana?
2: Şimdi geldik mi?
0: Şimdi bana geldi.
2: Geldik mi şimdi bana? Hayır, asıl bana buraya geldik. Bak şimdi.
0: Şey
2: diyorsun ya ayağın bir yere kadar gidiyor. Hayatın olağan akışının dışında tamam. 50 milyon dolar değerine sahip iki tane villa.
1: Ben de çok merak ettim.
2: 15 milyon TL'ye devredildiği nerede görülmüş?
0: Tamam.
2: O 15 milyon TL'nin üzerindeki 2 milyar 100 milyon liralık bedelde İBB'nin iştiraki olan Ali Kurt'un genel müdürü olduğu Kiptaş tarafından Ali Nuhoğlu'nun yanında 21 yaşında çalışan olarak iş hayatında devam eden bir insanın bir anda şirket kurup İSKON AŞ ismini de vereyim. İSKON AŞ'ye Kiptaş'tan hop 2.1 milyar liralık ihale verilmesi yeterince somut deliller içermiyor mu?
0: Bir iddianame sözü olarak somut deliller içeriyor bu bahsettiğin kadarıyla söylüyorum.

0: söyleyeyim. Hani bir olgusal yorum yapmadan söylüyorum. Somut delil içeriyor. Buna mukabil bunun gerçekten olup olmadığına ilişkin, yani suçun sübut olup olmadığına ilişkin biz nasıl anlarız bunu? Şu delillerin, şu iddia ettiklerinin, yani sen de aktarıyorsun kendi iddialarını.
1: İddianameden söylüyorum.
0: Sen de iddia aktarıyorsun. Bu aktardıklarına ilişkin savunmayı net olarak dinlememizden geçer.
1: Biraz daha detay vereyim istersen.
0: Yapma.
1: Bak, hayır, Tuncay
0: yapma.
1: Yılmaz Ali Nuhoğlu'nu arıyor iddianamenin içerisinde.
0: Bu tekrar ifade bu ajitasyona girer.
1: Bu yani yeri bu, bizim bu, adımıza bu al. Biz şu an paraya
2: yani
1: sıkışırız.
2: Yani bütün bunların karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun ne cevap vereceği mi?
1: Ajitasyona girmiyorum. Tez, İddianamenin içerisinden söylüyorum.
0: Hep tezden bahsediyorsun.
1: Ali Nuhoğlu itirafında Ekrem İmamoğlu'nun ihale verdiği Ali Nuhoğlu itirafında Tuncay Yılmaz'ın kendisini arayarak o villaları almasını, sonrasında kendilerinin devralacağını, şu an nakit sıkışıklığı olduğundan bahsediyor. Ali Nuhoğlu da diyor ki ben alırım ama diyor ben de nakit sıkışıklığıyla karşı karşıyayım. O zaman İSKİ'deki hak edişlerimden gönderin diyor.
0: Aldım kabul ettim.
1: Sonra bu gönderim tespit ediliyor.
0: Tamam.
2: Peki gönderim bunlar yeterli değil mi?
1: Gönderim tespit edildikten sonra alım gerçekleşiyor.
2: Değil. Neden değil?
0: Değil, şundan değil. Heh. Bir kere bunlar iddialar. Belki de böyle
2: ama
0: bir şey
2: ama belgeler var diyor.
1: Bunların tespiti diyor, savcılık tarafından yapılmış.
0: Ferhat Bey de bunları dokunmadı. Ferhat Bey bunları kendi... Ferhat Bey iddianameden bir kısmı alıyor değil mi şu anda? Tabii ki öyle
1: tabii
0: yapıyor
1: ki.
0: Yani. Evet. Şimdi bu noktada neye ihtiyacınız var bir yargılama sistemi içinde? Hani doğruyu bulabilmek için bir diyalektik. Birisi tezde bulunur, öbürü antitezini sunar, sentezi kurar. Bizim yargılama sistemimizde tezi savcı sunar, savunma antitezini kurar, bir sentezi sonra mahkeme kurar. Bunlara karşı bir de Ekrem Bey'e ihtiyacımız var Ferhat Bey'in karşısında. Bakalım Ekrem Bey ne diyor ya da
1: savunma
0: onun avukatları ne diyor
1: işte,
0: böyle
1: Allah...
0: noktada?
1: Allah sana iyiliğini versin.
0: Hayır, o, hayır değil, öyle değil.
2: Ama o savunma, savunma şey galiba
0: o,
2: tam.
0: O doğrudan sorgulamada yani yalan söylüyorsun Allah belasını versin anlamında bir şeyler söylüyor orada benim anladığım kadarıyla. Burada eğer yargılama açık olsa başından sonuna kadar mesela ben dinlesem gerçekten
1: açık,
0: şu sizin soruları...
1: Gidebilirsin mesela Silivri'ye gittiğin
0: her
1: zaman
0: gün bunu
1: avukat olarak da gidersin.
0: Şöyle, hangi birimizin profesyonel gazeteciler bile her gün orada değilken bu siyasetle politikayla Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgilenen on binlerce yüz binlerce insanın buraya her gün gitmesi beklenebilir mi? Mümkün değil. Bu bir realite değil yani gidebilir.
1: Her
0: tabii
1: gün canlı
0: gidebilir.
1: İzlemesi de beklenemez.
2: Peki.
1: Bu mantıklı
0: ama işte
1: var
0: en azından şu
1: an
0: ilgilileri izleyebilir. Bu fırsatı verebiliyor.
2: Diğer konukları da lütfen
1: yani
2: duyuyoruz.
1: Büyük bir salon yapılmış. Salon bomboş.
0: Bu iddiaların soyut.
1: Salon bomboş.
0: Bu iddialar şu anda soyut olayı. Savunma dinlemediğimiz her yerde iddia soyuttur.
2: Peki.
0: İddianın somutlanabilmesi için savunmayı dinlemeye ihtiyacımız var.
2: Aytunç Bey, duruşmalar sürüyor. Ben bir şey sorayım, siz ardından eklemek istediğinizi ekleyin. Duruşmalar sürüyor, bu tutukluluk halleri uzuyor. Bu durum bir taraftan da yeni parti için acaba soruna dönüşür mü? Dönüştü mü ya da?
3: Yeni parti için?
2: Evet.
3: Ya aslında... baktığınız zaman
2: yani,
3: hukuksuz yargılama...
2: Bu durum özellikle Ekrem İmamoğlu'nun durumu işte hüküm giyecek mi giymeyecek mi bilmiyoruz ama bir yük haline gelmiş olabilir mi?
3: Yani yeni şöyle parti yeni için. Partiye veya işte ondan önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren veya destekleyen kitlenin büyük bir bölümü zaten bu operasyon, bu davanın siyasi olduğuna inanıyor. Yani yük mü yeni parti için... seçmen anlamında büyük
2: değil.
3: Bir bölümü zaten hayır biz burada bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız diye büyük bölümü baktığını biliyoruz zaten. O yüzden yük değil ama şu anlamda bir yük sadece Silivri üzerinden politika yapmak doğru değil zaten. Hani Silivri'de yapılan yargılamalar üzerinden politika yapmak önemli, doğru değil.
2: Özgür Özel için mi diyorsunuz?
3: Evet yani yeni parti sonuçta baktığımızda önümüzdeki dönemde iktidara odaklanmış, Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmış bir partinin programıyla, ekonomik programıyla, dış
2: gerçi
3: politikasıyla...
2: Gerçi bu da tartışma konusu ama sonuçta yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı da Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel de olabilir, bilmiyoruz. Bu tartışma da tabii
3: şu
2: daha
3: şu anda
2: çok...
3: teorik olarak kağıt üzerinde Sayın Ekrem İmamoğlu
2: evet.
3: Ama diploma
2: dolayısıyla
3: davası
2: oranın politikasını
3: sonra...
2: sürdürüyor olması... Normal
3: yani sonuçta
2: mi?
3: Şöyle bu yani en başından itibaren ve gelinen noktada Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçme gibi bir durumu yok. Yani vazgeçemez de. Yani sonuçta bir 4-5 Kasım 2023 kurultayında zaten ortak hareket ettiler ve beraber kazandılar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını. Ve arkasından devam eden süreçleri beraber bir yol arkadaşlığı yapıldı. Ama şöyle bir çizgi değişikliği olacaktır tabii ki. Sonuçta Sayın Özgür Özel'in biz sokağa çıktığı zaman emekli

0: ile asgari ücretliyle esnafla buluşmalarında daha çok ekonomi vurgusu yaptığını görüyoruz zaten. Yani çünkü o insanlara gidip sen Ekrem İmamoğlu mağdurdur diye anlatamazsın o insanlara. Ben seni ben iktidara gelince daha güzel bir hayat yaşatacağım vaadiyle ve böyle yapacağım bu kadrolarla yapacağım vaadiyle ikna edebilirsin. Bu ayrı bir tartışma konusu.
1: Evet, oraya da geleceğim ayrıca
0: evet.
1: Sonra.
0: Şimdi burada da mesela şimdi mesela Aziz İhsan Aktaş hak edişimi almak için 970 bin dolar verdim diyor.
2: Dekontrolü 19 Ocak bu arada.
0: 19 Ocak 2024 tarihinde Kilyos'ta bir otelde şu kişiye verdim diyor. Hı. Ertan Yıldız'la beraber. Ertan Yıldız'ın ismini de veriyor. Ertan Yıldız ne diyor? Ertan Yıldız da diyor ki ben 2022'nin sonlarına doğru ayrıldım bu yapıyı reddettiğim için, bu örgütü reddettiğim için diyor. Şimdi 2024'te Ertan Yıldız'a 970 bin dolar veriliyor ya teslim edilmesi için. Ama nasıl diyor ki oluyor? Ertan Yıldız ben 2022'nin sonu itibariyle yokum diyor. İki etkin pişmanlık.
3: İşte anlamak için yani.
2: Ama işte
0: iki etkin pişmanlık. İki etkin
2: savunma önemli ama dekont da getiriyor.
0: Ya ben bir şey demiyorum. Bak ben şunu dolar. Söylemeye çalışıyorum. İki etkin pişmanlık veren, ifadesi veren iki isim. Birisi Ertan Yıldız ki Sayın İmamoğlu'nun üç danışmanından birisi. Diğeri de Aziz İhsan Aktaş, bütün örgüt davalarında olan isim. İki itirafçı birbiriyle çelişiyor. Birinci olay bu. Bence önemli bir şey, elbette. Farklılık, çelişki. Diğer taraftan Cebeci hafriyat alanında İmamoğlu %50 ortaktı. Ya bu, ben de diyebilirim ki Elif Hanım Cebeci hafriyat ortağında %35'te Elif Hanım'ın vardı. Bunu somutlamak lazım. Somut olması lazım. Yani %50 ortaklığı ortaya konulmalı. Mesela Ertan Yıldız diyor ki 400 milyon dolar parası var Ekrem İmamoğlu'nun. Ya bu para nerede? Bu parayı da ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani kimse hırsızlık, yolsuzluk yapıldı, yapılmadı demiyor. Ama hukuk sonuçta o somut delillerle yürür. Biraz önce Ferhat'ın dediği Ali Nuoğlu olayı. Ali Nuoğlu ifade veriyor. Şuna ek para yaptılar, basında yer aldı diyor şu... Ekrem İmamoğlu da bunu doyurucu cevap vermek zorunda. Yani evet, demek ki başka bu, bir şey açıklaması yok bu işin.
2: Niye
0: yani bu birisi iddia savunması eder, birisi cevap verir. Ya birisi iddia eder. Ben zaten savunması
3: bakar abi. İşte orada mesela beraber gidelim. Yani orada gitmek
2: olur. Benim yanıma hani... gelmek istemezsin de gidelim.
0: Ya şimdi yani Özgür Karabat aradı.
2: Sağlığın açısından sağlıklı
0: olun. Özgür Karabat aradı.
1: İmamoğlu gidince ne oluyor?
2: Ben gittiğim zaman 4 Mayıs 2026'da bakın ne oldu. Hepsi üstüme çullandı, hakaret
3: bir şey olmaz,
2: ettiler,
3: bir şey olmaz. Yani
2: babası da dahil olmak üzere hepsi küfürlerle bizi karşı karşıya lazım. Bıraktılar. Muhalif ya. Gazeteciler şöyle telefonu gözümün önüne getirerek sorular sormaya kalktılar. Nereden girdin, nereden çıktın, ne işin var orada, hakimlerin odasında ne işin var deniyor. Hakimler zaten mahkeme salonunda. Ben velev ki gittiysem ki gitmedim hakimlerin savcının odasında. Boş odada masa sandalyeyle ne yapabilirim? İşte böyle mantıksal olarak birbirini de çok fazla tatmin edemeyecek, tutmayan iddialar ortaya atıyorlar.
1: Siz tamamladınız mı?
0: Ya keşke şey. Öyle bir ortam olsa da kutuplaşmamış bir Türkiye'de şurada otururken bile şurada da otururken bile karışık oturabilsek ve rahat rahat fikirlerimizi tartışabilsek. Mahkemeye gidip
2: kongresine
0: çok
2: gel,
0: rahatken
2: aynı durumla karşı karşıya kalmazsın ki Türkiye yüzyılının lansman töreninde birçok muhalif gazeteci
0: var,
2: davet edilmişti.
0: Var biliyorum, biliyorum.
2: Sen de vardın belki
0: var,
2: bilmiyorum.
0: Var biliyorum.
2: Ve orada hiç kimse bu durumla
0: hayır,
2: karşı karşıya
0: yani
2: kalmadı.
0: Sonuçta şöyle en azından sen de şunu söylemelisin. Ya İmamoğlu'nun savunma kitabı da çıksın. Ne olur.
2: Ama yasa buna müsaade etmiyor.
3: Hayır, yasayla ilgisi yok. Orada bir yanlışlık var.
2: Ya ben diyorum var? Ki zaten öyle Twitter'da, yani, Twitter'da zaten boy boy istendiği kısımlar.
0: Ama bunu bak, kitap yapamaz mı insan?
2: Ali
3: aynı noktaya geldi.
0: Ne? Ya bunu bir kitap yapar insan.
2: Ya ben diyorum ki bana kalsa çıksın ama savunma yapmıyor diyorum zaten. Siyaset yapıyor. O konuşmaları da zaten boy boy yayınlıyorlar.
3: Senin de bunu söyleme özgürlüğün var. Ben de buna bir şey demiyorum. Hak, yani,
2: evet,
3: yani
2: ben
3: bunu söyleme hakkı açısından.
2: Halk TV.
1: Bu arada Murat Çalık grafiğini açabilir miyiz arkadaşlar?
2: Bahsettiğimiz diyalogların harfini dahi akşam konuşmadı. Hem İmamoğlu davasını, dosyasını konuşuyor. Aynı gün. Ya bu arkadaşlar bağımsız, objektif gazetecilikten kimseye alan bırakmıyorlar. Konuşun, yorumlayın.
1: Elif Hanım siz ne diyorsunuz? Tüm bu ifadeler, etkin pişmanlıktan yararlananların iddiaları.
4: Ya 1,5 senedir devam eden bir hukuki sürecin içerisindeyiz. Ve aslında Ekrem Bey'in kendini ifade edebileceği gerçek sahnesi tam bu dönemde. O yüzden bence yargılamanın çok kritik bir aşamasındayız. burada itirafçılarla karşılaşacağı, tanıklarla yüzleşeceği bir süreçti. O yüzden Ferhat Bey'in altını çizdiği noktaya katılıyorum ben de. Eğer burada gerçek bir performans gösterebilseydi, buna hazırlık yapmak için çok ciddi bir zamanı vardı. Hepimiz inceledik. Yani 3000 sayfalık o iddianameyi buradaki herkes en azından biraz vakit ayırdı, inceledi. Yani biz bekledik ki bu süreçte gerçekten ortaya bu kanıtlara karşılık insanları tatmin edebilecek bir gerçeklik koyabileceğini düşündük ama sürekli kendini tekrar eden, soruya soruyla cevap veren, yer yer şiir okuyarak yükselen, yer yer mahkeme heyetine talimatlar veren bir performans ne yazık ki siyasi bir şov olarak kalıyor. Yani böyle olduğu zaman da birinci duruşmayla 71. duruşma arasında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bu siyasi bir operasyondur iddiasının dışına çıkacağı bir performans beklentimiz var bizden. Bunun arkasından ister kitabını çıkarsın, ister filmini yapsın, ister canlı yayınlansın talebinde bulunsun. Bunların tamamı kamuoyunu etkilemeye yönelik söylemler. Tamamen siyasal bir iletişim stratejisi bu. Halbuki içinde bulunduğumuz süreçte kamuoyunun ne düşündüğünün bir önemi yok. Bu saatten sonra deliller ve mahkeme heyetinin karar vereceği bir süreçteyiz. Artık bence bu iletişim stratejisini değiştirmek zorunda kaldığı bir noktaya geldi Ekrem Bey ve bunu yapmadığını görüyoruz.
5: Peki. Şimdi siyasette İmamoğlu'nun adamı olarak biliniyor Murat Çalık. Acaba bir kopuş mu yaşadılar? Yoluma bugün bulunduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim açıklaması var kendisinin. Bir hatırlatalım, kimdir Mehmet Murat Çalık? Beylikdüzü Belediyesi'nde İmamoğlu ile çalıştı. İmamoğlu'nun başkan yardımcılığını yaptı. 2019'da Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Kendisine, İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinir. 2024'te ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Ferhat Bey, soracağım ama bir Ali Haydar Bey'e de döneyim. Kendisine de bir soralım. Ne oldu? Duygusal bir kopuş mu yaşadı acaba? Bugün hani Çalık ben CHP'de kalacağım diyerek. Kendini koruma çabası mı yoksa? Ya da hani yollarının tamamen ayrıldığı anlamına mı gelir? Şöyle yorumlar da okudum yine Twitter üzerinden. İşte kendisinin serbest bırakılması için böyle bir şeyi tercih etti, söyledi diye. Böyle bir takım yorumlar da yok değil. Ne dersiniz Ali Haydar Bey?
2: Şimdi ya bunlar bu sürece Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel perspektiften bakmayan herkes iktidar yanlısı oluyor. Ya da işte belediye başkanıysa, bürokratsa işte efendim yargılanmaktan korktukları için böyle bir tavır aldılar. Dün bir açıklama yaptı Sayın Mehmet Murat Çalık. Hakikaten çok ben kişisel olarak da tanırım. Çok gerçekten başından beri hep aynı fikirdeyim. Çok gerçekten değerli bir insan, değerli bir belediye başkanı. Bir takım sağlık sorunlarını da yaşadı ve başından beri de bunu söylüyorum, dile getiriyorum. Keşke gerçekten tutuksuz yargılanma imkanı sağlansa, hala da bugün bu geçerli. Elbette ki koşullara bakıyorlar, elbette ki tahlil sonuçlarına bakıyorlar. Ama hani öyle bir insanın bence daha farklı bir koşulda yargılanması gerekir. Bu birinci mesele. Diğer mesele şu Semiha Hanım. İki durum var. Birincisi, dünden beri Sayın Murat Çal'a yönelik olarak inanılmaz bir linç kampanyası başlatıldı. Ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyen kim olursa olsun inanılmaz hakaretler, inanılmaz yaftalar, yapıştırmalar. Yani açık bir linç, açık bir faşizm var. Yani çok net söylüyorum bunu. Her birimize her gün, ben her gün tanıklık ediyorum, her gün şahit oluyorum bütün bu hakaretlere. Ben 15 yıl yakındır ekranlardayım. Zaman zaman AK Partili ve MHP oy vermiş vatandaşlarımız tepki gösteriyor. İşte siz bölücüsünüz, teröristleri destekliyorsunuz vesaire falan. Ama ben daha önce bir biçimiyle bu kitleyle birlikte onların bulunduğu alanda, siyasal alanda konuşmuş ya da orada bir takım çalışmalar yapmış biri olarak hayatımın en ağır hakaretleriyle karşılaşıyorum. Şimdi bu benim için bir şey ifade etmeyebilir de, cezaevinde olan ve savunma hakkı bir biçimiyle en azından diğerlerine oranla daha kısıtlı olan Sayın Çalık'a yönelik olarak getirilen ithamlar doğru değil. Ben Mehmet Murat Çalık'ın uzun bir süre daha cezaevine girmeden Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyasal hırslarını ve bir biçimiyle belediye bütün
6: belediye yapılanmasını, belediye çalışmalarını Ekrem İmamoğlu'nun siyasi faaliyetleri doğrultusunda örgütlenmesini ve yönlendirmesine karşı

0: karşı çıkan biri olarak biliyorum. Dolayısıyla buna dair rahatsızlıklarını da kimi zaman hem Ekrem Bey'e iletti, hem başka mecralarda dile getirdi. Bunun doğru olmadığını, bunun sağlıklı sonuçlar üretmeyeceğini söyledi. Cezaevine girdikten sonra da zaten ben Ekrem Bey ile, yani siyaset anlamında söylüyorum, insan ilişkileri elbette ki sürebilir. Ama siyaseten farklı düşündüğünü, farklı bir biçimde yol alması gerektiği konusunda bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyorum. Birçok avukat arkadaşımızla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları da süreci yakından takip ediyor. O avukat arkadaşlarımızın birçoğu da şunu söylüyor. Belediye başkanlarının çoğu Ekrem Bey'den özellikle son süreçte ciddi bir kopuş yaşıyorlar. Ciddi bir kırılma yaşıyorlar.
1: Neden?
0: Yaşadıkları sürecin ya da uğradıkları şundan dolayı içinde bulundukları pozisyonun ya da içinde bulundukları koşulların sebebini Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorlar. Yani onun bu zorlamaları, bu dayatmaları, bu hırsları olmasaydı biz burada olmazdık yaklaşımının son derece hakim olduğunu net bir biçimde ifade ediyorlar. Bence Sayın Murat Çalık'ın, Mehmet Murat Başkan'ın yapmış olduğu açıklama aslında sadece CHP'de kalma açıklaması değil. Aynı zamanda ben net bir biçimde Sayın Ekrem İmamoğlu'yla yol yürümüyorum, yol yürümeyeceğim. Ben başka bir tür bir siyasetin içerisinde olacağım. Kendi partimde kalacağım. İçinde bulunduğum işte görev, sorumluluk yeniden iade edilirse orada halka hizmet etmeye devam edeceğim şeklinde. O yüzden burada ben çok net bir biçimde elbette ki siyasal anlamda bir kopuşun net bir biçimde olduğunu düşünüyorum. Kendisine yakın olan isimlerle de konuştuğum zaman da o isimlerde çok bu benim tezimi doğrulayan ifadeler kullandılar. Burada Sayın Murat Çalık'ın hem Ekrem İmamoğlu hem onun çevresinin hem onun siyaset yapma biçimine yönelik olarak çok derin bir takım hoşnutsuzluklar barındırdığını, bu sebeple de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih ettiğini, ama kimse şöyle ucuz bir yaklaşım içerisine girmesin. Efendim işte serbest bırakılmak için böyle davrandı. Kimse o koşullarda nasıl davranılması gerektiğini bir başkasına dikte edemez, etmemelidir. İnsanlar siyasal tercihlerini yapıyorlar. Bugün ilk defa yapılan bir şey değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan herkesi bir biçimiyle yaptalanmak, bunlar devletle anlaştı, iktidarla anlaştı, şöyle oldu, böyle oldu yaklaşımları gerçekten son derece zedeleyici, son derece gerçekten inanılmaz derecede üzüntü verici. Aileleri için de, yani şimdi hatırlarsanız bir örnekle bitireyim, çok uzattım. Beyoğlu Belediye Başkanı sevgili İnan Güney, Ekrem İmamoğlu ben savunma yapmayacağım. Şimdi hani savunmadan bahsediyoruz. Savunma işte kısıtlandı vesaire falan, bunu tartışıyoruz. Hepimiz de savunma kısıtlanmasın vesaire falan diyoruz ama
1: evet.
0: Şimdi bir savunma niyetinin gerçekten ne kadar olup olmadığı ayrı bir konuş, bir tartışma. Ama şunu söyleyeyim. Sevgili İnan Güney, hayır kardeşim ben bu yapının içerisinde değilim. Ben çıkıp savunma yapacağım. Ben suçsuz olduğumu düşünüyorum, suçsuz olduğuma inanıyorum ve çıkacağım mahkeme heyetine, bu bütün iddialar neyse onlarla ilgili cevap vereceğim dedi.
1: Peki, peki.
0: Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ve ekibi İnan Güney'in üzerine yürüdüler. O mahkeme sürecinde inanılmaz hakaretler, inanılmaz küfürleşmeler. Şimdi bunu yapamazsınız. İnsanlara nasıl konuşacağını, nerede duracağını bunları dayatamazsınız. Bunlar doğru sağlıklı yaklaşımlar değildir. Yani siz cezaevi koşullarında bile birilerinin kendi hakkını ve hukukunu savunmasına izin vermiyorsanız o zaman vay memleketin haline, vay ülkenin haline.
1: Peki reklama çok
0: demek
1: az vaktim kaldı Ali Aydar Bey.
0: Olsa,
1: son bir cümle.
0: Hemen bitirdim. Yani dolayısıyla buradaki mesele bir kırılmadır, bir ayrışmadır. Ben bunu bu çerçevede değerlendiriyorum.
1: Peki. Şimdi Murat Çalık Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edeceğim dedi. Zeydan Karalar ben kolay değişen biri değilim dedi. İstikrarlı bir adamım. İşte partimiz iyi olsun diye çalışacağım dedi. O da CHP'de kaldığını söylemişti. Yine başka bir örnek. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. O da yeni partiye geçmeyeceğini, CHP çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da aynı şekilde partide kaldı.
2: Vahap Seçer.
3: Mersin.
1: Evet evet. Son bir dakika reklamdan önce sizin de yorumunuzu alayım. Sonra gidelim.
3: Bir dakika
1: gidelim.
3: Da şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiği düşünceyi düşünmeyen herkes hain bu bakış açısıyla.

0: baktığımız zaman. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu vizyonu ya da oluşturmak istediği algıya hizmet etmeyen, kendi yoluna bakmak isteyen herkes hain bu bakış açısıyla. Şimdi bakın, Tuzla Belediye Başkanı'nı kim belirledi? Ekrem İmamoğlu. CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti. Beykoz Belediye Başkan Vekili adayını kim belirledi? Henüz bir suç filan işleme ortamı olmadan, bakın hani belediye başkanlığı yapmış da AK Parti'ye geçmiş, orada da şu deniyor ya, işte ceza almamak, kendini korumak için. Belediye meclis üyesiyken sadece CHP'de siyaset yapıp sonrasında Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu tarafından aday gösterilip seçildikten sonra suça sürüklenmemek için kendisi CHP'den ayrılmayı uygun gördüğünü söylüyor. Bence burada birçok belediye başkanı, Murat Çalık da buna dahil, suça sürüklenen belediye başkanı olmaktan mağdurlar. Kendi arzularıyla değil ama yoğun baskıyla karşı karşıya kaldıkları için bu suçların içinde olduklarını düşünüyorlar ve bundan dolayı da cezaevinde olduklarını düşünüyorlar. Son bir örnek, madem CHP'ye geçmek belediye başkanlarını koruyorsa, Zeydan Karalar Aziz İhsan Aktaş davasından 6 yılın üzerinde bir ceza aldı. Demek ki korumuyormuş.
1: Peki. Şimdi kısa bir ara, reklamların ardından devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Kısacık bir ara ve beraberiz şimdi. Doktor Onur İste, Elif Şahin, Aytunç Erkin, Ferhat Murat ve Ali Haydar Fırat bu akşam konuklarımız. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı adayı özel mi yavaş mı tartışmasına. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi şöyle demişti köşesinde. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi işte bize sahip çıkmaz. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Ben Özgür Özel'e güveniyorum dediği ifade ediliyor. Mansur Yavaş da bu durumda ya İyi Parti, işte Zafer Partisi, Anahtar Parti'den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup Cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek diyor. Böyle konuşulduğunu, böyle yorumlandığını ifade etmiş kendisi. Aytunç Bey, şimdi Abdülkadir Bey'in de açıkladığı gibi İmamoğlu'nun Özgür Özel'i desteklemesi mümkün mü? Yani İmamoğlu aslında bugün itibariyle denklem dışı mı?
2: Evet, buna geçmeden önce ben Murat Çalık'la ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ali Haydar Fırat'ın her fikrine katılmamakla birlikte bu fikrine katılıyorum.
1: Hangi fikri?
2: Operasyondan önce sevgili Ali Haydar Fırat'ın dediği gibi Sayın Murat Çalık'la Sayın İmamoğlu arasında bir düzlem arasında bir farklılık vardı. Aralarında yani İmamoğlu'nun veliahtı diye değerlendirildiği o dönemde ama aslında bir kopuş vardı aralarında.
3: Semiha Hanım sataşma var lütfen.
1: Yok, destekliyor sizi.
3: Bir konuda.
2: Destekliyor.
3: Sadece bu konuda.
2: Şimdi ikincisi şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım açıklamasında şu vurguyu yapması Murat Çalık'ın dikkat çekici. Ben hukuki anlamda savunmamı yaptım. Yani gereken iddialara, gereken belgeleriyle cevap verdim vurgusunu yapması. Makam değil, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesel anlamda savunuyorum vurgusu. Makam eleştirileri, yani bunlar bir kopuşu çok net bir şekilde gösteriyor bize. Birincisi bu. İkincisi, ben hani bizim mahallede, işte o mahalle bu mahalle olayı var ya, hani bizim mahalledeki şu durumu ben de rahatsızım. Herkes her istediği fikri savunabilir. Her yerde de durabilir. Kimse kimseyi bu yüzden linç edemez. Ali Haydar Fırat CHP'de kaldığı için, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı için, Vahap Seçer kaldığı için veya işte Mansur Yavaş böyle bir politika izliyor diye linç edilemez.
1: Keşke.
2: Yani bu şekilde olmalıdır. O hain, bu şey ya, bu
3: böyle sosyal demokrasi dediğimiz kavramda.
2: Bu üsluptan bir kere kurtulmak zorundayız. Yani bu bize bir şey kazandırmıyor. Bizi dar bir labirent içinde birbirimize yankı odalarında attığımız sloganlar üzerinden kalıyor. Yani bizim sonuçta insanları ikna etmek gibi bir durumumuz var. Bizim derken siyasetçilerden bahsediyorum. Gazeteciler de sonuçta olduğunu, yaşananları somut bir şekilde halka aktarmak zorunda. Gerçek üzerinden. Kim ne yapıyorsa. Hı hı. O yüzden ben Vahap Seçer kalıyor, linç ediliyor, şu linç ediliyor. Ya bunlardan bir kere uzak durmak zorundayız. Çünkü 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi bugün piroydu. Bugün hain diyenlerin tırnak içinde lideriydi. Yani bu da bir gerçeklik. Meral Akşener linç edildi. Ama Meral Akşener eğer o dönem seçim kazanmış olsaydı kraliçeydi. Yani tırnak içinde bunları ifade ediyorum.
1: Ya da o gün masadan kalktı diye kızanlar bugün haklıymış kadın
2: veya
1: dediler.
2: İşte, yani şimdi mesela o dönem Sayın Akşener kazanacak aday vurgusu yapıp Mansur Yavaş'ın ismini, Ekrem İmamoğlu'nun ismini öne çıkardığını

0: da bugün geldiğimiz noktada o zaman niye Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iki forvet tartışması yapıyoruz? Yaptık ya da...
1: Hadi yapalım, oraya gelelim.
0: Evet. Şimdi...
1: Yani kendisine gelecek bir siyasi yasak durumunda kimi işaret eder? Tabii ama en başta acaba artık yavaş yavaş denklem dışı mı kalıyor kendisi? Ve Ekrem İmamoğlu bu yasak sebebiyle ben, özel mi der, yavaş mı der mesela? Abdülkadir Selvi'nin yazısı, Selvi'nin güvenmediği Mansur Yavaş'a doğru olabilir
0: bilmiyorum
1: mi?
0: Sayın Selvi'nin kaynaklarının nereden olduğunu bilmiyorum. Sonuçta Ekrem Bey'in bu cümleleri kime kurduğu, nerede kurduğu, ne zaman kurduğu konusunda veya cezaevine birisi ziyaret eder, o ziyarette o kişiye söylemiştir. O kişi de bunu anlatmıştır. En azından isim vermeden bile olsa burada bu kişi üzerinden diye denilebilir. Böyle bir bilgimiz yok. Şimdi bu aslında 2023 seçimleri öncesinde de bu tartışma çok yapılmıştı. Yani muhalefetin adayı kim tartışması çok ciddi bir şekilde başlatılmıştı. Ve bu sonuçta baktığımızda kime yaradı veya kim kazandı bu tartışmadan. Ve bugün gelinen noktada da 2028'in Nisan ayında olma ihtimalinin yüksek olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kadar erken bir tartışmanın başlaması ne kadar doğruydu? Bu tartışmayı iktidar mı başlattı 2028 seçimleri için? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi başlattı. Bunun hakkını verelim. Çünkü 31 Mart seçimlerinden hemen sonra Sayın Özgür Özel birkaç gazeteye röportaj verdi ve iki forvetim var dedi.
1: Evet.
0: Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu dedi. Yani şimdi bu tartışmaya oradan başlarsan zaten birincisi o düğmeyi yanlış iliklemiş oluyorsun. Şimdi bu tartışmaya açtın kapısını, tabii ki iktidar cenahı buradan yüklenecek ve tartışma sürecektir. Şimdi gelinen noktada biz o ben süreci kısaca özetlediğimizde özet olarak bakarsak alt alta sıraladığımızda bir Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim denilen bir sistemle 15,5 milyon kişinin oy verdiği bir adaylaştırma süreci yaşandı. Fakat buna Mansur Yavaş'ın itiraz ettiğini gördük. Bu bir erken çıkıştır dedi. Hatta şunu da biliyoruz, Mansur Yavaş bu bir erken doğum olur vurgusu da yapmıştır. Şimdi o yüzden düğme yanlış iliklendiği için arkasından o düğmenin yanlış iliklenmesi devam etti. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir diploma sorunu var. Ve diploma sorunundan dolayı da Ekrem İmamoğlu'nun eğer diploması iptal edilirse, karar onanırsa bu iş bitecek. Ve orada şimdi Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı bir denklem yaşanacak. Tabii ki burada iki forvet denildiği için, o iki forvetten biri saha dışı kaldığı için, diğer sahanın içinde kalan diğer ismin Mansur Yavaş olduğu ve Yavaş'ın isminin de bu kadar çok öne çıkarıldığını görüyoruz. Peki Mansur Yavaş burada nasıl bir tavır alıyor? Ya beni bu tartışmanın içine sokmayın diyor. Bu kadar ismimi bu kadar gündeme getirmeyin diyor. Yani
1: bir de deniyor ki Mansur Yavaş'ın ismini gündemde tutup adaylık müracaatı başlayınca muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu iddiası
0: var. Tabii ben bunu yazdım zaten. Yani %50+1'e ulaşmak için CHP'nin de değil, Yeni Parti'nin de değil, İyi Parti'nin de değil, bütün muhalefette olacak partilerin ortak adayı olma ihtimalini ve ortak aday olabilmenin şartlarını arayan bir Mansur Yavaş portresi karşımıza çıkıyor. O yüzden bugünkü tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama Yeni Parti lideri Özgür Özel'le görüşüyor. Güven Park'a gidiyor ama CHP'li yetkililerle de görüşüyor. Şimdi bu şekilde bir denge politikası izliyor.
2: Ha buna kadar İyi Parti'nin bayrak mitingine katılıyor.
0: İyi Parti'nin bayrak mitingine katılıyor. Veya hukuk kurultayına katılıyor. Yani toplantısına, çalıştayına katılıyor pardon. Evet. Şimdi o yüzden burada buna kadar sürdürülebilir. Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama bu bir denge politikası. Sayın Yavaş da bu şekilde böyle bir çizgi izliyor.
1: Peki şu sizin
0: ben Ekrem İmamoğlu'nun içeriden Özgür Özel aday olsun, Selin Sayak Böke aday olsun, Ekrem Mansur Yavaş aday olsun gibi bir cümle kurmaktan ziyade sonuçta baktığımızda eğer iktidara gelemezse Cumhuriyet Yeni Parti veya işte kendisini de nasıl diyeyim kendisine yakın isimlerden biri iktidarda olamazsa bu tutukluluk süresinin devam edeceği Yani bu bir

0: gerçeklik. Şimdi şunu da göreceğiz. Yani biz bir seçim sürecine daha girmedik. Yani o seçim düzlüğü daha başlamadı bizim için. O düzlük çıkılsın bakalım bir. Orada anketler, kamuoyu yoklamaları, kim kiminle ne yapacak, nasıl olacak. Yani biz şimdi Ekim-Kasım ayını daha görmeden 2028'deki seçimi konuşuyoruz. Bir Ekim-Kasım çıksın. Kasım ayında yeni parti kurultayını yapsın. Evet. Oradaki vitrin ortaya çıksın. Kim kiminle ne yapıyor, bu netleşmeye başlasın ve ondan sonra şekillensin.
1: Peki şu kulağınıza nasıl geliyor Aytunç Bey? Ardından Ali Haydar Bey'e gideceğim. Yani işte Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse bize sahip çıkmaz. Şu ana kadar ciddi bir desteğini de görmedik. Ama Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Ben güveniyorum ona. Cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır. Kulağınıza nasıl şimdi geliyor? Tabii ki bunun doğru olup olmadığını gerçekten deyip demediğini bilmiyoruz.
0: Saraçhane'de Mansur Yavaş'ın yaptığı konuşma. Birçok belediye başkanı operasyonu yapıldığında Sayın Yavaş'ın koyduğu tavır. Zaten hukuk vurgusunu
1: Silivri'ye gidip gelmesi.
0: Veya Çağlayan'daki o gözaltı sürecindeki tavrı. Şimdi bunların hepsi Sayın Yavaş'ın ne yapabileceğinin, ne yapmak istediğinin göstergesidir. O yüzden Sayın Selvi biraz daha CHP yeni parti içinde ne kadar gedik açabilirim belki de düşüncesiyle de yazmış olabilir bu kulisi. Bilmiyorum yani bir amacı olabilir ama sonuçta Sayın Yavaş şunu da yaptı. 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra İmamoğlu tutuklandıktan sonra adaylığımı askıya alıyorum dedi. Adaylık serüvenimi askıya alıyorum dedi. Bu da bir gerçeklik.
1: Peki. Ali Haydar Bey, sizce biz Özgür Özel, Mansur Yavaş rekabeti görür müyüz? Ne diyorsunuz?
2: Ya bugün için bunu söylemek çok olası değil. Ama şunu görüyorum ya da en azından bugün itibariyle belki şu söylenebilir. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın çok yeni partiye geçeceği kanaatini taşımıyorum. Belki bağımsız olabilir, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalmaya devam edebilir. Bir açıklama yapmıştı geçen günlerde. Bir gelişme olursa benden duyacaksınız. Şöyle net bir tavır ortaya koymamıştı.
1: Ama şunu söyledi, Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir. Yani aslında bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'ni yalanladı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın, Mansur Bey CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok. Bu sözleri hani bir karmaşaya aslında yol açtı ve ardından belediyeden Yavaş'ın siyasal geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir dendi. Buyurun.
2: Şimdi sizin referans verdiğiniz mesele önemli. Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala resmi olarak bulunan Sayın Mansur Yavaş'a ilişkin olarak Sayın Mansur Yavaş partimizdedir diyor. Şimdi tersi bir durum söylenebilir mi? Şu anda hala meşru, yasal Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Partiden istifa etmemiş, partinin belediye başkanı olarak biliniyor, öyle kabul ediliyor. Dolayısıyla kendisi bir açıklama yapıp ya da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıyorum, bağımsız kalacağım ya da başka bir partiye geçeceğim açıklamasını yapmadığı sürece Sayın Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama meşrudur. Doğru bir açıklamadır. Yani ha bunu yalanlıyorsa şunu da söylemesi gerekirdi bence Sayın Yavaş'ın. Eğer Sayın Müslüm Sarı'nın dediğinde bir yanlışlık varsa ki bence yok. O zaman ben bu partide değilim demeniz gerekir. Yani Müslüm Sarı'nın açıklamasına
1: niye sizce kendisinden artık bu netliği duymuyoruz? Yani ben evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum ya da hayır ben yeni partiye geçiyorum. Yani bu tutum neden net değil?
2: Çünkü bir takım biraz önce sevgili Aytunç Erkin'in söylediğine, ben de normalde Aytunç Erkin'e katılmıyorum ama bu söylediklerine katılıyorum. Bir karşı hamle olarak söyleyeyim.
1: Ne güzel. Karşılıklı katılmalar.
2: Şu var. Şimdi Semih Hanım bakın. Mansur Bey muhalefet cephesinde bütün şeyleri, partileri ya da var olan aktörleri, siyasal aktörleri, yapıları kendince bir arada tutmaya çalışıyor. Daha doğrusu

0: doğrusu hepsine eşit mesafede kalmaya çalışıyor ama en az eşit mesafede kaldığı parti de şu anda içinde bulunduğu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi. Yani yeni partinin etkinliklerine katılıyor, İyi Parti'nin etkinliklerine katılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar yani mahkeme kararından sonraki herhangi bir etkinliğine katılmadı. Yani elbette ki genel başkan yardımcılarıyla zaman zaman görüşmeler oluyor, sohbetler oluyor. Ama bir siyasal tavrın ortaya konup konmaması meselesinde Sayın Yavaş henüz bugüne kadar net bir tavır ortaya koymadı.
1: Peki ben Binirgül rica edeceğim sizden. Çünkü tam bu noktada hani neden kendisinden net bir tutum yok diye sordum ya. Burada biraz da meclis aritmetiğinin göz önünde bulundurulduğu konuşuluyor. İşte hani kendisinin de siyasi kararını etkileyen önemli bir faktör acaba olabilir mi? Bunu soracağım. Şimdi meclisindeki dengeye baktığımızda 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk 75. AK Parti 50, CHP 49, Yeni Parti 30, MHP 9, Bağımsız 7, Yeniden Refah 1, BVP 2. Yani şurası şu nokta, ya bu tarafa geçse 30, bu tarafa gelse 49. Buradaki dengeyi gözetmesi gerektiği de bir taraftan konuşuluyor. Buna yorumunuzu alayım Ali Aydar Bey.
0: Yani bu bir hani bence daha tali bir mesele. Yani daha ikincil bir mesele. Birincil mesele şu. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayı sonuna kadar bütün belediye başkanlarından çok net bir biçimde tavırlarının belirlemesini istiyor. Yani kalan arkadaşlar kalırlar, giden arkadaşlar giderler. Ama bu ila nihai sürecek bir durum değildir. Yani Mansur Bey bunu seçim sattığı haline kadar ya da adaylık sürecine kadar sürdürmeyi düşünüyor mu bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir zaman yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir biçimde bu il başkanları toplantısı yaptı. Bundan sonra belediye başkanları toplantısı yapacak ama belediye başkanları toplantısına giderken belediye başkanlarının kendi tavırlarını net bir biçimde belirlemesini istiyor. Herhangi bir belediye başkanı arayıp da illa bura gelin demiyor. Hatta Sayın Müslüm Sarı'nın Sayın Özgür Özel'e yönelik olarak lütfen artık belediye başkanlarına müdahale etmeyin. Bırakın kendi kararlarını kendi versinler yaklaşımı da belki bu çerçevede ele alınabilir. Ama şunu söyleyeyim. Birincisi ben Mansur Bey yeni partiye geçse bile ben Ekrem Bey'in Mansur Bey'in adaylığına çok sıcak bakacağını düşünenlerden değilim. Hmm. Orada bir aday olursa yeni partide o elbette ki kendi kararlarıdır. Biz de dışarıdan başka bir takım siyasal tercihleri olan insanlar olarak bunu elbette ki izleriz, değerlendiririz. Ama görünen o ki Özgür Bey'in adaylığının daha Ekrem Bey tarafından daha sıcak karşılanacağını ve destekleneceğini ben Mansur Bey'in de haklı olarak ve meşru olarak Ekrem Bey'in hani Ekrem Bey olmadı işte Mansur Bey yapalım tercihinin de kendisi açısından biraz da onur zedeleyici bir tutum olabileceği duygusunu peki taşıyacağını düşünüyorum. Yani biz ana aktörü yapamadık, ikinci aktörü, ikinci oyuncuyu, ikinci forveti sahaya sürüyoruz gibi. Ama hani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir adaylık meselesi olur mu? O elbette ki daha sonraki zamanda konuşulacak, tartışacak bir meseledir.
2: Peki, şimdi Onur çok özür dilerim, araya gireyim ben bir ama bir şey söylemek istiyorum.
1: Destekleyeceğiniz bir nokta daha mı çıktı?
2: Ya şeyi Haydar
1: Fırat'ı
2: mı? Evet,
1: Ali Aydar Bey.
2: İstanbul'da bir kahve içeriz, çok destek şeyi buluruz birbirimizle herhalde. Veya Ankara'da beni ağırlar Ali Aydar.
0: Başım üstüne.
2: Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada aslında bir yalanlamadan ziyade bir konuyu kamuoyunu aslında bilgilendirme açıklaması diyebiliriz. Şu anlamda
1: evet.
2: Müslüm Sarı'nın CHP sözcüsü Sayın Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz diye başlıyor ve devam ediyor. Sayın Mansur Yavaş da Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmemiştir deniliyor. Yani ben CHP'de kalacağım gibi bir görüşme gerçekleşmediği vurgulanıyor ve arkasından deniliyor ki Mansur Yavaş'ın şu aşamadaki önceliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler, belediye meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçim olacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi önem taşımaktadır. Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir

0: operasyon yapılacağı ve belediye meclisindeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AKP AK Parti'ye geçeceği yönünde bir takım yani çevreler izler. Şimdi baktığımız zaman biraz önce dediğiniz gibi o 49-30 hani bu dengeyi burada, evet, korumaya çalışan bir çizgisi var. Ve son cümlesi önemli. Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir Yavaş ve ben, evet, bu noktadayım diyor hala.
1: Aynen öyle.
0: Ama Cumhuriyet AK Partisi'nden kopuğum, ayrıyım, değilim diye bir cümle kurmuyor.
1: Evet. Muhalefetin seçim şansını kim arttırır Onur Bey sizce? Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi?
2: Bugünden baktığımız zaman çok spekülatif bir soru. Yanıtı da öyle olacak öyle olduğu için. Şimdi,
1: teşekkür ederim.
2: Benim açımdan da öyle olacak.
1: Çok açık sözlü buldum sizi. Buyurun.
2: Bu aşamada aslında idarenin kararlarının hukuk uygunluğu karinesi var bizde. O şu demek. Mesela idare bir karar veriyor. Onun bir mahkeme kararıyla, bir yürütmeyi durdurma kararıyla veyahut da bir işte kesinleşmiş bir kararla bozulana kadar o karar geçerli. Nedir bu? Sayın İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden bir karar var. Dosya kesinleşmemiş olsa bile aleyhe bir yürütme durdurma kararı olmadığı için idare aleyhine şu anda gerçekçi olmak lazım. Yani bu karara katıldığım için söylemiyorum. Hatta ciddi eleştirilerim var. Buna mukabil kararın neticeleri açısından konuşuyorum. Sayın İmamoğlu bugün seçim olsa aday olması mümkün değil. Nasıl aday olabilir hukuken? Ya yürütmeyi durdurma kararı verilir. Şu anda o aşamada mahkemelerin bunu verme yetkisi var. Hı hı. Ya da esas hakkında davayı kabul eder. Böyle bir durumda bu benim şimdi ifade ettiğim şeyi Mansur Bey de biliyor. Özgür Bey de biliyor. Herkes biliyor. Yani bu stüdyodaki diğer kişilerin de bildiğini düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz. Böyle bir noktada Ekrem Bey'in adaylığı ve adaylığının baki kalması aslında potansiyel Cumhurbaşkanlığı adayını koruyor. Şimdi ben de spekülasyon yapmaya başlayacağım bundan sonra. Böyle bir noktada şimdi siz Cumhurbaşkanı adayı olsanız, isteseniz, gönlünüzde bu yatsa. Yatsam yani bir an için düşünüyorum. Şimdi.
1: Hadi sizin için tamam. bir dakikalığına
2: Cumhurbaşkanı adaylığı yaptı. En konforlu hissedeceğiniz yer önünüzde sizi koruyan, eleştirilerden koruyan başka bir adaylığın olmasıdır. Ve onu da biliyorsunuz ki bu hukuki konjonktürde o adaylık şu an için mümkün değil. Dolayısıyla zamanı geldiği zaman zaten size sıra gelecektir. İkinci, üçüncü sıradaki herkes böyle düşünür. Siz de olsanız böyle düşüneceksiniz. Çünkü Ekrem Bey'in hukuki engeli olacak. Ancak şimdi Ekrem Bey çekilsin ben geleyim demek herkesi eleştirilere çok açık hale getirir. Kamuoyunun önüne atar. Kendi belediyenizde bile sizi çalışamaz hale getirirler. Eğer Semiha Şahin olarak belediye başkanıysanız eğer. Olsaydınız eğer böyle bir simülasyonda. Sanırım Mansur Bey de. Bu arada Mansur Bey biraz sanki ben kamuoyunda onun siyasi yaklaşımının hani böyle bir kasıt olmadığını biliyorum ama netice olarak küçümsendiğini düşünüyorum. Mesela kesin ekşi sözlüğe baktım. Mansur Yavaş başlığına girdim. Bundan çok değil 10 yıl önce birisi şöyle yazmış. Gönlümün belediye başkan adayı ama Türkiye'de tanınmıyor. Pek de bir şey olması mümkün değil. Daha 10 sene geçmeden aynı kişi hiç konuşmadan her akşam televizyon programlarında kendini konuşturuyor. Her akşam da potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olduğu noktasında bir sürü insanı, hiç tanımadığı insanı ikna ediyor.
1: Bu sessizliğiyle mi acaba bunu yapıyor?
2: Sessizlik.
1: Bir şekilde kendini gündemde tutuyor.
2: Sessizlik politik hamlelerinin bir tanesi sadece. Başka bir şey daha var. Bir kere Ankara Belediye Başkanı olarak çok yüksek bir oyla seçildi. Denge siyasetini çok iyi yapıyor. Yeni partinin kongresine gidebiliyor. İyi Parti'nin kongresine gidebiliyor. Aynı zamanda veya bir toplantısına katılabiliyor. Yeni Parti ile çok sıkı ilişkisi var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü açıkça yalanlıyor olmasına rağmen henüz oradan da ayrılmıyor ve açıklamasında da diyor ki ben belediye meclis noktasındaki o meclis üyeliklerindeki o sayılara da dikkat etmek zorundayım hizmet etmek için diyor. Bu aslında ciddi bir denge siyasetidir.
1: Yani çok akılcı bir şey.
2: Demirel'den sonra pek alışık olmadığımız bir siyaset metodudur bu anlamda. Doğru. Ama şunu da ifade etmek lazım kim aday derken bugün genel başkan olduğu gündeki Özgür Özel'in toplumdaki algısı ve duruşuyla bugünkü Özgür Özel'in toplumdaki duruşu ve algısı da başka. Bunu da kabul etmek lazım.
3: Daha kuvvetli.
2: Çok daha kuvvetli. Çünkü genel başkan olduğu noktada Özgür Özel şöyleydi. Yine saygındı, bilinirdi. Buna mukabil daha çok muhalefet seçmeninin promote ettiği, ön plana çıkarttığı birisiydi. Şimdi muhalefet seçmeni olmayan birilerinin bile çok kızmadığı, aslında ya içten içe iyi de çalışıyor dediği, samimiyetini takdir ettiği bir insan haline geldi.
1: Ki politika katılacağını zannetmiyorum.
2: Yok, hayır, şu anlamda ondan katılmayabilir. Bakın politika şöyle bir şeydir. Bir pasta gibi düşünün lütfen seçmeni. Pastanın 100 tane şey var. Bir

0: 2, 3, 4, 5, 100 tane o hücresi var diyelim. O hücrelerin tamamına hiçbir politikacı ulaşamaz. Hangi politikacı 100 tanenin yüzüne de ulaşmaya çalışıyorsa yüzüne de ulaşamaz. Ya şimdi Erdoğan mesela başarılı bir politikacı bu anlamda. Hiç gördünüz mü toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştığını politika yaparken? Hizmet ayrı bir noktadır. Ama yapmaz. Bazılarını dışlar, bir küme çizerken de potansiyellerini hedefler. Bu böyle yapılır politika.
1: Politika yaparken diyor.
0: Politika yaparken.
1: Hizmet açısından %7 ya, aldığı defneye
0: korumak şey değil, hepsi için
1: hastane
0: söylüyor.
1: Yaptığını
0: Mansur
1: biliyoruz.
0: Bey de, Mansur Bey üzerine örnek vereyim. Bir Mansur Bey gördünüz mü mesela herkesi bir anda hedeflediğini? Hayır, yapmaz.
1: Gördük işte, görüyoruz zaten. Hayır, mesele görmüyorum. Bu zaten.
0: Birini reddetmek zorundasınız. Ya çok marjinal bir kesim.
1: Kimi
0: mesela
1: reddetti mesela Mansur Yavaş? Reddettiği ya bir grup söyle. Dem de dahil.
0: Dem de dahil, evet.
1: Reddetti
0: dahil
1: mi?
0: Yani hukuk çerçevesinde yaklaşıyor. Ama etnikçi taleplere çok net. Havet bile demiyor.
1: Hayır,
0: kabul etmek lazım.
1: Hayır, hayır.
0: Çok net yani.
1: CHP'de belediye başkanı olduktan sonra 2020

0: Mesela. İyi bir şey
1: 2023'ten
0: işte.
1: Sonra bunların hiçbirini duymayacağız. Hı. 14 Mayıs'tan sonra bu konuların hiçbiri konuşulmayacak. O İzmir'e getirilen bizim ben TCG Anadolu hani, gemimiz mesela hiç konuşulmayacak dedi.
0: Nasıl bu yani top meselesini konuşulmayacak. Benim söylemeye çalıştığım şey başka bir şey. Hani konu sanki değişiyor gibi bu şeyle. Yani söylemeye çalıştığım şu siyasete ya bunu Obama için konuşalım rahat edelim o zaman şey olmasın. Obama Amerika'da veya Trump Amerika'da her seçmeni hedeflemez. Siyaset böyle çalışmaz.
2: Peki buradan benim, nereye varıyoruz yani
0: şuna
2: biz?
0: Şuna şey yapmaya çalışıyorum. Ama bir her seçmeni hedeflemiyor olmanızla birlikte az düşmanınız olması da önemlidir siyasette. En azından düşman azaltmak. Özgür Bey artık kendisine oy vermeyenlerin de nefret objesi ya da kızdığı öteki adam değil. Sevilen bizim çocuk ama oy vermeyebiliriz sıradan adam için. Yoksa şu değil.
2: Siyasetin, samimi bulunduğu için.
0: Evet samimi bulunduğu. Yoksa siyaset esnafı tabii ki Özgür Bey oy vermeyecek. Yani hardcore bir AK Partili tabii ki vermeyecek. Hardcore bir yeni partinin AK Parti'ye oy vermeyeceği gibi. Ama önemli olan ortada geçişkenliği sağlanabilir %2'lik %5'lik kitle vardır. Siyaset de onlar için yapılır. İşte o noktada Özgür Bey artık kabullenildi. Böyle bir noktada aslında belki forvetlerin sayısı artıyor diyebilirim. Hani oyun kurucu deniliyor ama bu aşamada şimdi yine spekülatif bir cevap vereyim. Ben oyun kuruyor olsaydım şu anda ben bugün Cumhurbaşkanı adayım şudur demezdim. Bu dediğiniz noktada eleştirilere açık hale gelecektir. Bunu Mansur Bey de biliyor, bunu Özgür Bey de biliyor, bunu Ekrem Bey de biliyor. Bunu herkes biliyor.
2: Şu peki son olarak.
0: Ekrem Bey herkes önünde bir koruma kalkanı.
2: Evet, Özgür Özel biraz da yalnız mı yol alıyor artık?
0: Bu şey belki şöyle sormak lazım. Belli siyasette seviyelere geldiğimiz zaman, genel başkan falan olduğunuz zaman mesela yalnızlaşmak muhakkak bir sonuç. Çünkü Türkiye'deki siyasi partiler kanunu. Yani sadece bu Özgür Bey açısından söylemiyorum, Tayyip Bey açısından söyleyebilirim, Devlet Bey açısından söyleyebilirim, diğer sayın genel başkanlar açısından da söyleyebilirim. Genel başkanı bir seçilmiş kral haline getirir her yerde. Burada ekibinizi azami sürede koruyabilirsiniz ama mutlak şekilde asla koruyamazsınız. Çünkü tek adamla emrediyor sistem size. Böyle bir noktada Özgür Bey yalnızlaşıyor mu derseniz, evet grup başkan vekilliğindeki o arkadaş grubundan eminim yalnızlaşıyordur. Ama sistem bunu zorunlu kılıyor mu diye sorarsanız, evet sistem de bunu zorunlu kılıyor derim. Biraz hatta bazen faydalıdır böyle şeyler. Neden? Dostluk için mesela şey ahde vefa çerçevesinde bazı noktalarda bazı yanlışları da savunmak ya da bazı eksikleri de reddetmemek zorunda kalırsınız. Ama genel başkan olduğunuz zaman süreç bunu getirdiği için biraz daha kendiniz olma fırsatı da veriyor bu sistem size. Hmm.
2: Peki bu konuyla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları da var. Bir onlara da kulak verelim. Onun üzerinden devam edelim. Gelsin ekrana şimdi izleyelim.
3: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Kafasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü
3: ama
4: sayıyor.
3: İnşallah, inşallah iyi olur.
4: İnşallah, inşallah. Toparlayacağız işleri sen
3: i̇nşallah.
4: Merak etme.
3: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Kafasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü
3: ama
4: sayıyor.
3: Ama inşallah, inşallah iyi olur.
4: İnşallah, inşallah.
2: Peki, bir video daha işte, var. Öteki istese de bir kulak verelim. Peki, buyurun. Bir şey söyleyeceksiniz.
0: Biraz önce bahsettiğim hani böyle oy geçişkenliği sağlayabilecek %2-3'lük bir seçmen güruhu vardır ve aslında onlar belirler dedim ya 50 artı bir sistemin içinde. Biraz önce bir teyze gördük ya. Hı hı. O teyze AK Parti'ye de oy verir. O teyze CHP'ye de oy verebilir. O teyze Yeni Parti'ye de oy verebilir. İşte mevzu onları kazananın kazanıldığı bir yerdir. Özgür Bey'in artık oraya erişebildiği derken bu görüntüden bahsediyor.
2: Öyle mi? Erişebiliyor mu Özgür Bey böyle bir büyük kitleye artık?
1: Erişebiliyor olsa araştırmalar içerisinde CHP'nin 21 Mayıs'ta aldığı oyu CHP ve Yeni Parti lehine daha fazla olmakla beraber paylaşıyor olmaz. Yani %28-29 bandında oyları çıkıyordu 21 Mayıs öncesinde CHP'nin. Şu anda 19'a 10, 20'ye 10, 18'e 11 gibi araştırma sonuçları çıkıyor. Yani buradan bahsedildiği gibi AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, Büyük Birlik Partisi'ne oy veren, işte İyi Parti'ye oy veren seçmenlerden oy almadığı gözüküyor. Hatta bazı benim güvendiğim en azından Betimar gibi, Gener gibi. Betimar son iki seçimi birebir tahmin etmiş bir şirket olduğu için vurgu yapıyorum. O firmaların araştırmalarında İyi Parti'nin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Yani muhalefet seçmenini dahi tek çatı altında

0: Aslında çok fazla toparlama potansiyeli olmayan Özgür Özel'in, ki kapsayıcılıktan bahsediyoruz. Özgür Özel çıkıp özellikle boykot açıklaması yaptığında işte iktidar seçmenini de ötekileyerek, onlar pek kitap okumaz. O yüzden bizim seçmen kitlemiz daha çok kitap okuduğu için kitap satan şirket daha fazla zarar görecek diye bir nevi aslında yine AK Parti seçmeninin tırnak içinde cahil olarak kodlanacak bir açıklamaya imza atmıştı. Ki keza AK Parti seçmenini hakaretamiz bir şekilde değerlendiren bir kız vardı, bir kadın vardı İzmir'de. Hı hı. İşte beyni nokta noktalanmış şeklinde tarif etmişti, hatırlayacaksınız. Onu da alıp baş köşeye çıkartmıştı Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel. Dolayısıyla öyle hiç kapsayıcı, böyle bütün seçmeni kucaklayıcı bir tarzı görmüyoruz. Bunun açıkça altını çizeyim. Öteki taraftan baktığımızda ben Özgür Özel'in genel başkan olduğu ve CHP'nin başında olduğu 2 yıl 7 ayda halkın sorunlarını önceleyen, halkın sorunlarına vurgu yapan, ekonomideki problemleri, bakın sadece ekonomiyle ilgili yaptığı bir iki açıklama var. Birisi rakıyı ucuzlatmaktır, alkol sağlığa zararlıdır, bir hedef fiyat koymuştu. Onun dışında da ekonomiyle ilgili somut bir önerisini görmedim. Gerçi onun da nasıl ucuzlatacağını saç ayaklarını yere koyduramamıştı. Yani halkın sorunlarına inmediğinizde şu anda en büyük parti, benim gördüğüm araştırmalarda özellikle kararsız seçmen dağıtılmadan kararsızlar. Bunların da odaklandığı mesele ekonomi. Siyasetinizin merkezine ekonomiyi koymadan, ekonomiyle ilgili bir adım atacağınızı somut bir şekilde hissettirmeden kapsayıcı bir noktaya gitme şansınız söz konusu değil. Mansur Yavaş konusunda da benzer bir durum var. Yani Mansur Yavaş'ın ben net olduğu hiçbir anı hatırlamıyorum. Hiç netlik siyasi kariyerin içerisinde olan bir isim değil Mansur Yavaş. Yani iki cami arasında beynamaz diyebileceğimiz, atasözlerimizde yer alan, ne İsa'ya ne Musa'ya, hep kendisi aman şu eleştirmesin, aman Ali Rıza Bey keyfimiz kaçmasın tarzında bir siyaseti merkezine koyan, belki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bu tutan ama Türkiye gibi çok bölgesinde iddialı, küresel bir yolda ilerleyen bir ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığında ben yeterli bir durum olarak görmüyorum. Çünkü bakın burada şu anda yaptığı açıklama bile çok kafa karıştırıcı. Yani Müslüm Sarı ile ilgili yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda, diyor ki Müslüm Sarı CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Şu anda da CHP üyesi, yeni partiye geçmedi.
1: Görüşüyoruz ama diyor aynı zamanda.
0: Yalanladı. Hı. Nasıl yalanladı? Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir. Yani demek ki CHP'de kalma konusunda bir kararı yok.
1: Ama Müslüm Bey tam tersini söylüyor. Karar vermiş durumdadır diyor CHP.
0: Ama CHP'de şu anda.
1: O da buna diyor işte. Burada kalmaya karar vermiştir.
0: Bu bir paradoks değil mi? Yeni partiye geçmediyseniz, CHP'de kaldıysanız, istifa etmediyseniz bu bir karar değil midir? Karardır. Yani netice itibariyle bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendisi bu kadar soru işaretini gündeme düşürüyor. Yani çıksa dese ki, ya arkadaş ben CHP'de kalacağım ya da ayrılacağım, yeni partiye gideceğim. Ha, mesele meclis meselesi. Bakın bu da bir bahane. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir kere bir kendi belirlediği ilçe belediye başkan adaylarına hakim olamayan Mesut Özarslan. Kim belirledi CHP'ye, kim aday yaptırdı? Mansur Yavaş. Nerede şu anda? AK Parti'de. Haymana Belediye Başkanı. Farklı farklı ilçelerin belediye başkanları. Şu an CHP'de kalanlara dahi hakim olamayıp meclis üyelerinin farklı yerlere gitmesine endişe ediyorsa bir kere o zaten çok liderlik özelliği olan bir isim değildir. Hadi geldim ikinci noktaya, hizmet etmek konusunda bir mağduriyet oluşturma. Ya bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde merak ettim Mansur Yavaş'ın açıklamasından sonra ne seçimi yapılacakmış? Meclis ikinci başkan vekilliği seçimi. Birinci başkan vekili de CHP'li ha bu arada. Yani Ankara'nın şu anda bekleyen sorunlarına derman olma konusunda meclis ikinci başkan vekilliğiniz hangi partiden olduğunun çok bir önemi var mı? Bana göre yok. Yani siz eğer hizmet etmek gibi bir derde sahipseniz meclis çoğunluğunuz olmasa bile edersiniz ki Mansur Yavaş %60 farkla seçildiği 2024 seçimlerinden önce

0: Zaten mecliste AK Parti çoğunluğu vardı. Ve buna rağmen %60 oy aldı, %30 fark attı AK Parti adayına. Yani meclis çoğunluğunun şu partide bu partide olması çok da önemli değil. Yani geçersin yeni partiye, kalan 49 meclis üyesini de geçirirsin yeni partiye. O gücün, o etkin olur. Olur 79, zaten senin böyle bir sorunun kalmaz. Ama burada her tarafa mavi boncuk dağıtacağım ya da iki cami arasında beynamaz bir siyaset ortaya koyacağım dediğiniz zaman çok da sağlıklı bir noktaya ulaşamıyorsunuz. Zaten Mansur Yavaş'ın asıl problemi bence bu. Hiçbir zaman gri olmayan bir cümle kurmuyor. Mesela şunu dese, ben Cumhurbaşkanı adaylığıma 2027 Aralık ayında karar vereceğim. İşte seçim 2028 Nisan'da yapılırsa. Ya da hiç olmayacağım. Yani baktığınız zaman somut bir nokta ortada olmadığında bu tarz tartışmalar ortaya çıkar.
1: Yani bu onu doğru siyasetçi, yapılması gerekeni yaptı siyasetçi olarak mı tanımlar Ferhat Bey?
0: Hangisi?
1: Bütün bu açıklamalarda
0: şimdi
1: bulunmaması.
0: Siyasette, yani
1: bulununca
2: bakın,
1: daha doğru bir şey mi ya?
2: Bir aday oldu mu şimdi?
0: Siyasette tabii Cumhur İttifakı'nın adayı belli.
2: Kim?
1: Recep Tayyip Erdoğan.
2: Bunu söylemedi mesela henüz. Ben adayım demedi.
0: Hayır, açıkça ilk AK Parti'nin 25. yıl dönümü etkinliğinde açıkça bu can bu tende olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Hizmetin
0: Devlet Bahçeli
2: olur,
0: zaten adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
2: Ben de Sayın
0: Erdoğan'ın aksine yönelik bir
2: ama
0: ifade de yani ortaya konmadı.
2: Bunun olduğunu ben de görüyorum ama Sayın Erdoğan ağzından doğru.
0: Şu anda zaten yani seçim yok. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın
2: işte,
0: bütün meselesi ama
2: işte,
0: bu tartışmayı biz 2023 öncesinde de yaptık. 2 sene, 3 sene konuştuk, oturduk Semih Hanım'la, o zaman başka bir kanaldaydık. İşte, şimdi açıkça ben belediye başkanlığı dışında bir görev düşünmüyorum. Ya da buna 2027 Kasım'da ben karar vereceğim, ben açıklayacağım, benim ağzımdan duyacaksınız da diyebilirim.
3: Dediği gerekli zamanda gerekli açıklamayı ben yapacağım dedi.
0: İşte siz gri olduğunuz sürece o griliğin altını herkes dolduruyor. Kimi siyaha çeviriyor, kimisi beyaza çeviriyor. Dolayısıyla siyaset netliği sever. Bakın Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin en önemli faktörlerinden bir tanesi netliktir. Çok net konuşur yani. Hani böyle öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, yanlış karar aldığını düşünse bile belirli bir noktada o netliği hep ortaya koyan bir isimdir. Sonrasında çıkıp öz eleştirisini de yapan bir isimdir. Dolayısıyla ben burada gri siyasetin çok fazla, özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok fazla tutabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki Elif Hanım,
0: bu noktada
1: hemen
0: net olması
1: size
0: gerekiyor. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi burada açıkçası bakın yine kendini konuşturmak kimi zaman iyidir ama ya burada şunla konuşturabilirdiniz bir taraftan. Ya Ankara'nın yıllar sonra suları kesildi. İnsanlar duşa girdiği zaman baktılar ki su yok. İşte trafik var şu anda Ankara'da. Yani siz aldığınız yetkiyi hizmetle vatandaşa öyle bir gösterirsiniz ki yani tıpkı 94-97 arasında Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi insanlar da der ki Ankara'da etkileşimli bir ildir. Karabük'ten de gidenler oluyor, Mardin'den de giden oluyor, Bursa'dan da giden oluyor. Tıpkı İstanbul gibi 80 vilayete etki eder. İstanbul'da yapılan hizmetler, Ankara'da yapılan hizmetler Türkiye'nin görücüsüne çıkar. Bu noktada bu hizmetlerle kendinizi konuşturuyor olsaydınız peki, zaten siyaseten kariyeriniz giderdi.
1: Geliyorum
0: gerisi Elif biraz içi boş, içi dolu olmayan konuşmalar olarak karşımıza.
1: İtiraz var mı buraya?
2: Ya aynı kriteri bütün siyasetçilere uygulamak gerekir. Hani herkes aynı netlikte bugün itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığını açıklıyorsa ve Sayın Mansur Yavaş açıklamıyorsa belki gri diyebiliriz ama şu anda hiç kimse açıklamadığı için herkes aynı kriterlerde. Peki. Herkesin yanındakiler bir
0: açıkladı
2: şeyler
0: açıkladı diyorum işte. Peki.
1: Elif Hanım buyurun.
4: Burada bence problem ne biliyor musunuz?
1: Nedir?
4: Biz neden bugünden CHP'nin aktör adayını konuşuyoruz? Şimdi bu siyasetin organik yapısı içerisinde nasıl ilerler? Partinin bir vizyonu vardır. Bir güvenlik politikası vardır. Bir ekonomi politikası vardır. Ne bileyim bir gelecek tasavvuru vardır ve siz nihayetinde bunun toplamında bu projeyi taşıyacak bir aday üretirsiniz. Bu partinin içerisinden organik olarak gelir. Ama şimdi CHP'de 2014 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'yla başlayan bir kırılma var ya, aday belirleme süreçleri o kadar iktidarın karşısında iktidar bloğundan oy koparabilecek bir aday çıkarmalıyız zeminine çekildi ki, bugün kendi projesini, kendi vizyonunu ya da kendi karakterini taşıyacak bir aday olmayışının işte bu kısır döngüsüne sıkıştı. Şimdi Mansur Yavaş'ı tartışıyoruz. Mansur Yavaş CHP menşeli birisi bile değil. Yani
1: İmamoğlu
4: bugün
1: yargılanmasaydı belki de bunu tartışmıyor olacaktık.
4: Şimdi aslında
1: olacaktı,
4: bunu tamam, yine tartışmaya şu şekilde açardım Semiha Hanım. Ekrem İmamoğlu

0: konuda Türkiye vizyonuna ya da Türkiye perspektifine dair bildiğimiz hiçbir şey yok. O da kendi bütün siyasi kimliğini yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden inşa etmiş, bir negatif siyaset iletişim tarzını benimsemiş birisi. Mesela Altılı Masa olayında biz bu işin artık laboratuvarıydı Altılı Masa bu işin. Yani farklı siyasi geleneklerden farklı temsilcilerin oturtulduğu ve ortak bir aday çıkartarak nihayetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazanabileceği, onu yenebilecekleri bir aday üretmenin bir laboratuvarıydı ve çok hızlı bir şekilde dağıldı. Bugün Mansur Yavaş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturmak için CHP rozeti takan birisi. Şimdi konuşuyoruz. Ya adaydın şu an bence ilan etmesine gerek yok. Ama burada bir tavır ortaya koymanın bile riskini almıyor bir siyasetçi olarak. Yani CHP'den istifa etmeyişi aslında CHP'de kalmak istemesiyle ya da o yolda yürümek istemesiyle alakalı değil. O konfor alanından çıkmanın riskini göze almak istemediği için bir yandan Müslüm Sarı'yı yalanlıyor ama diğer taraftan yeni partiye geçmenin de bedelini ödemiyor. Aslında pratikte çok bağımsız bir siyasetçi gibi davranıyor.
1: Peki CHP'den ayrılmak niye risk olsun? Öyle dediniz değil mi?
0: Evet, çünkü şimdi CHP'den ayrılmak derken istifa edip yeni partiye geçmekten bahsediyorum.
1: Bu bir risk mi?
0: Siyaseten tabii ki.
1: Niçin?
0: Çünkü şöyle, içeride bir kavga sonrasında CHP'nin içerisinden ayrışmış bir grupla yeni bir partiyle beraber yol yürümek demek, CHP'nin seçmen kitlesinden yolunuzu yeni bir seçmen kitlesine çevirmek demektir. Ve bu noktada siyasi bir risk almışsınızdır. Başka bir partiye geçiyorsunuz nihayetinde. Bu CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından farklı bir şey değil artık CHP'den istifa edip bir başka partiye geçmek. Burada yeni bir iddia ortaya koymanız gerekir. Şimdi bunun yapmasını da beklemiyor olmamın sebebi nihayetinde bu kavganın içinden gelmiş birisi değil Mansur Yavaş. Yalnızca pozisyonunu korumaya ve bu konfor alanını muhafaza etmeye yönelik bir bekleyiş halinde. Yani bunu yönetmesi gereken kişi bence Mansur Yavaş değil. Mansur Yavaş'ın adaylık noktasında ismini sürekli masada tutan belki kurumsal partisi, yani CHP ya da Yeni Parti belki bu süreci yönetebilir. Aday olup olmaması noktasında. Ama tabii mesela seçmen olarak ben de şunu beklerim. Bu kadar siyasi risk almış, CHP'den ayrılmış, yeni bir parti kurmuş. Özgür Özel bir genel başkan olarak mesela aday olmanın riskini göze almalı. Aday olmalı. Aday olmak yolunda da bir açıklama yapmalı. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Özgür Özel olabilir mi, olamaz mı? Ama ben buna dair Özgür Özel'den de hiçbir sinyal görmüyorum. Mesela CHP'den ayrılmadan kısa bir süre önce yine böyle AK Parti ile alakalı bir eleştiri yaparken dedi ki ya dedi ben Cumhurbaşkanı adayı olsam, sonra bir duraksadı dedi ki yani tabii ki bizim partimizin başka bir adayı var, yani ben aday olacağım için söylemedim ama şimdi yani Özgür Özel'in bile kendi siyasi simülasyonunda kendini parti lideri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olarak görmediği bir siyasi vesayet iklimi eğer hala varsa bence önce muhalefet partisinin bundan kurtulması lazım. Ali Haydar Bey az önce Özgür Özel aday olur mu olmaz mı derken o dahi bu işin merkezine İmamoğlu Özgür Özel'i mi ister, İmamoğlu onu mu ister? İmamoğlu belirleyiciyse burada parti üzerinde bir siyasi vesayetten bahsettiğimiz bir noktadayız o halde. O yüzden CHP'nin öncelikle bir yeniden CHP'nin ve Yeni Parti'nin kurumsal bir kimlik inşa etmesi, bir politika elle tutulur, gözle görülür, bir politika masaya koyması ve sonra da kendi politikasını taşıyacağı organik bir aday çıkarması gerekir bence.
1: Kim olabilir peki? Var mı aklınıza gelen birisi?
0: CHP'nin içinde doğmuş büyümüş 102 yıllık bir partinin kendi içindeki gelenekten yetişmiş bir aktör yoksa bu CHP'nin yüzleşmesi gereken bir problemdir.
2: Peki şunu ekleyebilir miyim?
1: Buyurun Ali Haydar Bey.
3: Bak Ali Haydar bana derken Akıncı'ya yani, itiraz ediyorum diye Elif Hanım'a etmiyor. Ekleyebilir miyim diyor.
2: şunu söyleyeyim yani bir kere yeni partinin gündemi o tabii ki kendilerini ilgilendiren bir mesele ama Mansur Bey'le ilgili sadece şu anda şeyi tartışıyoruz. Yani hani ayrılır mı kalır mı vesaire falan üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tartışması yok. Yani Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalması onu doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı yapmayacaktır. Partinin yetkili kurulları vardır. O kurullar bir araya gelir. Bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yapmaz. Ama yeni parti kim aday yapar, nasıl bir politik tutum alır o onların bileceği iş. Ayrıca burada bence daha başlat bir mesele şu muhalefet açısından. Bir kere Özgür Bey ve Ekrem Bey Sayın Kılıçdaroğlu'nun ta 2010'dan 2011'den başlayarak 2019'da meyvesini aldı, 2023'te meyvesini aldı, 2024'te meyvesini aldığı süreci yani Türkiye'de hem muhafazakarları hem Kürt seçmeni

0: birleştirdiği o siyasal zemini parçaladılar. Yani şöyle parçaladılar, biz ittifak yapmayacağız dediler. Şimdi bu saatten sonra o siyasal zemini Türkiye'de yeniden inşa etmek çok mümkün görünmüyor. O siyasal zemini, yani bir tür ittifak modelini ve ittifak bileşenlerini yan yana getirecek bir politika, bir stratejinin yokluğu bence şu anda muhalefet açısından en temel sorunu teşkil ediyor. Yani yarın öbür gün nasıl yan yana gelecekler, kimin üzerinden birleşecekler ya da kimin üzerinden anlaşacaklar? Bunlar önemli meseleler. Ama şunu söyleyeyim, yani yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak aldığı tutum, biraz önce bir video gösterdiğiniz o videoda Özgür Bey'in son derece yakışıksız bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na bizim binada oturuyor günlerini sayıyor ifadesi, yani hem geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği emek açısından kabul edilebilir değil, hem bir genel başkanın bir başka genel başkana söyleyebileceği bir söz değildir. Sonuçta artık şunun kararına, şunun farkına varmaları gerekiyor. Bu arkadaşların artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye değiller. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında değiller. Cumhuriyet Halk Partili hiç değiller. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden böyle bir genel başkan üzerinden böyle bir yakıştırma ya da böyle bir kendince bir espri yapma ya da bir göndermede bulunma yakışıksız bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasında oturuyor. Bunu ilk defa burada açıklıyorum Semiha Hanım. Sizin yayınınızda açıklıyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilçelerden yapılan bilgisayar ve yazıcı başvuru sayısı ne kadar biliyor musunuz? 400'e yaklaştı. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Giderken bilgisayarlar dahil, yazıcılar dahil, yani çay bardağından çay kaşığına, koltuğuna kadar her şeyi alıp götürmüş arkadaşlardan bahsediyoruz. Yani 81 il başkanı geldi, toplantı yapıldı. Ben il başkanların hepsiyle hem orada bir konuşma yaptım hem sonrasında öncesinde de çok tartıştık. İnanılmaz yıkımlardan bahsediyoruz. Yani o binaların ne hale geldiklerini, ne kadar ağır bedel ödediklerini vesaire falan. Şimdi bu kadar yanlış ve bu kadar kötü bir siyasal parti kurma ya da böyle bir girişim başlatma Türkiye siyasal hayatında da, Türkiye sosyal demokrat, Türkiye'de sol geleneğinde de asla olmamıştır, asla yaşanmamıştır. Bu kadar düşmanca bir tutumu, yıllarca mücadele ettiğiniz hepinizin, oradaki arkadaşlar için söylüyorum, herkesten daha fazla milletvekili olduğu, hepsinin 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem milletvekilliği yaptığı bir partiden bahsediyoruz. Şimdi nerede, hangi çatı altında yaptınız bunu? Bunu CHP çatısı altında yaptınız.
1: Yeni tavsiyeler de gündemde mi Ali Haydar Bey? Hakareti...
2: Bu arada 973 Efendim? İlçede 400 tane mi geldi Ali Haydar Fırat Talep? 973 ilçede,
0: evet,
2: 400'ünden mi?
0: Evet, sevgili Ferhat Murat, 400 tane şu anda, 400'e yakın bugün arkadaşlarla konuşum, genel merkezdekilerle, bilgisayar ve yazıcı ilçelerden gelen talep ayıptır. Yani bu olmaz. Yani bu ülkede ilk defa bir parti bir başka partiden ayrılmıyor. Ama bu kadar kötü ayrılır mısınız? Yani yarın öbür gün hangi siyasal zeminde oturup konuşacaksınız? Hangi insani değerler çerçevesinde konuşacaksınız? Şimdi 49 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edildi. Niye ihraç edildi? Bir parti eski bir parti meclis üyesi şunu çıkıp şunu söylüyor. Biz strateji gereği orada durduk. Yoksa diyor bizim bunlarla ne işimiz var diyor. Şimdi bu kabul edilebilir. Yani hiçbir siyasi ahlakla, hiçbir siyasi etikle, yani asla bu ülkenin geleneğiyle, bizim toplumumuzun örf adetiyle asla asla ama yan yana gelmeyecek şeyler. 49 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmış ama yeni partinin propagandasını yapıyor. İnsanları arıyorlar. Ya partinin üyelik sistemini götürmüşler. Partinin üyelik sistemini götürmüşler. Tek tek üyeleri arayıp istifa etmeleri konusunda insanlara baskı uyguluyorlar.
1: Peki Ali Haydar Bey, Aylin Nazlı Akan'ın ifade ettiği şekilde Yargıtay kararıyla geri dönme ihtimalinde acaba önü mü kesilmek istendi CHP yönetimi tarafından? Şunu söylüyor. İhracı,
0: şimdi efendim, bakın,
1: şunu da bir tamamlayayım açıklamayı. İhracı istenenlerin tümü parti meclis üyesi. Bunun anlamı ve amacı butlan kararın iptal edilmesi halinde seçilmiş PM üyelerinin tekrar görevine dönme ihtimalini engellemek. Biz bugüne kadar CHP'den istifa etmedik. Çünkü mutlak butlan davasında iptal karar çıkarsa partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski vardı dedi. Buyurun.
0: Şimdi meseleye böyle bakıyorlarsa bu arkadaşlar hepsi için söylenebilir o zaman.

0: O partinin herhangi bir kurulunda resmi olmasa da fiilen görev almazsınız. O partinin propagandasını yapmazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp başka bir parti için çalışmazsınız. Yani siz hiç
1: Ne demek Cumhuriyet
0: Milliyetçi
1: Halk
0: Hareket
1: Partisi'nde
0: Partisi'ne
1: kalıp
0: kalıp
1: başka yeni parti için çalışmak? Ne oluyor tam olarak?
0: Yani onlara, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan insanları istifaya zorlamak, efendim belediye başkanlarını aramak, gidip görüşmek, onların her türlü etkinliğinde yer almak olmaz bu. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndesinizdir ya da değilsinizdir. Yani bir politik aidiyetten bahsediyoruz. Politik aidiyet bir siyasal sistemin olmazsa olmazıdır. Partinin kurulları ve kuralları da buna göre düzenlenmiştir. Her partinin tüzüğünde şu açık yazar: partinin işlemlerine, ruhuna, ideolojisine, programına ait olmayan davranışlar ya da başka bir parti adına çalışma yaptığınız zaman bu bir disiplin suçudur. Bu arkadaşlar bilerek ve isteyerek bu disiplin suçunu işlediler. Ben siyasal hayatımda da, Türkiye'nin yaptığım siyasal okumalarda da bu kadar arsız bir yaklaşımı tarihte görmedim. Hem kendi partinizi kuruyorsunuz, hem giderken paramparça ediyorsunuz. Her türlü duyguyu, insani bütün olan ilişkileri yerle bir ediyorsunuz. Yetmiyor, partinin demirbaşlarını alıp götürüyorsunuz, çay tabağına kadar tenezzül ediyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki efendim biz aslında gitmeyecektik de bizi zorla attılar ya da gönderdiler. Niye kalıyorsunuz bu partide?
2: Evet.
0: Madem Cumhuriyet, siz değil misiniz şunu söyleyen? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bagajları var. Neymiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bagajları? Efendim işte bizim bagajımız şu olabilir. Biz ulusal kurtuluş mücadelesi içerisinde şekillenen bir hareketin sonucuyuz. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk sürecinin Sivas Kongresi'nde almış olduğu birliktelik ekseninde kurulmuş bir partiyiz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 4 ve 9 Eylül arasındaki süreci bir kuruluş tarihi olarak algılar. Rus devrimi, öncesinde Fransız devrimi ve Türk devrimi dünyanın insanlığa armağan ettiği üç büyük devrimdir. O devrimin taşıyıcısıdır, o devrimin ana öznesidir. Bunlar bizim için bagaj değildir, bunlar bizim onurdur. Sayın Özgür Özel dedi ki, biz kronometreyi sıfırlıyoruz. Bizim açımızdan kronometrenin sıfırlaması diye bir şey yok. Çünkü biz Türkiye'de çağdaşlaşma serüveninin, Türkiye'nin gerçekten dünyanın saygın uluslar arasında, saygın milletler arasında yer alma serüveninin iddiasındayız, bunun çabasındayız. O yüzden biz kronometreyi sıfırlamıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi hem bu partide kalacaksınız, hem bu partinin genel başkanına, hem bu partinin üyelerine olmadık hakaretler edeceksiniz. Ve sonra siz ihraç edildiğiniz zaman ondan sonra timsah gözyaşları dökeceksiniz. E bu olmaz. Bu kadar gerçekten bu kadar siyasal arsızlığın tarihte örneği yoktur.
1: CHP
0: O partide
1: içindeki Tuğla
0: kaldığınız zaman
1: adları
0: politik
1: deniyor
0: aidiyetiniz
1: bunlara,
0: o
1: Onur
0: partiye
1: Bey. Katılır
0: ilişkindir.
1: mısınız?
0: O politik aidiyet çerçevesinde
1: Peki.
0: hareket edersiniz.
1: Hı.
0: Ha uymadı görüşünüz, düşünceniz, başka bir görüştesiniz, başka bir düşüncedesiniz. O zaman çıkar gidersiniz. O partide de o partiye uygun davranırsınız.
1: Peki.
0: Bunları yapmadığınız zaman sizden ne parti olur, ne köy olur, ne kasaba olur. Kusura bakmayın, bu kadar basit.
1: Peki, Onur Bey.
3: Ya şimdi şöyle, normalde bir parti kurulduğu zaman genelde ideolojik ayrışma nedeniyle partiler kurulur. İdeolojik ayrışma nedeniyle kurulan başka bir partinin bağrından koparak yeni kurulan partinin elbette ki öbür tarafa geçmişe bakmamasını bekleriz. Neden? Çünkü yeni bir fikriniz var, yeni bir idealiniz var. Bunu mukabil geçmişi bu sebeplerle bırakmışsınız. Dolayısıyla geçmiş partinizi eleştirmemeniz, geçmişe dönmeyi düşünmemeniz, geçmiş partinizle tekrar birleşmeyi düşünmemeniz çok olağan. Bunlar kurallar, felsefe. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrışmasında biz tam olarak bunu görmüyoruz.
1: Ne
3: Bunu
1: gördük?
3: itiraf etmek lazım. Bir, üç tane hakimin vermiş olduğu bir mutlak mutlan kararıyla getirilen bir sayın genel başkan var orada. Dolayısıyla burada sanki bir ideolojik ayrışma varmış gibi olan örneklerle bu örneği benzetmemek lazım. Burada bu komplikasyonlar olur. Çünkü insanlar seçilmiş olduklarını, seçilmiş olmalarına rağmen tartışmalı bir mahkeme kararıyla partiden dışlandıklarını düşünüyorlar. Ve haklı olduklarına ilişkin çok ciddi hukuki argümanları da var. İkincisi, bir de şunu söylemek lazım. Belki ben bu şeyleri dinlerken böyle dışarıdan bazen şunları görüyorum. Şimdi seçim kazanmanın bir sürü yolu vardır Semih Hanım. Yani şu yolla seçim kazanabilirsiniz, bu yolla seçim kazanabilirsiniz ama seçim kaybetmenin çok temel bir yolu vardır. Seçim kaybetmenin yazın bir numara, o da şu: halkla kendi gündeminiz farklılaşırsa, yani benim partim oydu, siz herkes kendi partinin düzde oynasın falan noktası.

0: geldiğiniz noktasındaki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü hastalığı değildi. Aslında daha önce de şunu görüyorduk. Özellikle 2024 seçimde, 2023 seçimlerinden önce şunu görüyorduk. Parti örgütlerinin bir kısmı, yani tabandan bahsetmiyorum. Yani oy verenden veyahut işte partiyi sırtlayan örgüt yapısından bahsetmiyorum ama bir kısım parti elitinden bahsediyorum. Parti elitinin gündemiyle oy verenin gündemi birbirinden farklıydı. Böyle bir şey olduğu için bir kemik seçmende kalıyorsunuz ama potansiyele çıkamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yönetiminde şunu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na zamanda oy vermişler. Çünkü yeni oy verecek ne kadar vardır onu henüz bilmiyoruz. Ama zamanda oy vermiş insanlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemi birbirinden tamamen farklı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği veya dostlarının, arkadaşlarının ifade ettiği şeylerle ona oy vermiş insanların duyguları hiç örtüşmüyor. Böyle bir noktada hani bahsettim ya seçim kaybetmenin bir numaralı şartı budur diye. O şartı Sayın Kılıçdaroğlu tutturuyor. Mesela biraz önce şeyi konuştuk. Ben hani nezaketsizlik olmasın diye ifade etmek istemedim ama yine olabildiğince hani saygımı da bozmadan ifade edeyim. Mesela burada kimin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hep konuşuyoruz değil mi? Hı hı. İşte Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi, Sayın Erdoğan mı ben söyledim falan ama hiç aklımıza Kemal Kılıçdaroğlu gelmiyor. Niye? O da bir genel başkan. Ve bütün genel başkanların hani bekliyoruz ya tırnak içinde. Bir genel başkan çıkmalı falan.
1: Olmayacağım falan diyen tek isim de o bu arada.
0: Özgür Bey de benzer bir şey söyledi. Ha niye değil mesela? Niye değil?
1: Onu Kemal Bey'e
0: sor. Elbette tabii tabii ona sormadım. Ben de burada sizin spekülasyon yapıyorum. Ya şundan değil.
2: Neden?
0: Seçilemeyeceğini biliyor. Hmm. Ve eski tabanının bile ona ait olmadığını, eski tabanının bile ona öfkeli olduğunu biliyor. Bakın burada bir sorun var. Burada biraz daha duygusal bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi partiler kimin? Çok temel soru bunu soralım. Partiler mesela ilçe başkanındır, genel başkanın mıdır, işte genel başkan yardımcısının ya da parti sözcüsünün müdür? Yoksa kurumsal partiler ona oy veren insanların ve hatta onun savunduğu görüşler bütünü müdür? Fikir, fikriyat mıdır? Şimdi eğer partileri fikriyattan ve onun destekçisi olan halk güruhlarından kopartıp bu işi yalnızca bir ayak oyunu, bir koltuk kapmaca haline getirdiğiniz noktada partiler kurumsal olarak böyle bayrakları kapıda duruyor ama gerçekte parti kalmıyorlar. İnsanlar da size kerhen oy vermeye devam ediyorlar ve en kazanacağınız seçimi bile doğru yaptığınız şeyler olmasına rağmen kaybedebiliyorsunuz bu hatalarınızla beraber. Şimdi aslında mesela şunu ifade edin. Normalde siz bir bugünkü siyasi partiler kanununda itiraf edin hep beraber bunu herkes biliyor burada olan. Bir siyasi parti genel başkanı delegeyi seçer, delege de genel başkanı seçer. Ve Allame-i Cihan olsanız hangi bütün kötücül şeyleri yükleyin oraya, o kötücül iddiaların doğru olduğunu varsaysanız bile, bir genel başkanı seçtiği delege başka bir genel başkanı seçmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu oldu. Çünkü şuydu konu aslında. Öyle hani yok 18 delege şuydu, yok Ekrem Bey. Yani bunlar tartışılırsa spekülasyondur ama gerçek şu. İnsanların komşuları, oy verenlerin hayal kırıklıklarını dikkate almadı bu insanlar. İnsanlar bu son seçim diye düşündüler. Haklı veya haksız. Ben muhalefet seçmeninin duygusal travmasından bahsediyorum. Ve muhalefet seçmeni yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de değil. Bu düzenin değişmesini düşünen insan güruhundan bahsediyorum. Bu AK Parti seçmeninde belki beni dinlerken ya olur böyle şey diyebilir. O onların gözlükleri. Bu muhalefet seçmeninin genel bir gözlükleri, genel bir bakış açısı görüyorum. Burada bu seçmenin gözlükleriyle Sayın Kılıçdaroğlu örtüşemedi. Sayın Kılıçdaroğlu bu hayal kırıklığını anlayamadı. O hayal kırıklığının olmasına rağmen ısrar ettiği için yenildi. Ve o yenilgiye ilişkin, parti kurultay yenilgisinden bahsediyorum. Bunu hazmedemez görünüyor şu anda da. Hani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz değerleriyle, altı okuyla hiçbir sorunu olmayan milyonlarca insanın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil de işte yeni partiye meyil ediyor olmasının sebebi, hadi yeni parti spekülasyon benim başıma ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmıyor olmasının sebebi bu. Bunu biraz görmeden parti siyaseti yapıp ya Ahmet şunu mu demiş, Mehmet bunu mu demiş.
1: Hangi veriye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
0: Bunlar biraz teorik tartışmalar kalıyor ama muhalefet seçmeninin o duygusal noktasına şey yapamıyoruz.
1: Mansur Yavaş bile o seviyeye gelememiş. Peki. Ayrılamıyor CHP'den.
3: Hangi veriye? Semih Hanım bir itirazım var buna.
2: Buyurun nedir?
3: Şimdi birincisi Onur Bey hangi veriye dayalı olarak bunu söylediğini bilmiyorum. Ama bunların herhangi bir biçimde bir gerçeğe denk düşmediğini çok net ifade edebilirim. Şu anda yeni parti kendisinin 500 bin üyesi olduğunu ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 900 bin üyesi vardı. Şimdi 1 milyon 300 bin üyesi var. Dolayısıyla partide bir ayrışma.

0: bir bölünme vesaire falan, siyasal olarak bir akut dönemdeyiz. Bu dönem geçecektir. Dolayısıyla bu arkadaşların performansları gerçekten kurumsal anlamda ya da politik anlamda ciddi bir şeye dönüşür mü onu bilmiyoruz. Ama şu var, Sayın Kılıçdaroğlu üzerine üretilen, biraz önce Onur Bey'in söylediği nefretin ne kadar üretildiğini ve ne kadar inşa edildiğini ben bizzat tanıyayım. Yani medyasıyla, sosyal medyasıyla Kemal Bey yönelik olarak belirli kanalların, kendisini muhalif olarak tanımlayan kanalların günübirlik olarak yaptığı yayınların bir kitlenin inşa edilmesi ve o kitlenin duygusunun ya da sosyolojisinin yaratılması konusunda son derece mahir bir nitelik taşıdığını söyleyebilirim. Aynı şekilde sosyal medya yapılan yatırımların bir sonucu olarak da. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşmanlaştırılması meselesi aslında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlayan, hatta Halk TV'de verdiği bir röportajla Kılıçdaroğlu'nu tırnak içinde ihanetle suçlayıp o süreçten sonra çok örgütlü bir biçimde yapılan bir sürecin sonucu. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bu tür duygu durumlarının, duygu sosyolojisinin mutlak bir takım çözümlemeleri var. Bunun altını çizelim. Bu bir. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de bugün birilerinin nefret meselesi olarak gördüğü mesele, Türkiye toplumun sadece %30'unu ilgilendiren bir meseledir. Türkiye toplumun %70'i bu mesele çok farklı, çok başka yerlerden bakıyor. O yüzden bir takım muhalif mecralar ya da muhalif yaklaşımlar ekseninden baktığınız zaman kendi yankı odanızdan çıkamıyorsunuz. Onur Bey'in çizdiği tablo gerçekçi bir tablo değildir.
1: Peki.
0: Bu tablo bugün için bir şeyler ifade edebilir ama yarın için, öbür gün için hiçbir şey ifade etmeyeceğini ben size net bir biçimde söyleyeyim. Daha iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Kısacık alayım çünkü reklama az bir zamanım kaldı, konuyu değiştireceğim.
0: Hemen çok kısa bir süre sonra bugün kurulan partinin Türkiye'nin herhangi bir meselesi ya da derdinin olmadığını herkes, geniş insan kesimler görecekler. Ve ana gövde Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, o gövdeye geri döneceklerdir. Çok net ve açıkça ifade ediyorum. Giden vekillerde, giden belediye başkanlarda, giden kitlede dönecektir. Daha henüz biz yaşanan sürecin, yani Onur Bey bir hukukçu açsın, mutlak butlan meselesiyle ilgili çıkan kararın gerekçesine baksın. O gerekçede dönen bir takım iş ve işlemlere baksın. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir meselenin olmadığını, Türkiye demokrasinin, Türkiye siyasal rejiminin aslında kamu gücüyle nasıl bir değişime tabi tutulduğunu, bu partinin bir biçimiyle, kamu gücüyle ele geçirilmek istendiğinin ve bir kişinin partisi yapılmak istenilen sürece cumhuriyetçi ve yurtsever bir refleksle karşı çıkıldığının altını çizmekte fayda var. O yüzden bütün bu süreçler sadece Kılıçdaroğlu'na yüklenebilecek bir mesele değildir. Son cümlem şu olsun. 76 yıllık çok partili siyasal hayatımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanı çok büyük tek başına iktidar yakalamış da Sayın Kılıçdaroğlu bundan geri kalmıştır. O yüzden o 76 yıllık birikimi sadece ve sadece getirip Kılıçdaroğlu'na dayatmak ya da onun bütün bu süreçlerin sorumlusu olarak görmek hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. O çerçevede son
1: çok özür
0: diliyorum. Bütün bu süreçler, bütün bu süreçler elbette geçecek. Bir 3 ay 5 ay sonra başka bir durumu konuşacağız.
2: Şimdi ama şöyle, ben de hani 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki travmayı Ali Aydar Fırat yaşamadı mı sokakta? Yaşadığı için Yeni
3: Özgür
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi...
3: Özgür Özel yaşamamış çünkü...
2: Hayır.
3: 5 Haziran'da Fox TV'de sabah programda ne kadar başarılı olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlatan Özgür Özel'di. Hatta bunun aksini söyleyenin altını kazıyın, AK Parti
2: tamam,
3: trolü çıkar.
2: Tamam, o açıklama yanlış bir açıklama. Ben Özgür Özel üzerinden tartışmıyorum meseleyi. Yani
3: bahsettiğim
2: ben
3: 7 Haziran
2: tartışmıyorum Ferhat.
3: 2023
2: ben sokaktaki o seçimde kaybedilen seçimde son seçim olarak insanları, kitleleri yönlendirmenin büyük yanlışlığıyla birlikte, ki bunlara şu anda ekranda bunları anlatan arkadaşların büyük bir bölümü de dahildir. Ve bu seçim kaybedilirse dünyanın sonu gelecektir diyerek, son seçimdir bu diyerek insanları başka bir yere iten zihniyet. Şimdi 14-28 Mayıs'ta sokağa çıktığı zaman böyle ölüye dönmüş insanlardan bahsediyoruz. Kaba tabiriyle konuşuyorum, halk tabiriyle konuşuyorum. Ve arkasından bir değişim ihtiyacı hissettiler. Bakın, ben o değişimin doğru veya yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama baktığımız zaman seçmendeki duygusal kopuştan bahsediyorum. O duygusal kopuşu yaşayan insanlar tabii ki doğal olarak bir yönelimin içine girdiler.
1: Evet, peki.
2: Ya şimdi o yüzden de sevgili Ali Aydar Fırat da o değişimin içindeki parti meclis üyesiydi. Yani orada görev alsaydı, göreve devam

0: etmeseydi veya onun dediği bir takım şeyler olsaydı belki de devam edecekti. Yani bunlar başka konular ama şimdi geldiğimiz noktada şimdi
1: mesela
0: ben
1: şöyle
0: söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de şöyle bir tartışma açayım o zaman. Ali Aydar Fırat konuşurken devamlı Türkiye toplumu diyor. Anadolu müdafaa hukuk geleneğinden gelen bir çizgi Türk toplumu der. Türkiye toplumu dil bilgisi olarak da yanlıştır. Bir millet tanımı olarak da yanlıştır. Türkiye toplumu diye bir şey yoktur. Cumhuriyet Halk Partiliysen, altı okçuysan Türk toplumu dersin. Ya peki, bu nettir. Evet. Şimdi bunları tartışırsak neleri tartışırız?
2: Ama bence şunu tartışalım. Yani,
0: şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Hemen söyleyeyim.
0: Özgür Özel ve arkadaşları şu anda bugün yaşanan videoda aslında espri de yapmış olarak görünse bile bana göre siyasi iletişim anlamında ve etik olarak doğru bir şey yapmadı. Yani bizim binada oturuyor, sayılı günleri var. Tabii ki kendisini var eden Kılıçdaroğlu'na karşı saygılı olmak zorunda. Hain kelimelerini zaten tartışmıyorum bile. Ama buradan biz aslında bu söylemden şu okumayı tartışmalıyız. Acaba sayılı günleri var Kılıçdaroğlu'nun demek Yargıtay'dan çıkacak bir karar mı bekleniyor? Hmm. O karar çıkarsa geri mi dönecekler?
2: Ben de başka bir şey
3: sorayım.
2: Hayır, tam şunu sormam lazım. Bakın bir saattir burada mesele konuşuyor.
1: Semih Hanım bir şey söyleyeyim
2: bir mesele
1: ama.
2: Gibi. Ali Aydar çok özür dilerim. Ya Allah aşkına mutlak mutlan kararını Yargıtay bozdu diyelim. Hı hı. Yargıtay'da son karar merci. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı ihraç kararları zaten geçerli olmayacak. Tıpkı mutlak mutlak kararının alınmasıyla Gürsel Tekin'in işte
1: doğru
2: yine bakıldığını genel başkan yardımcısı kültürden sorumlu Ali Haydar
4: bana
2: hatırlat.
4: Bundan çok emin değilim.
2: O ismin tekrar genel başkan yardımcısı olması bana çok kızacak. Hayır hayır.
4: Üzerine düşünce ama çok emin değilim hukuki olarak. Olabilir bu arada.
2: Ya bu bahsettiğiniz mesele bu. Giderseniz yeni partiye üye olmazsanız, yeni partiye üye olmadığınız takdirde siz Yargıtay kararı bozduğunda otomatik olarak eğer göreviniz varsa CHP üyeliğine otomatik dönmüş olursunuz. Dolayısıyla bu tartışma kadar boş algı üretmek ve baktığınız zaman şu an Özgür Özel ve ekibinin tamamen yaptığı mantıkta bir algı üretmeyle karşı karşıyayız. Ben boş bir tartışma yapıyoruz yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bir tane mi hukukçunuz yok?
3: Bir nokta vardı ama dedi ki.
2: Bir tane mi hukukçunuz yok?
3: Var. 24'e düştü.
2: Ama ben burada açıkçası Onur İste'den bu yorumu beklerdim. Zaten çünkü her konuya yargı kararıyla, kanunla çok da böyle nezaketli bir şekilde cevap veriyor sevgili Onur İste. Derdi ki otomatik ya bu konu zaten çok
4: ya ondan
2: olur.
4: Emin değilim.
2: Yani
4: çok...
2: anlatabiliyor muyum?
4: Hayır,
2: buradan gitmek lazım.
4: Çok emin
2: öteki
4: değilim.
2: Taraftan ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Ya da seçmen nezdinde tekrar bir adaylığı olsa çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Öyle
4: zaten
2: söyleyeyim.
4: Başarılı olduğunu düşünsen 2023'te oy verirdin yani.
2: Ben zaten 13 yıl boyunca genel başkanlığı süresince kendisi eleştirmiş bir isim. Birileri gibi mutlak mutlak kararı geldikten sonra Kemal Bey şöyle Kemal Bey öyle de demiyorum. Peki. O gün neysem bugün duyum ama ben
3: Ali
2: şu
3: Aydar
2: noktadayım.
3: Bey'den de bir yanıt
2: Özgür
3: alayım.
2: Özel dememişken, Özgür Özel dememişken, bir dakika bakın. Özgür Özel dememişken Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinin hemen ertesinde başarısızdır dememişken ve başarılıdır bunun altını kazıyan AK Parti trolüdür demişken şimdi bu tartışmayı yapmasını çok anlamlı bulmam. Son olarak şunu söyleyeyim.
3: Bitmedi
2: şimdi
3: Ferhat
2: duygusal
3: Bey.
2: Kopuşu kim ortaya koydu kardeşim? Duygusal kopuşu ben mi yaşattım? Ben dedim ki kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak. 2023 seçimleri öncesinde altılı masanın adayı demin de HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacak dedim. Ama birileri %60, %70, %80 yok mu artıran modunda seçmeni özellikle muhalefet seçmenini yükseltti. Gerçeklerle yani bizim 2023 öncesinde dediklerimizle karşılaştılar.
3: Peki,
2: sonra
3: olanlar
2: kopuş
3: oldu.
2: Oldu.
4: 60 saniye çok uzun değil. Şimdi burada
3: ama Ali Aydar Bey'e de vakit kalsın. Ali Aydar,
4: 60 saniye
3: yüzden
4: dedim zaten tamam. Yani. Şimdi burada aslında en dezavantajlı ya da avantajlı Ali Aydar Bey. Biz ne desek kendimizi bağlıyor. Şimdi Ali Aydar Bey parti anlamında, partili kimliğiyle de burada
3: 30 saniye bitti.
4: Onun işinin ne kadar güç olduğunu görüyorum. Şimdi burada yine bir dostu yarısı. Bu Kemal Bey'e olan ben öfke diyeyim, nefret falan demeyeyim. Hani organik mi, sentetik mi? Eğer bunu şuna bağlıyorsak işte sosyal medya kampanyaları veya gazetelerin veya televizyonda konuşulanlara bağlıyorsak inanın sosyal medya bu kadar güçlü değil. Organik olmayan bir şeyin bu kadar karşılık bulabilmesi mümkün değil bu bir. İkincisi mutlak mutlak kararını gerçekten çok iyi okudum. Mutlak mutlak kararı kesinleşmemiş ceza mahkemesi kararları kesinleşmiş gibi verilen bir şey olduğu için hukuki anlamda çok ciddi eleştiriye matuf. Üçüncüsü 70 yıldır hangi genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seviyeye taşıdı mı ki sorusu ya belki hatırlatmak lazım. Bülent Ecevit taşıdı ya. Hani bunu bir hatırlatmak lazım. O kadar da uzak bir tarih falan

0: Dininizden yakın tarihimizin en yakın tarafında.
1: Evet, doğru.
0: Buna dikkat etmek lazım.
1: Peki buyurun Ali Aydar Bey. Yanıtınızı alalım.
2: Hemen üç tane şey söyleyeceğim. Bir, saygıyla anıyorum sevgili Genel Başkanı Bülent Bey'i. Bülent Bey tek başına iktidar olmadı. Koalisyonlarla bir dönem sürdürdü.
0: O zamanki seçim sistemi 42.42 aldı yani.
2: Koalisyon hükümeti kurdu. 2015'te de Sayın Kılıçdaroğlu bir koalisyon ihtimali yarattı. Olmadı. 2019'da da Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bütün büyük kentlerini kazandı. 2023'te de Türkiye'de Sayın Bülent Ecevit'in hiç kimsenin ulaşamadığı, Türkiye solun hiç kimseye ulaşamadığı bir oy oranını yakaladı. %48,5 oy aldı. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu aslında 2024'teki yerel seçimin zeminini hazırlayan isim oldu. Şimdi sevgili Aytunç Erkin şunu söyledi. Türk kavramını kullanmıyor. Ben Türk kavramını her zaman kullanmaktan büyük bir onur, büyük bir şevk duyuyorum. Türk devrim dedim, o yüzden onu kaçırmış olabilir. Diğer mesele, ben evet değişim sürecinin içindeydim. Hatta Özgür Özel'le birlikte o değişim sürecini örgütlerken partinin sağa açılma meselesini, sağla ilişkilenme meselesini bir bütün olarak eleştirisini yaptık ve partinin daha solda olması gerektiğini hala da büyük bir inançla ve büyük bir kararlılıkla savunuyorum. Çünkü ben solcuyum, sosyal demokratım ve partinin sağ bir yapı ve yaklaşımlarla ya da aktörlerle yol alabileceğine inanmıyorum. Başta da Ekrem İmamoğlu için bunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na getirdiğim eleştiriler neticesinde zaten ben politik bir ayrımına gittim ve başvuruda bulunmadım. Onlar beni seçmemezlik yapmadı. Ben kişisel olarak gidip başvuruda bulunmadım. Ve şunu söyledim ve bugün o noktadalar. Dedim ki Türkiye'nin birçok sorunu varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu olamaz. CHP Ekrem İmamoğlu'ndan daha büyük bir partidir demiştim. Bugün bu arkadaşlar niye Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmıyorsunuz dediğimiz zaman şunu söylüyorlar. Çünkü Türkiye'nin başka gündemleri var. Peki iki yıl önce ben bunu söylediğim zaman, beni linç ettirdiğiniz zaman, beni partiden ihraç etmek istediğiniz zaman aklınız neredeydi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla bütün bu tartışmalar kendi içerisinde şöyle bir bütünsellik, bir bütünsel analizi gerekli kılıyor. O da şudur. Bir ayrışma yaşanmıştır. Türkiye'de siyasal alan, siyasal evren kendisini yeniden tasarımlanıyor. Bu tasarımlanma içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi özgün konumunu koruyor. O özgün konumu koruyan elbette ki başka partiler de olabilir. Ama yeni kurulan parti, daha doğrusu bu partinin ben bir yeni kurulan bir parti olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 49 kişinin ihracı ve orada ortaya çıkan gerçeklerle şu sonuç ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında fiilen ortadan kaldırmaya dönük, siyasal alandan bir bütün olarak silmeye çabasına dönük bir yaklaşımdır. Dolayısıyla karşımızda bir siyasal hareketten ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyasal arenadan silme çabasıdır. O yüzden bugün Özgür Özel diyor ki bizim binamızda günlerini sayıyor. O binada kimin hangi binada gün sayacağını tarih bize gösterir. O yüzden tarih en iyi öğretmen olarak bize bugüne kadar çok şey öğretti. Bundan sonra da öğretmeye devam edecek.
1: Peki Aytunç Bey, var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok.
1: Onur Bey.
0: Yani sizin konuyu
3: benim
0: değiştirmek
3: var. Buyurun. Elif Hanım'ın da var galiba. Yoksa ona bırakayım.
1: Buyurun Elif Hanım, siz dinleyin.
3: Şimdi detayı söyleyeyim. Şimdi az önce dedik ya, Yargıtay'dan haber mi alınıyor filan gibi böyle tuhaf iddialar ortaya atılıyor. Yani Yargıtay'dan bu işi bozacağına dair Özgür Özel ve ekibinin bir bilgisi var. Ve bu doğrultuda bu stratejiyi ortaya koyuyor. Bir kere Yargıtay'dan kimse bunu haber alamaz. Birincisi onu söyleyeyim. İki, az önce Aytunç Bey Mansur Yavaş'ın adaylığının Ekrem İmamoğlu tarafından da destekleneceğini ifade ederek, yani Cumhurbaşkanı olduğunda içeriden çıkabileceğini ima eden bir yorum yaptı, değil mi? Yani en azından Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki konuşmasına bakın, Ekrem İmamoğlu'nun çıkması konusunda en azından engel olmayacağını görürüz. Ya biz neyi konuşuyoruz? Yargı siyasete müdahale mi edecek yani CHP ve türevleri seçimi kazanırsa? Bunun mu vaadini ortaya koyuyorsunuz?
0: Yargılama,
3: yani baktığınız
0: yargılama
3: zaman tamam, siyaset buna müdahale edemez, değil mi? Tutuklu tutuksuz yargılama, savcıların, hakimlerin kararını siyaset mi belirleyecek? Neyin vaadiyle seçime katılıp neyi ortaya koyuyorlar gibi bir sonuç çıkar. Bu da belki yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. Bunu da bir düzeltmiş olalım bence. Ben açıkçası Özgür Özel'in bir tane sözüne katılıyorum. Hani diyor ya CHP'deki kronometrenin sıfırlanması. Evet, CHP'nin geçmişte Türkiye'ye, Türk milletine yaşattığı çok ciddi travmalar vardır. Ezanın Türkçe okunmasından tutun da istiklal mahkemeleri de olumlu şeyleri de vardır mutlaka. Bu konuda kronometreyi sıfırlama tarafı belki makul bulunabilir ama kronometreyi bence muhalefetin şu anda içi boş tartışmalardan kurtularak sıfırlanması...

0: Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanılması, gerçek güvenlik politikalarının konuşulması. Örneğin ben bu konuları konuşmak yerine Irak'tan günde 1 milyon varil petrolün alınmasını, bunun ne karşılığında yapılacağını, kalkınma yolu inşaatı ödemesi şeklinde aslında cari açığımıza çok büyük bir katma değer sağlayacağını, bunun da millete çok büyük etkisi olacağını, emekliye veya işçiye katkı sağlayacağını konuşmayı tercih ederim.
1: Bitirdik. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Doktor Onur İste hukukçu, Elif Şahin siyaset bilimci, Aytunç Erkin Nefes gazetesi yazarı, Ferhat Murat gazeteci ve Ali Haydar Fırat CHP iletişim koordinatörü. Çok çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Efendim, olaylar ve görüşleri tamamlıyoruz burada. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Birazdan Ahmet Arı karşınızda olacak. Güzel bir gece ve iyi bir hafta sonu olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Can kayıplarına neden oldu. Panama kanalındaysa kuraklık nedeniyle gemi geçişleri azaltıldı. Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil seyir füzesi Çakır bir testi daha başarıyla geçti. Silahlı insansız hava aracından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır füzesi deniz ve kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermiş oldu. Haber turuna baktık, hızlıca ikinci dilime başlayalım. Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye Karagedik mahallesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler evleri de tehdit etti. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir diğer orman yangını ise Köyceğiz'de çıktı. Yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangının da kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı. 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı duraklar arasında iki tramvay bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler çarpışan tramvayları kaza mahallinden kaldırdı. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 16 kişi de yaralandı.
1: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
2: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
1: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Orada aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
2: Kaza akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.
3: İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda seyir halindeydi. İşte tam bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve burada bulunan sitenin duvarına çarptı.
4: Sadece duyduklarım bu. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Buradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişti. Bizi engelliyor.
2: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş basın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Segbis'te sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış, savcılıkta manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen paralar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, sosyal medya kısıtlamaları, cezai şartlar, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu. Tolga Akış hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını söyledi. Anketler ve saha gözlemleri sürece desteğin arttığını gösteriyor, dedi.
5: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.

0: terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
1: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kardeşlik Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
1: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar, milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
0: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
1: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'de konuştu. Yarım asırlık terör meselesinin sona ermesinin ardından bölge şehirlerine yeni yatırımların geleceğini belirtti.
3: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
0: Mesajını Mardin'den verdi. Barışla birlikte yeni yatırımlar da çoğalacak dedi.
3: Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek, hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak. Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğini, ne kadar turizme açık olabileceğini ve daha nice potansiyelleri olduğunu gördük.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'deydi. Aileyi korumak ve güçlendirmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.
3: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını sizin vesilenizle paylaşmak istiyoruz.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim en büyük beklentimizden biri dedi.
4: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
0: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
4: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
0: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
4: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
2: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları

0: da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı. CIA Direktörü Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Ziyaretin Rusya'ya mesaj niteliğinde olduğu iddialarının ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi görüşmeler yaptığını savunan Trump, NATO topraklarına saldırmayacaklar dedi. ABD basınına göre ise Rusya, ABD'nin Avrupa'daki füze stoklarının azaldığını değerlendiriyor.
1: CIA Direktörü Radcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinin nedeninin NATO üyesi ülkeler ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığı görüşünde. Washington Post'ta Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin başka bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Buna göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı ve bunun ABD'yi Ukrayna'ya doğru iteceğini söyledi. Haberde Rusya'nın İran'la savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu belirtildi. AP'ye konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun Avrupa'daki birçok füze sistemindeki stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü söyledi. Bu durumun nedeni olarak da İran savaşını gösterdi. Habere göre en endişe verici eksiklik Patriot füze önleyicilerinde. Bölgede uzun süreli bir balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesi bulunmadığı iddia edilirken, rotasından sapacak bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesinin çok sınırlı olacağı kaydedildi. ABD'nin İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Taht füzesi kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.
0: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetimindense Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi.
2: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
1: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
0: Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane eden İsrail yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

0: Kats ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Kats daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas'a uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısı ile ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İda, Netanyahu ve Kats'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Kats, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
1: İran'ın en tanınmış muhalif sanatçılarından Mohsen Namcu yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine döndü. 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Namcu'nun dönüşü, Tahran yönetiminin yurt dışındaki sanatçılara geri dönün mesajı verdiği bir döneme denk geldi.
0: Yaklaşık 20 yıllık vatan hasreti son buldu. İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namcu ülkesine döndü. Namcu, başkent Tahran'da havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Namcu, kararını yayımladığı video mesajda duyurdu. Görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında ya Tahran'a giden uçakta olacağını ya da İran'a ulaşmış bulunacağını söyledi. Uzun yıllar Avrupa'da ve ABD'de yaşayan Namcu, artık ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın müzik kariyerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini söyledi. İran'da müzik yapamama ihtimalinin de kararını değiştirmediğini belirtti. Önemli olan orada, kendi ülkemde, arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak dedi. İran makamları, Namcu'nun ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ancak Tahran'daki bir mahkeme, Kur'an ayetlerini müzikal biçimde yorumladığı gerekçesiyle Namcu'yu 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın halen infaz edilebilir olup olmadığı ya da dönüş öncesinde hukuki bir düzenleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Namcu'nun dönüşünün zamanlaması da dikkat çekici. İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, yurt dışında yaşayan yüzden fazla sanatçı, yazar ve düşünce insanının ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıklamıştı.
1: Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede bayraklar yarıya çekildi. 35 yıl boyunca tahta kalan Harald'ın yerine oğlu Veliaht Prens Håkon geçti.
0: Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından Norveç Kralı 5. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. 1991'de tacı taktığı günden bu yana 35 yıldır tahtta kalan kralın ölüm haberini Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Açıklamanın ardından sarayda bayraklar yarıya indirildi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Kraliyet Sarayı vatandaşların akınına uğrarken Norveçliler sarayın önünde toplanıp çiçek bıraktı. Kral Harald son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ağustos ayında hemolitik anemi teşhisiyle hastaneye kaldırılan kralın durumu son günlerde iyice ağırlaşmıştı. Harald, Norveç monarşisinde modernleşmeye giden ve halkla bütünleşen en önemli figürlerden biri oldu. Kral, bir iş insanının kızı olan Sonja Haraldsson'la evlenerek kraliyet geleneklerinin dışına çıkmıştı. Başarılı bir yelkenci olarak Norveç'i 3 kez olimpiyatlarda temsil eden Harald, son dönemde gelini Mette Marit'le ilgili Jeffrey Epstein skandallarıyla gündeme gelmişti. Kral 5. Harald'ın vefatının ardından tahtın yeni sahibi 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Håkon oldu. Uzun süredir babasının sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini yürüten Håkon, modern ve çeşitliliği destekleyen tutumuyla tanınıyor. Håkon'un eşi Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi unvanını alacak.
1: Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları tartışması 80 yıldır çözülemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler tarafından işgal edilen adalar bugün hala iki ülke arasında gerilimin kaynağı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son ziyareti bu gerilimi daha da arttırdı. Connecticut Üniversitesi Profesörü Alexis Stad'ın Kuril Adaları tartışmasını Habertürk Dış Haber Editörü Elif Şora Önder'e değerlendirdi.

0: Japonya hak iddia ediyor, Rusya kendi toprağı olduğunu savunuyor. İki ülke arasında 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları sorunu bugün bir kez daha gündemde. Nedeni Rusya lideri Putin'in söz konusu adaları ziyaret etmesi. Sorunun başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine dayanıyor. Sovyetler Birliği Rusya ile Japonya arasında kalan Kuril Adaları'nı işgal etti. 1956'da da barış anlaşması karşılığında 4 Kuril Adası'ndan ikisini Japonya'ya vermeyi teklif etti. Ancak anlaşma sağlanamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalara gerçekleştirdiği son ziyaret, diplomatik gerilimi yıllar sonra yeniden tırmandırdı. Uzmanlar Putin'in ziyaretini güç gösterisi olarak görüyor.
1: Putin adaların kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. Bu daha çok bölgeye karşı gücünün bir sınaması gibi.
0: Japonya hükümeti Putin'in Kuril Adaları'na ziyaretine sert tepki gösteriyor. Moskova ise Tokyo'ya Kuril Adaları Rus toprağı kalacak yanıtını veriyor. Japon bir yetkili Tokyo olası tepkileri değerlendiriyor dedi. Sizce Japonya Rusya'ya karşı ne gibi gerçekçi adımlar atabilir?
1: Dürüst olmak gerekirse şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Putin hiçbir konuda hiçbir şekilde bir adım bile geri adım atacağını düşünmüyorum. Bu minicik parçalar bir nevi kaybedilmiş davanın birer parçası ve bu artık sadece var olmayan büyük Japonya kavramını yeniden canlandırmaya çalışmanın bir yolu.
0: Japonya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında hala bir barış anlaşması bulunmuyor. Ancak bu durum savaşta oldukları anlamına da gelmiyor.
1: Yani bu teknik bir detay. Kesinlikle kimse Japonya ve Rusya'nın savaşa gireceğini düşünmüyor. Rusya, Kuril Adaları çevresine füze fırlatmak gibi bazı eylemlerle belirli durumlardan yararlanıyor. Ancak Japonya'nın askeri gücü hiçbir şekilde Rusya'ya karşı silahlanacak konumda değil.
0: Kuril Adaları 4 adadan oluşuyor. Ohotsk Denizi ile Büyük Okyanus arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Bu bölge, Rusya'nın Pasifik'teki askeri hareketliliği için kritik önem taşıyor. Rusya'nın adalarda inşa ettiği hava üsleri ve askeri tesisler, deniz tatbikatları ve savunma stratejileri için önemli görülüyor.
1: Eğer Rusya bu adalardan herhangi birinin kontrolünü Japonya'ya devrederse, Amerikalıların orada bir askeri üs kurmakta ısrar edeceği kesin. Rusya'nın buna tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu adalar Rusya'nın Pasifik'e erişim kabiliyeti açısından hayati öneme sahip.
0: Connecticut Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Dudden, Japonya'da rahatsızlık yaratan ziyaretin Rusya için önemine dikkat çekiyor. Adaların Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.
1: Şu anda bu adalarda yaşayan 20 bin Rus, kışların gerçekten dayanılmaz olduğunu anlatıyor. Balık konserve endüstrisinde çalışmayı pek sevmiyorlar ama bu onların işi. Yani burası insanların gerçekten gidip yaşamak isteyeceği bir yer değil, daha çok milli bir gurur kaynağı.
0: Profesör Dudden, 10 yıllardır süren Kuril Adaları tartışmasının çözümünün ise zor olduğunu ifade ediyor.
1: Dikkatlerin Rusya ve Ukrayna'ya odaklanması, Tokyo ile Moskova arasındaki müzakereleri oldukça zor hale getiriyor.
2: Milli İstihbarat Akademisi Teknopolitik Çalışmalar dizisinin ikinci raporunu yayımladı. Raporda yapay zeka, yarı iletkenlerin, veri ve enerji teknolojilerindeki rekabetin uluslararası ittifakları da şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye için de öneriler sıralandı.
3: Yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, veri ve enerji teknolojilerindeki rekabet uluslararası ittifakı da dönüştürüyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Teknopolitik Düzende İttifaklar, Stratejik Rekabet ve Türkiye raporundan. Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, veri ve enerji teknolojilerindeki rekabetin uluslararası ittifakları da dönüştürdüğüne dikkat çekti. Rapora göre dünya, soğuk savaş tipi keskin bloklara değil, kontrollü teknobloklaşmaya doğru ilerliyor. ABD yapay zeka ve yarı iletkenlerde Pax Silica, kritik minerallerde ise Forge gibi yapılarla güvenilir tedarik ağları oluşturmaya çalışıyor. Çin ise üretim gücünün yanı sıra Vico üzerinden yapay zeka yönetişiminde alternatif bir merkez oluşturmayı hedefliyor. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye için tek eksenli hizalanma, çok yönlü dengelenme ve seçici entegrasyonla ulusal kapasite inşasını birleştiren 3 stratejik seçeneğin değerlendirildiği belirtildi. Bu stratejinin Avrupa Birliği ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle ise sektör bazlı ve stratejik bağımlılıkları sınırlayan ilişkileri birlikte yönetmeyi öngördüğü kaydedildi.
2: İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
4: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
3: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
4: Artan girdi maliyetleri, özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
3: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması Programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
4: İhracatçımızı rahatlatmak için reskont kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
2: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerine aile katılımını güçlendirmek için yeni uygulama devrede. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
3: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de katılım sağlayacak.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programına katıldı. Nepal'deki sel felaketine değinen kurum, iklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir dedi.
5: Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
3: Gençlere seslendi, iklim değişikliğinin etkilerini anlattı. Nepal örneğini verdi.
5: Nepal'de çok ağır bir...

0: Bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. Bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Sözü Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine getirdi.
0: Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Biz Türkiye olarak, COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız.
1: Zirvenin önemine dikkat çeken kurum hedeflerini sıraladı.
0: Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Sokakta iklim değişikliği dediğinizde maalesef o farkındalık yok.
2: Dünyanın farklı noktalarında aşırı sıcak ve orman yangınları etkili oluyor. Bazı ülkelerde orman yangınları can kayıplarına neden oldu. Panama Kanalı'nda ise kuraklık nedeniyle gemi geçişleri azaltıldı.
1: Aşırı sıcak ve kuraklık dünyanın pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. El Niño'nun tetiklediği kuraklık dünyanın en önemli ticaret yollarından Panama Kanalı'nda rekor bir ödemeye neden oldu. LPG taşıyan G-Spirit adlı tanker öncelikli geçiş hakkı için 5 milyon 300 bin dolar ödedi. Bu Panama Kanalı'nda öncelikli geçiş için ödenen en yüksek ücret oldu. Şiddetli kuraklık nedeniyle kanalı besleyen su kaynakları azaldı. Kanal yönetimi günlük gemi geçişi sayısını 3 Eylül'den itibaren 36'dan 34'e, ay içinde ise 32'ye kadar düşürmeyi planlıyor. Dünyanın farklı noktalarında ise aşırı sıcak ve orman yangınları alarmı var. İtalya'da 5. sıcak hava dalgası nedeniyle Roma, Palermo ve Catania'nın da aralarında bulunduğu 9 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sicilya'da orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor. Kolombiya'nın Tolima bölgesinde de yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 50 bin hektarlık alan yangınlardan etkilendi. Cezayir'de ise ülkenin doğusundaki orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Avrupa'da bu yıl orman yangınlarından etkilenen alan 600 bin hektarı aştı. İspanya ve Fransa'da ise yüz binlerce kişi tahliye edildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 8. ayın 25'i tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir denildi. İstanbul'da 3 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
3: En ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
1: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
3: Benim ciğerim yaktı.

0: Benim Gonca Gül'ümü soldurdular.
1: Şerife Gezer 41 yaşındaydı. Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
2: Yani son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
1: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
2: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
1: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Yani buna yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
0: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
3: 2022 yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Alanur'un ailesi tazminat davası açtı. O davada mahkeme Alanur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
1: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Alanur Sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
3: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az 2000 dolar masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Ekip arkadaşlarımızdan Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
4: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
5: Diyecek bir şey bile bulamıyorum gerçekten.
1: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
5: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
6: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
1: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
4: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3250 dolarsa bu firma 3000 dolar diyordu mesela.
6: 3 aylık bir süreç için 3500 de 5000 dolar arası bir maliyeti oluyor.
5: 2800 dolar bir ücret ödedim.
4: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yok da aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
1: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
6: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
5: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
7: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor. Ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
5: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
4: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
5: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
8: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
5: Tabii, tabii, tabii, kesinlikle.
1: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
3: İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış beraberinde zincirleme kazaları getirdi. İki noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
9: Gelen giden arabayı vuracak.
1: Sağanak yağış bir anda bastırdı. Yol kayganlaştı. Dikkatsiz sürücüler kazaya davetiye çıkardı. İstanbul'un iki yakasındaki kazalarda can pazarı yaşandı.
10: Servisimizden gitti.
9: Eyvah.
1: İlk kaza haberi Esenyurt'ta. Tem bağlantı yolundan geldi. Sebze yüklü bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazayı görenler yardım için durdu. Arkadan gelip durumu fark etmeyen diğer sürücüler ikinci kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya 11 araç karıştı. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı.
10: Servisimizden gitti.
1: Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle tem bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı saatlerde Üsküdar'da da 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
3: Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
1: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
3: Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması hız kesmeden devam ediyor. Restorasyonu yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillere ulaştıracağız dedi.
11: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
1: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
11: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
1: Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
11: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
1: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma yürütülüyor.
11: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avlu'daki hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
1: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
11: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
3: Enfes salçalar, birbirinden lezzetli kahvaltılık soslar ve turşular. Türk mutfağına lezzet katan kapya biberden bahsediyoruz. Bafra Ovası'nda kapya biberin hasadı başladı. Bin bir emek verilerek üretilen biberlerin hasat yolculuğunu izleyelim.
12: Tabii ki de biber toplamak gerçekten çok zor. Gün boyu güneşin anında yanıyorsun.

0: Biberlerce emek verildi. Biberler sonunda olgunlaştı. Kırmızı etli kapya biberde beklenen hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası. Samsun'daki ovada gün erken başlıyor.
1: 3.30 gibi kalkıyorum ben kendim. Saat 5'te tam arabaya biniyorum. Saat 8'de iş başı yapıyorum.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bafra Ovası'nda mesai başladı. Arkamda gördüğünüz gibi tonlarca kapya biber büyük bir emekle dalından koparılıyor.
3: Bizim biberimizin adı etli biber diye geçer. Şimdi şurada da görüldüğü gibi 3 biber abi bizim 1 kilo gelir ortalama. 3 biberimiz 1 kilo gelir. Hani verimlerimiz bizi kurtarıyor.
4: Kolay mı zor mu?
5: Çok zor. Bu işler zor. Tarla işi sıcak. En zor işlerden birisi.
4: Yevmiye ne kadar?
5: Yevmiye halden verilen 2000'in üzerinde, bizim elimize geçen 1700. Arabacı kesiyor.
0: Özenle toplanan kapya biberler tarlada sınıflandırıldıktan sonra kasalara yerleştiriliyor. Ardından tüketiciyle buluşmak üzere pazar ve farklı satış noktalarına gönderiliyor.
6: 2025 yılında yaklaşık 150 bin ton hasat yapıldı. 2026 yılında şu an yapılan hasat 20 bin ton yok. Ama bu rakam 100 bin tonu bulur mu bulmaz. Bence bulmaz.
0: Yağış fazlalığı ve havaların serin geçmesi nedeniyle bu yıl verim düşük.
6: Bu ürün senede 5 sefer toplanıyor yılbaşına kadar. Ama şu an Bafra Ovası'nda barak 5 seferi 3 sefer toplayan zannetmiyorum %10 çıkmaz.
0: Pazarda kilosu 50-60 liraya satılan kapya biberin tarladaki satış fiyatı 20-25 lira. Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı yılbaşına kadar sürüyor.
7: Sağlıklı bir yaşam için beslenme önemli. Bu nedenle mutfakta son dönemde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından dinleyelim.
8: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
0: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
8: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
0: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
9: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
10: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
9: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
0: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
9: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
0: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
8: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi

0: yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet. Yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
1: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntı da gizli.
2: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuralına uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
3: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bakalım.
4: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın rakiplerinin de belli olduğu Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kuraları Monaco'da çekildi. Lige katılan 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Siyah beyazlılar kura çekimine 4. torbadan katıldı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Berşava ile ise İstanbul'da kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler son 16'ya yükseldi.
5: A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Venerska'nın bloğuyla durumu 12-7 yaptı. Hücumdaki etkinliğini sürdüren Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Polonya 3. seti 25-22 üstün bitirerek setlerde 2-1 öne geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takım, 4. seti 25-16 önde tamamladı ve setlerde durumu 2-2 yaptı. Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu 2 ace'le 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Ay Yıldızlı ekip grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bitirdi. Milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. 5'te 5 yapan Polonya ise A grubunu lider bitirdi. Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
3: Bu gelişmeyle gece raporunu noktalayalım. Birazdan haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: İyi geçeler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı. Fethiye Karagedik mahallesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler evleri de tehdit etti. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir diğer orman yangını ise Köyceğiz'de çıktı. Yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangının da kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı. 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır, 16 kişi yaralandı.
1: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
2: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
1: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Orada aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
2: Kaza akşam saat

0: oradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişte bizi yani engelliyor.
1: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutta olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir denildi. Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş, basın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Segbis'te sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, basın yoluyla suç ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış, savcılıkta manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen paralar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, sosyal medya kısıtlamaları, cezai şartlar, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu. Tolga Akış hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası programında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor dedi. İslam dünyasına ise birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
3: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor.
1: Bölge ve dünyanın tarihi dönemden geçtiğine dikkati çekti, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
3: Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.
3: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
1: İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
3: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor. Hem kendi içimizde hem de İslam'da.

0: İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Terfi eden jandarma personeline ise rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür sözleriyle seslendi.
2: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
3: Taviz vermeden kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Ülkenin enerjisinin şiddete ve çatışmaya değil, kalkınma ve üretime yöneltilmek istendiğini ifade etti.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz.
4: Hayırlı olsun.
2: Sağ ol.
4: Başarılar diliyorum.
2: Sağ ol.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür dedi.
2: Tehditler değişebilir, teknoloji gelişebilir, mücadele sahaları farklılaşabilir. Ancak bizim pusulamız asla değişmeyecektir. Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir. Sizlerden beklentimiz emrinizdeki her personeline adaletle yaklaşmanız, vatandaşımıza merhametle muamele etmeniz, suç ve suçluyla mücadelede devletimizin kudretini tereddütsüz göstermenizdir. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir.
1: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kuruluna dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı çalışması bizim için en büyük beklentimiz dedi.
5: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
3: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
5: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
3: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
5: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
1: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kent gezilerine Kocaeli ile devam etti. Esnafı ziyaret edip onların sorunlarını dinleyen Özel kadınlarla da bir araya geldi. Özgür Özel ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacağız dedi.
3: Yeni Parti Genel Başkanı

0: Başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel kent meydanındaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçesinde ise kadınlarla buluştu. Yeni partinin kadınlar için vaatlerini sıraladı.
1: Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular, inşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden.
0: Özel belediye tesisinin açılışına da katıldı. Gündeminde davası devam eden Ekrem İmamoğlu vardı.
1: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
2: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir açıklaması yaptı. Bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme tebligatlar gönderilmeye başlandı.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP'li bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
3: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması, yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
0: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
2: Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Rusya'dan Kiev'e yeni saldırılar düzenlendi. Ukrayna'nın önemli akaryakıt ve mühimmat depolarını hedef aldığı bildirildi. Kiev semalarında füzeler görüldü. Patlama yaşanan bölgelerde yangın çıktı, dumanlar metrelerce yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son haftalarda yoğunlaştı. Ukrayna'nın saldırılar sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e sert mesaj vermiş, en hassas sektörlerinizi hedef alırız demişti. Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, iki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti. Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25

0: İkinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları ise Boğaz'da tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetiminden ise Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi.
3: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
4: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrey Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
1: Nepal-Çin sınırında arka arkaya yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a çıkarken bölgeye doğal barajın çökmesiyle yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'ten Alara Durağ'a değerlendirdi.
5: Oh my God, oh my God.
6: Sel ve toprak kayması peş peşe vurdu. Baraj çökmesiyle ikinci sel tehlikesi doğdu. Dev toprak kütleleri, binaları, araçları, köprüleri yuttu. Nepal-Çin sınırında sel ve beraberindeki heyelan nedeniyle bilanço ağırlaşırken bölge bir tehlike daha yaşadı. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Bölgedeki son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancan Za Habertürk'e anlattı.
7: Can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yüzlerce insan hala kayıp. Altyapı, okullar, köprüler, yollar, hidroelektrik projeler hepsi su altında. Durumu daha da endişe verici kılan şey ise tehlikenin henüz geçmemiş olması. Rasuba bölgesindeki yerel yönetim yeni bir ani sel riski nedeniyle güvenlik uyarıları yayınladı. Riskli bölgelerde yaşayan insanlardan daha yüksek yerlere geçmeleri istendi. Şu anda Nepal aynı anda iki acil durumla karşı karşıya. Bir yandan ilk felakette kaybolan insanları aramaya devam ederken, diğer yanda yeni bir taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz.
6: Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgenin arazi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor.
7: Mümkün olan her yerde helikopterler kullanılıyor. Karayoluyla da her yere ulaşmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riskli kabul edilen yeni bir heyelan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde çalışıyor. Hala kaç kişinin kayıp olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm bunlar kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.
6: Zorlu bölge şartlarına rağmen uluslararası ekipler de bölgede.
7: Ülkelerden gelen yardımların kesinlikle takdire şayan olduğunu ve Nepal halkı tarafından minnettarlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası da Nepal için zorlu olacak. Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma için büyük bir yardım gerekecek. Ve bu da sadece yardım malzemeleri anlamına gelmiyor. Uydu bilgilerine, afet müdahale uzmanlığına, tıbbi desteğe her şeye ihtiyaç olacak. Bunun için uluslararası ortaklara ihtiyacımız var.
6: Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül tarihine kadar dikkat çekiliyor.
1: Temmuz ayında ihracat %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığını açıkladı.
4: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı ise 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %13,6 arttı. Açık 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginliklere rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını kaydetti.
8: Tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk 7 ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükselmiştir.
4: Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,4. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise %1,8 oldu. Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Temmuz ayı ithalatında ise 5 milyar 40 milyon dolarla ilk sırada Çin yer aldı. Çin'i Rusya ve Almanya izledi.
1: İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
9: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
4: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
9: Artan girdi maliyetleri özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak

0: gelişmedir.
1: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
0: İhracatçımızı rahatlatmak için reskont kredilerinin, döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
2: Kırklareli'de deniz yasağını aldırmayan 4 arkadaş akıntıya kapılmıştı. 3 kişinin son anda kurtarıldığı olayda 3 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu.
1: Yasağa rağmen denize girdiler. Dalgaların arasında kaldılar. 20 yaşındaki Arda'nın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 arkadaş iddiaya göre denize girme yasağını aldırmadı. Çarşamba günü dalgalı olmasına rağmen denize giren grup bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dev dalgaların arasında can pazarı yaşanırken ekipler bölgeye ulaştı. 3 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Arda'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: İstanbul'da 3 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Ona en ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
1: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
3: Benim ciğerimi yaktılar. Benim gonca gülümü soldurdular.
1: Şerife Gezer 41 yaşındaydı. Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
4: Son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
1: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
4: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
1: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Yani bunu yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
3: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
2: 2022 yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Alanur'un ailesi tazminat davası açtı. O davada mahkeme Alanur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
1: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Alanur Sıra yasal faizleriyle

0: birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
1: Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
0: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
1: Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
2: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
3: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
0: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
4: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
5: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
6: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
5: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
6: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
5: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
4: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
0: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
6: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık, kışlık 2000 TL'ye geliyor.
5: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
7: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'de 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni uygulama devrede. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati açmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
0: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de katılım sağlayacak.
1: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
8: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın rakiplerinin de belli olduğu Avrupa'nın 2 numaralık futbol organizasyonunun kuraları Monaco'da çekildi. Lige katılan 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Siyah beyazlılar kura çekimine 4. torbadan katıldı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Berşava ile ise İstanbul'da kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bakalım.
9: UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor'un rakiplerinin de belli olduğu Avrupa'nın 3 numaralı futbol organizasyonunun kuraları Monaco'da çekildi. Takımlar kendi sahalarında ve deplasmanda 3'er olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Trabzonspor, Freiburg, Hartz ve Jablonek'le iç sahada karşılaşacak. Kızıl Yıldız, Kaps ve CSKA Sofia ile ise deplasmanda kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlar 15 Ekim'de oynanacak.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren milliler son 16'ya yükseldi.
10: A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla durumu 12-7 yaptı. Hücumdaki etkinliğini sürdüren Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Polonya 3. seti 25-22 üstün bitirerek setlerde 2-1 öne geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takım, 4. seti 25-16 önde tamamladı ve setlerde durumu 2-2 yaptı. Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu 2 ace'le 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Ay Yıldızlı ekip grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. basamakta bitirdi. Milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. 5-5 yapan Polonya ise A grubunu lider bitirdi. Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
1: Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması hız kesmeden devam ediyor. Restorasyonu yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillerimize ulaştıracağız dedi.
11: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
0: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
11: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
0: Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
11: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
0: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma yürütülüyor.
11: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümü ile 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
0: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
11: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
1: Sağlıklı bir yaşam için beslenme önemli. Bu nedenle mutfakta son dönemde

0: Geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından öğrenelim.
1: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
2: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
1: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
2: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
3: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
4: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
3: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor. Çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
2: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
3: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
2: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
1: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
2: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
3: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
0: Eşsiz çiçek florasıyla ünlü Anzer yaylasında üretilen Anzer balında sağım bitti. Geçen yıl kilosu 6 bin liradan satılan bal bu sene 7 bin lira oldu.
2: Hava sıcaklıkları istenilen gibi gitmedi. Verim bu sene düştü. Anzer balında hasat bitti.
5: Bu sene havaların soğuk gitmesi sebebiyle rokalite olarak verim oranında bir düşüklük olduğu gözlenmektedir.
2: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400'e aşkın çiçek türünden üretilen Anzer balında beklenen dönem geldi. Kovanlar açıldı, ballar toplandı.
5: Ürünler Tarım İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerimizden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderilecektir.
2: Anzer balının bu yılki fiyatı da belli oldu.
5: 1 kilo anzer balının fiyatı 7000 TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilo 3500 TL, 250 gramlık anzer balı fiyatımız da 2000 TL olarak belirlenmiştir.
2: Sahte bal almamak için dikkat edilmesi gerekenler var.
5: Zorafi logolu, sertifikalı, karekod okumalı, QR okumalı, Anzer balı ibareli ve SS Anzer Balıköy Kooperatifimizden

0: gerçek Anzer ballarını temin edebilirler.
1: Enfes salçalar, birbirinden lezzetli kahvaltılık soslar ve turşular. Türk mutfağına lezzet katan kapya biberden bahsediyoruz. Bafra Ovası'nda kapya biberin hasadı başladı. Bin bir emek verilerek üretilen biberlerin hasat yolculuğunu izleyelim.
2: Tabii ki de biber toplamak gerçekten çok zor. Gün boyu güneşin anında yanıyorsun.
3: Aylarca emek verildi. Biberler sonunda olgunlaştı. Kırmızı etli kapya biberde beklenen hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası. Samsun'daki ovada gün erken başlıyor.
2: 3.30 gibi kalkıyorum ben kendim. Saat 5'te tam arabaya biniyorum. Saat 8'de işbaşı yapıyorum.
4: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bafra Ovası'nda mesai başladı. Arkamda gördüğünüz gibi tonlarca kapya biber büyük bir emekle dalından koparılıyor.
5: Bizim biberimizin adı etli biber diye geçer. Şimdi şurada da görüldüğü gibi 3 biber abimizin 1 kilo gelir ortalama. 3 biberimiz 1 kilo gelir. Hani verimlerimiz bizi kurtarıyor.
6: Kolay mı zor mu?
7: Çok zor. Bu işler zor. Tarla işi sıcak. En zor işlerden birisi.
6: Yevmiye ne kadar?
7: Yevmiye halden verilen 2000'in üzerinde, bizim elimize geçen 1700. Arabacı kesiyor.
3: Özenle toplanan kapya biberler tarlada sınıflandırıldıktan sonra kasalara yerleştiriliyor. Ardından tüketiciyle buluşmak üzere pazar ve farklı satış noktalarına gönderiliyor.
8: 2025 yılında yaklaşık 150 bin ton hasat yapıldı. 2026 yılında şu an yapılan hasat 20 bin ton yok. Ama bu rakam 100 bin tonu bulur mu bulmaz. Bence bulmaz.
3: Yağış fazlalığı ve havaların serin geçmesi nedeniyle bu yıl verim düşük.
8: Bu ürün senede 5 sefer toplanıyor yılbaşına kadar. Ama şu an Bafra Ovası'nda barak 5 seferi 3 sefer toplayan zannetmiyorum %10 çıkmaz.
3: Pazarda kilosu 50-60 liraya satılan kapya biberin tarladaki satış fiyatı 20-25 lira. Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı yılbaşına kadar sürüyor.
1: Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini ve turizm potansiyelini de anlatıyor. Şimdi hedef diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte de Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
9: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
10: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
3: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
10: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor.
3: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
9: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
1: Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede bayraklar yarıya çekildi. 35 yıl boyunca tahta kalan Harald'ın yerine oğlu Veliaht Prens Håkon geçti.
3: Avrupa'nın en uzun süre tahta kalan hükümdarlarından Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. 1991'de tacı taktığı günden bu yana 35 yıldır tahta kalan kralın ölüm haberini Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Açıklamanın ardından sarayda bayraklar yarıya indirildi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Kraliyet Sarayı vatandaşların akınına uğrarken Norveçliler sarayın önünde toplanıp çiçek bıraktı.

0: Kral Harald son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ağustos ayında hemolitik anemi teşhisiyle hastaneye kaldırılan kralın durumu son günlerde iyice ağırlaşmıştı. Harald, Norveç monarşisinde modernleşmeye giden ve halkla bütünleşen en önemli figürlerden biri oldu. Kral, bir iş insanının kızı olan Sonja Haraldsson'la evlenerek kraliyet geleneklerinin dışına çıkmıştı. Başarılı bir yelkenci olarak Norveç'i 3 kez olimpiyatlarda temsil eden Harald, son dönemde gelini Mette Marit'le ilgili Jeffrey Epstein skandallarıyla gündeme gelmişti. Kral 5. Harald'ın vefatının ardından tahtın yeni sahibi 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Håkon oldu. Uzun süredir babasının sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini yürüten Håkon, modern ve çeşitliliği destekleyen tutumuyla tanınıyor. Håkon'un eşi Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi unvanını alacak.
1: Oyun severleri heyecanlandıracak bir haber var sırada. Oyun devi Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosunu yayınladı. Video eleştirmenlerden tam not aldı.
0: Gelişmiş grafikler, oynanış mekanikleri, karakterler. 26 dakikalık video heyecan yarattı. Grand Theft Auto 6'dan gelen yeni görüntüler oyun dünyasını salladı. Oyun devi Rockstar Games son olarak tanıtımından 18 ay sonra GTA 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu paylaştı. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı. Yetkililer ana hikayeyle bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı. Tanıtım, görsel kalitesi ve karakterlerin foto gerçekçi yüz ifadeleriyle hareketleri, oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun başlangıç fiyatı ise $80 olarak belirlendi. Oyun ön siparişi açıldığı hafta milyonlarca satarak aşılması imkansız bir rekoru da elinde bulunduruyor. 1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana yarım milyar kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.
1: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Rusya'dan Kiev'e yeni saldırılar düzenlendi. Ukrayna'nın önemli akaryakıt ve mühimmat depolarına hedef aldığı bildirildi. Kiev semalarında füzeler görüldü. Patlama yaşanan bölgelerde yangın çıktı. Dumanlar metrelerce yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son haftalarda yoğunlaştı. Ukrayna'nın saldırılar sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e sert mesaj vermiş, en hassas sektörlerinizi hedef alırız demişti. Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, iki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti. Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut

Pezeşkian'da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise